0: اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِر۪ينَ
1: Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?

Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır.

0: Allah kuluna kafi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامٍ
0: Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?

0: ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah yarattı derler. De ki o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler.

De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz.

Ey Muhammed, biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

0: Allah öleceklerin ölüm zamanı gelince ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
1: اَمْ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ
0: Yoksa o kafirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler?
1: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

0: De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin.
1: وَلَوْ

0: القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
1: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.

0: أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

0: Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ
0: Azap size gelip çatmadan önce tövbeyle Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاتَّبِعُوا

0: يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
1: Siz farkına varmadığınız bir sırada azap size ansızın gelmeden önce Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.

0: Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.
1: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Yahut eğer Allah beni doğru yola iletseydi ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının.

Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kafirlerden olmuştun der.

0: مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok?

0: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
1: Lehu mekalidus semavati vel ardı.

0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır.
1: قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونَ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدَ

Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: O kafirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar. Ve eşrakati

0: بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kafirlere hak olmuştur.

Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir.

Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz, İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.

0: اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ
1: Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.

Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

Hamim. Bu kitabın indirilmesi çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.

Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.

0: Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru.
1: Rabbena

Ey Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur.

0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ.
0: Onlar, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin, biz de günahlarımızı itiraf ettik, şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: مؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: Onlara sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُن۪يبِ.
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
1: Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona dua edin.

0: الخلائق.
1: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.

0: النار.
1: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara bugün hükümranlık kimindir diye sorar. Sonra yine kendisi gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır diye cevap verir.
2: El yevme tujza kullu nefsin bima kasabet.

0: الْكِتَابِ.
1: O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ
0: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

0: İnne Allahe huves semi'ul basir.
1: Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
0: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا

0: azabı.
1: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
1: Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.

0: أهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
1: Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır.

Firavun, "Bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum," dedi.

0: Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi.
1: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ

0: الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
1: Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.

Ey kavmim, bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.

0: العذاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
1: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.
0: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

0: خَاصٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
1: Ey kavmim! Gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

0: رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.

0: آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
1: Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.

0: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ
1: Firavun, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: النار.
1: Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.
2: Men amile seyyi'eten fela yucaza illa mithleha ve men amile salih.

0: الْعَذَابِ.
1: Her kim bir kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.

Ey kavmim! Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum.

0: ردنا وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
1: Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir.

Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir.

Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, "Dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz?" derler.

büyüklük taslayanlar da, doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler.

0: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: Cehennem bekçileri de size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi derler. Onlar evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kafirlerin yalvarmasıysa elbette boşunadır.
0: İnna lenansuru rusulana vellezine amenu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad.
1: Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz.

O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir.

0: وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: Ey Muhammed, sabret. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.

0: kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve görür.
1: Ne halqus semawati vel ardı ekberu.

Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

körle gören bir olmadığı gibi iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

0: Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
1: وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ

0: Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
1: Allahu'l-lezî ce'ale lekumu'l-leyle li teskunû fîhi ve'n-nehâre mubsirâ.

geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

0: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
1: Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran

0: الحمد لله رب العالمين.
1: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: Ey Muhammed, de ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا

sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan odur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir.
1: İzil eğlâlu fî e'nâkihim ve selâsilü yushabûn. Fil hamîmi thumme finnâri yusjarûn.
0: Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar.

0: قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
1: Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır.
0: ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ.

0: Onlara şöyle denir: bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
1: Tasbir inne ve'dallahi hak.

0: Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.
1: Allahu allazi ceale lekumul en'ame litarkabu minha ve minha ta'kulun.
0: Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
1: وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
0: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı.

Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kafirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

0: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
1: Beşiran ve neziran fe'arada ekseruhum fehum la yesme'un.
0: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler.

0: Muhammed, de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline. Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum ecrun gayru memnûn.
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: قُلْ اَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي

De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir.

O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Böylece Allah onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ.
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.

0: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
1: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.

0: Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Onlar derilerine "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz" derler.

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.

Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.

biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.

0: سنجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
1: İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.
1: Nuzulen min gafurin rahim.
0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: Ve men ehsenu

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

0: Rahim.
1: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
2: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Gece ile gündüz ve güneşle ay Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.

Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.''

0: القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın, şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.

0: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: Ma yuqalu leke illa ma kad qila lirrusul min qablik. İnne rabbeke lezu mağfiratin ve zu iqabin alim.
0: Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir.

0: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ
0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.
1: Men amila salihan feli nefsihi ve men esa'e fe aleyha. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

قهار يا الله، يا قهار يا الله.

لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahirete dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerine söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak, üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak, doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören, kendisini tehlikeye atar. Sabır, düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü, her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir, ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder. Kendisinden altta olana, kendini üstün gördüğü için zulmeder. Kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğum yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman onlar dünyanın iç yüzünü görürler. Bilim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan, malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet.

0: teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma. Sen istiyorsan ya Rabbi, ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Reklam.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Dinle ki ne söyler namaz? Var edilişin gayesi kulluktur. Kulluktan maksatsa Hakk'a uslat yollarını bulmak ve o kutlu yolda emin adımlarla ilerleyebilmektir. Nefsani hile ve desiselerle onlarca tehlike dolu olan bu yolda kulun can dostu ve en has yoldaşı namazdır. Namaz dinin direği ve kulluğun ilk gereğidir. Anlayana var olan her şey Allahu Teala'dan haber verir. Duyabilene cihan Allah'ın baki olan varlığını ve yaratılanların mutlak faniliğini haykırır. Okyanuslar rahmetini, ırmaklar affını, dağlar yüceliğini, gökyüzü kudretini, yeryüzü azametini, yağmurlarsa zenginliğini anlatır. Peki, en büyük zikir olan dinin temel direği namaz ve vakitleri bize bir şeyler anlatmaz mı? Tabii ki anlatır. İşte dinle ki anlayıp kavrayabilene neler söylüyor namaz. Sabah vakti, sabahın kendini göstermesiyle beraber yüce hükümdarın emri altındaki bütün her şey gibi biz de yeniden doğarız yeni bir doğuşla yeni bir güne. Bu vakit bize hem anne karnından dünyaya gelişimizi hem de kainatın var edilişini hatırlatır. Biz o yüce yaratıcıdan uzak olsak da onun bize kendimizden daha yakın olduğunu anlarız. Doğup yükselen güneşin bizi ve her şeyi ihata etmesiyle ve istirahat için yattığı gecede bizi emin bir şekilde uyutan, ölümden bir cüz olan uykudan güvenlik içerisinde uyanmamızı ve dinç bir halle yeni güne başlamamızı lütfeden Mevlamıza minnettarlığımızı hissederiz kalbimizin derinliklerinde. Lütfuyla kullarına verdiklerini düşünürüz. Şu an sahip olduklarımızın birçoğunu elde etmek için hiçbir şey sarf etmediğimiz halde onca nimeti veren, kalbe iman hakikatini bahşeden, kendini tanımayı ve kulluk şuurunu nasip eden Kadir-i Mutlak'ı düşünürüz. Yarattıklarını ve yarattıkları içerisindeki yerimizi tefekkür edip olduğumuz ve olmamız gereken durumların muhasebesini yaparız. Derken İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesi misali kalkış anını bildiren ezan-ı Muhammedi gelir kulaklarımıza. Yeni güne eskimeyen sözlerle başlarız ve diriliş sonrası bin gününün sahibi olan Rabbin huzuruna gidercesine namaza, huzura ve kurtuluşa koşarız. Öğlen vakti Cenab-ı Hakk'a kulluktan başka hiçbir amaç için yaratılmayan insanın fani olan dünya ve dünya işleriyle ruhunun daraldığı, kurtulmak için bir ferah kapısı aradığı andır öğle vakti. Günlük işlerle boğulan insanın imdat beklediği, muhtaçlık ve acizlikten çok uzak olan yüce zattan yardım dilendiği andır. İkame edeceği öğlen namazıyla ruhun masivalardan sıyrılıp huzur iklimine doğru yol alma ve dünya zindanından kurtulma anıdır. İşte insan bir taraftan bütün bu sıkıntı ve darlıktan kurtulmak, diğer taraftan da Rabbinin kendisine sabah vaktinden itibaren lütufta bulunduğu sayısız nimetlere şükretmek için okunan ezanla birlikte koşar mescitlere, kıldığı namazla ruhunu daralıp gönle keder bırakan dünya işlerinden sıyrılıp soluk alır, teneffüs yapar. Derste canı sıkılıp bir an önce dışarı çıkmayı arzulayan çocuk misali. Öte yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şiddeti hararet cehennemin bir kabarmasıdır fermanını buyurduğu öğlen vakti güneşin hararetinin en yoğun hissedildiği anda bir an mahşerin dehşet ve hararetini düşünüp hiçbir gölgenin bulunmadığı o hak günde ateşin şiddetinden Hakk'ın en merhametli isim ve sıfatlarının gölgesinde ya da kainatın iftihar tablosu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin livaul hamd sancağı şeriflerinin altına sığınma ferahlığında camiye ve namaza koşar. Cismaniyetini fani olan bu alemde bırakıp ruhaniyetiyle beka alemlerinde gezinmeye başlar. Ruhunu yüceltir, özgürlüğüne koşar ve hayatı ruhundaki huzurla birlikte yaşar. İkindi vakti. Günün bitmeye, güneşin batmaya meylettiği zamandır ikindi vakti. İyisiyle, kötüsüyle, kârıyla, zararıyla bir gün daha bitmek üzeredir. Bu noktada insanda ömrünü bitirmekte olan günle özdeşleştirip ömründe son demlerin geleceğini tahayyül eder. Bu manada ikindi vakti bize ihtiyarlığı hatırlatır. Birazdan batacak güneşle yeryüzündeki birçok şeyin silinip kaybolacağını, bütün ağrı ve sızılarımız, saç ve sakalımızdaki aklarımızla nefesimizde fani olduğumuzu ve sona yaklaştığımızı anımsatır. Ticaret hanelerde yapılan günlük muhasebelere eş değer olarak biz de nefsimize ömrün muhasebesini yaparız. Hesaba çekeriz kendimizi. Birileri bizi hesaba çekmeden önce. Mahkemeler kurarız gönlümüzde. Eğriyi doğruyu öğrenir, ona göre yollar çizer ve sonsuz yüce kudretin büyüklüğü önünde acizliğimizin tekrar tekrar farkına varırız. Arındırmak isteriz ruhumuzu faniliğin ve fani olanların kirlerinden. Yine hesaba çekeriz kendimizi, bilir ve farkına varırız bütün hata ve günahlarımızın. Tam ümitsizliğe düşebileceğimiz anda yine ruhumuzu sükunete erdirecek ezan-ı Muhammedi'yi duyar, içten içe bu fani hayatı bakileştirme yolunu bulduğumuzu bilir ve bu sevinçle yine ferah kapısına, vuslat-ı Hakk'a, mescide ve namaza koşarız. Akşam vakti. Güneşin katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar sallanıp yürütüldüğünde hakikatine şahit oluruz. Akşam vakti. Akşam vakti günün nihayete erme vaktidir. Bu vakti yaşayan bizler de günle birlikte ayrı bir hale bürünürüz. 24 saatlik günün ölümü bize kendi ölümümüzü, gündüzün gece olması da yine bize önce kabrin, akabinde de mahşer aleminin varlığını hatırlatır. Bir gün gelecek, öleceğimizi bir kefen içine sarılıp el, ayak ve çenemiz bağlanarak bir kabre konulacağımızı, dünyadayken en ziyade sevdiğimiz insanların bizi kabre indirdiğini ve yine üzerimize ilk toprakları onların atacağını hatırlarız. Yapabileceklerini yaptıktan sonra teker teker gidip bizi yerin metrelerce altında yapayalnız bırakacaklarını, sonra münker nekir meleklerini zor geçecek hesabı ve dünyevi yaşantımıza karşılık kabirdeki hayatımızı düşünürüz. Kaçınılmaz bir son olarak ölümün farkına varır ve gözlerimize şahit oluruz batan güneşi görerek. Geride kalan günün ve geçmekte olan ömrün muhasebesini yaparız. Aklımıza kim bilir bu benim son akşamımdır düşüncesini doldurur, gönülden Hakk'a yönelme arzusu duyarız. Diğer taraftan akşam vakti güneşinin batmasıyla var edici bir güç tarafından sonradan yaratılan her şeyin bir gün zevale ulaşacağını, batacağını, biteceğini, yok olup gideceğini hatırlatır. İbrahim aleyhisselamın batanları sevmem dediği gibi, İbrahimi bir tavırla tağut ve batıl hiçbir şeye prim vermeyip batıla sırt çevirme anıdır. Akşam vakti kudreti sonsuz ve sınırsız olan Zat-ı Mukaddes'in kudret, azamet ve ihtişamının aşikare belirdiği andır. Milyonlarca eşya ve nesne üzerine ışık ve ısı verebilen güneşin tam bir teslimiyetle yaratıcının emri ilahisinde boyun büküş ve canı gönülden itaat ediş anıdır. Akşam vakti batan, biten ve boşa giden şeylere kıymet ve değer verenlerin ahu vahlarına aldanmayıp ondan geldik yine dönüşümüz onadır sırrıyla semayı Hazreti Bilal radıyallahu an sevdasıyla inleten, kulluğa, rahata ve huzura davet eden ezana kulak verme ve yine Allah'a, yine namaza koşma anıdır. Akşam vakti batan ve bitenler karşısında batmadan ve bitmeden durarak baki olana yönelme ve teslimiyet anıdır. Çünkü Samet olan O'dur. Batanları yaratan O olduğu gibi batıran da yine O'dur. Zevale mahkum ve mecbur olanları zevale mahkum ve mecbur bırakan yine O'dur. O, yarattıklarına ihtiyaçlarını bildiren ve buldurandır. Kullarını seven ve sevgisini kullarına lütfedendir. Kalpleri kasvet ve masivada temizleyen ve gönül kapılarını rahmetinden tarafa açandır O. Yatsı vakti. Batan güneşin izlerinin ve kızıllığın kaybolmasıyla gecenin ve karanlığı yırtan yıldızların ortaya çıktığı andır. Geçip giden koca günden hiçbir eser kalmamıştır artık. Güne ait ne varsa dün olma yolunda birer birer kaybolup gitmişlerdir. Sermayeden eksilen bir günün hesabını tutar insan ve ömrün tükenişine şahit olur. Kaçınılmaz gerçek olan ölüme doğru yol almaya devam eder. gecenin zifiri karanlığına kafa tutan yıldızlara bakarak kabrinde karanlıklar içerisinde yapayalnız kalmamak için dünyada yıldızlar edinmesi gerektiğini anlar. Tam böylesine gönlü kırık, hassasiyeti yıkık, var olan bütün duyguları altüst olmuş aciz, fakir ve hakir kulun yapacağı tek şey umutsuzluğa yeni umut katmak, yüreğine serinlik sunmak, teselli dinlemek ve dilemek için okunan ezanla birlikte namaza, namazda Rabbine koşmaktır. Karanlık gecesini o nurla aydınlatma, kışına bahar havası serpme, geceyle zevale meyleden ömrünü yeni bir hayatın başlangıcı yapma, bugün burada bitip tükendik ama bu batış bir doğuşu müjdeliyor. Öldüğümüz gibi tekrar dirileceğiz, anlayış ve şuurunu tüm benliğinde ve yüreğinde hissetme anıdır yatsı vakti. Tekbir, Rabbin büyüklüğünü haykırmaktır zalim nefse. En büyük sensin demektir. Kıyam, nefse ve şeytana baş kaldırıştır. Yeter artık böyle gitmez isyanını duyurmaktır dört bir yana. Rükû, doğrulmaktır bütün çirkinliklerin karşısında. Dünya ve ahiret adına belini doğrultmaktır. Adam olmaktır yani. Secde ise özgürlüğü yaşamaktır. Hakkın yüceliğini tazim ederek. Asıl zindan sensiz geçen günlerimizdir hakikatine ermektir. Öyleyse namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haccıyla ve bütün ibadat-ı taatıyla Yaradan'a layık kul, onun peygamberi, bizim de medar iftiharımız, gözümüzün ve gönlümüzün sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet olmayı bu günahkar diller ve gönüllerle niyaz ediyoruz. Kabul olsun inşallah. Amin.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisin sizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
10: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
14: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyiciler, değerli dostlar, gününüz mübarek olsun. Rabbimin hayırları, güzellikleri, nimetleri üzerinize olsun. Rabbimin inayetidir. Tekrar birlikteyiz. İnşallah bu birlikteliği anlamlı hale getirmek için sohbetimize başlıyoruz. Bugünkü sohbetimizde yine insan gerçeği üzerinde durmayı düşünüyoruz.

fazla bir şey değildir. İnsan üstü veya insan ötesi de değildir. Önce insanın insan olarak kendini kabul etmesi, kendini fark etmesi, kendini idrak etmesi gerekir. Aslında insan az bir şey değil, çok bir şeydir. Çünkü insan, insan olduğu zaman, insan kaldığı zaman o eşreftir, ahsendir, efdaldir, ekmeldir. Ama sonuçta yine de insandır. Şeytanlaşma, hayvanlaşma, melekleşme, mükemmelleşme potansiyeli taşısa da insanın insan olduğunu asla unutmamak lazım. Göz ardı etmemek lazım. Bunu tüm özellikleriyle mutlaka bilmek lazım. Göz önünde bulundurmak lazım. İşte bu bağlamda insanı konuşacaksak insanın şu özelliklerini de mutlaka bilmemiz gerekiyor. İnsan tamdır, nakıstır, kusurludur, güçlüdür, acizdir, zayıftır, hırslıdır, özürlüdür, tartışmacıdır, nankördür, zalimdir, cahildir. Her ne ise insan vardır ve halifedir. Tüm bu naksılarına rağmen, kusurlarına, eksikliklerine, zaaflarına, aziyetine rağmen kimse insanı hafife alamaz. Kimsenin insanı yok sayma hakkı yok. Kimse insanın üstünü çizemez. Kimse insanı yok sayamaz. Peki, Batı paradigmasının dediği gibi, batılı algıdaki gibi insan meçhul müdür acaba? Hayır, insan meçhul değil. İnsan muamma değil, insan kaos değil, insan malum, insan mesul. İnsan sema ile arzı birleştiren eksendir. Evreni koruyan, arzın imarı ve neslin ıslahına memur olan eşsiz bir varlık olarak karşımızda duruyor. Ama önemli olan insanın şu şerefi, şu zirveyi kaçırmamasıdır. Halife olma özelliğini asla yitirmemesidir. Yani Allah'a karşı öyle bir sorumluluk ve bütün mahlukattan sorumluluk üzere olmak. O Allah'ın yarattıkları için bir rahmet kapısıdır. Halife olduğu zaman, kulluk zeminini koruduğu zaman, kul olma bahtiyarlığını sürdürdüğü zaman. Ancak insan Allah'ın huzurunda pasif, onun halifesi olarak evrene karşı ise aktiftir. Allah karşısında aciz ama yeryüzüne halife iken kudretli, kuvvetli, heybetli, cesaretiyle, şahsiyetiyle arzda belirleyici olma, özne olma, örnek olma, önder olma potansiyeline sahip. İnsan dünyevi ihtiyaçlara sahip bir varlık olmakla beraber salt dünyevi bir varlık olarak görülmesi ve dünya ile sınırlandırılması da asla doğru değildir. İnsan sadece kendini toprakla sınırlarsa, toprağa bağlı kalırsa, ruhunu ıskalarsa, işte insan kendi tükenişini, kendi yok oluşunu kendi eliyle hazırlamış olur. O kendini dünya metaı ve maddesiyle sınırlamaz. Onun meadı ve maverası vardır. Çünkü o müteal olana yöneliktir. Sadece rasyonel, liberal, popüler olanla kendisini sınırlamamıştır. Derunu var, gaybi, lahuti, aşkınlık noktasında nereye tutunacağının farkındadır insan. Şuhudu temaşa ederken gayb ile temas halindedir. Evet, şehadet alemine yönelip temaşa ederken gayb ile bağlantısını, gaybe olan temessükünü asla göz ardı etmez. Bu dünyada yaşıyor olsa da asıl yurdundan uzakta bir yolcu konumundadır. Ve bu yolculukta kılavuz Yüce Kur'an'dır.

0: Allah Resulü buyuruyor ya, kün fid dünya gariben ev abiru sebil, dünyada garip bir yolcu gibi ol. Hani bir ağacın altında mola veren ve bir an önce yoluna devam etmek üzere olan kimse gibi. İşte bizim dünyadaki konumumuzu böyle ifade ediyor. Dünyaya takılı kalmamak, aşabilmek, yaşanan dünyada öte dünyaya perspektifini ona göre kurabilmek, algısını ona göre geliştirebilmek. İşte bunu yapabilmek için önce Kur'an'ın kılavuzluğunda, Kur'an'ın rehberiyetinde tam bir teslimiyetle teslimiyet gerekiyor. İkinci bir nokta, bu teslimiyeti nasıl sakınlayabiliriz ve nasıl sürdürebiliriz? Bunun için tek dünyalı değil, iki dünyalı olmak lazım. İnsan bu dünyalı olacak ama dünyacı olmayacak. Dünyanın içinde olacak ama dünya için olmayacak. Dünyada iken Allah için olabilmenin becerisini, başarısını ortaya koyacak. Dünyaya mahkum kalmayacak. Dünyaya hakim olacak. O zaman dünya onun hizmetine verilecek. Ruh ve bedenden oluşan insan aslında kutsal değil. Kutsallık arayacaksak onu da kullukta aramak lazım. Evet, insanı en çok öne çıkarması gereken, hayatın eksenine koyması gereken temel vazgeçilmezi kulluktur. Ubudiyettir. İnsan mükemmelliği kullukta arar, hikmette bulur, Furkan'la sürdürür. Ancak işin başlangıç noktası, kalkış noktası sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk, kullara kulluğu sonlandırmakla zaten bu gerçekleşir. Ancak arkasını getirebilmek için de hikmet lazım, basiret lazım, Furkan ve Burhan olması gerekir. Dostlar, her insan özeldir. İnsan bu özelliğini imajına değil, imanına borçludur. İnsan güzelliğini de imajına değil, imanına borçludur. Çünkü insan olmanın ilk şartı iman etmekten geçiyor. İman gittiyse insanlık da gidiveriyor. Çünkü insanın elinden tutan imandır. İnsanı gayyaların gayyasından, esfelden, erzelden alıp da şahikaların şahikasına, ahsene, efdala, eşrefe, ekmele taşıyan vahidir. Evet, iman insanı elinden tuttu, onu esfelden eşrefe, erzelden ekmele yüceltti. Komutası Kur'an'da olan insan kurtuldu. Kurtulduğu gibi başkasını da elinde tutabilme, onu hidayete ve hakka irşad edebilme birikimini yakaladı. Kur'an insanı önce kul, sonra kardeş kıldı. Kur'an insanı önce kul, sonra kardeşliğe yönlendirdi. Bu sayede insan yalnızlaşmaktan, yabancılaşmaktan ve parçalanmaktan kurtuldu. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ya, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Anlıyoruz ki kulluğun bir sonraki aşaması kardeşliktir. Kul ve arkasında kardeşleşmek. Dizginlerini vahyin eline veren insan hep diri ve duru kaldı. Her türlü kirlilikten, çirkinlikten, çarpıklıktan, çatışmadan aldı kendini kurtardı. Ama şunu da görüyoruz ki insan vahiden koptukça vahşetlerin ve vehametlerin kurbanı oluverdi. Tükendi, eridi, bozuldu. İnsanı aşırılıklardan ve şımarıklıklardan koruyan da sadece İslam'dır. Çünkü İslam denge dinidir, düzen dinidir. وَكَدَرْكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتَ وَسَطًا. Böylece size vasat bir ümmet, denge ümmeti, merkez ümmeti kıldık buyuruyor Allah Azze ve Celle. İslam insanın vasatıdır. İslam insanın vusatıdır. İfrat ve tefritlere itirazın ismi de yine İslam'dır. İnsan itidal ve istikametini de ancak İslam'la bulabildi. İşte yaşadığımız çağın asabiyetleri, enaniyetleri, yaşadığımız çağın taassupları, tefrikaları, tahakkümleri ne zamandan beri insanı tüketiyor, insanı bitiriyor. İşte buna dikkat ettiğimiz zaman ne zaman ki insan İslam'ın istikametinden, itidalinden koptu, aşırı uçlarda tükenmekten kendini alıkoyamadı. Ve bugün bunun çok acı bedellerini hep birlikte görmekteyiz. Endişe verici kaygılarla karşı karşıya kalmaktayız. İfrat ve tefritler arasında gelgitler yaşayan insanların ne elim akıbetlere düşer olduklarını herkes görebiliyor. Ve sonuçta insanın akıbetine baktığımız zaman, insanın savrulmasını göz önüne getirdiğimiz zaman ürkütücü sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Modernitenin kurtlaştırdığı insan tipi, diğer yandan diktatörya ve feodalitenin mankurtlaştırdığı insan tipi ve bir de İslam'ın hedefine koyduğu kardeşleşme ekseninde buluşan insan. Kardeşleşmenin yolunu açan yine İslam. Bu bakımdan Batı insan insanın kuludur derken İslam tam da burada hayır. İnsan insanın kurdu değil, insan insanın kardeşi, insan insanın yurdu olmaya adaydır. Telkinimiz bu olacak, tavsiyemiz bu olacak. Bu eksende yola çıkacağız. Özellikle bunun üzerinde insanı nasıl inşa etmek gerekiyor? Çağın septik, meşkuk, meçhul, mütereddit insanının biraz daha mutmain olabilmesi, kemale doğru yürüyebilmesi için işte tam da bu noktada İslam yeniden insanın elinden tutuyor ve onu ulvi hedeflere doğru kanatlandırdığını görüyoruz. Değerli dostlar, bir tarafta fanatizm ve radikalizm, diğer yandan ruhbanlık ve mistisizm, kıskacında kıstırılan insan oğlu mutlaka Rabbanilik çizgisine irşat olması gerekiyor. Buna ikna olması gerekiyor. Fakat dediğim gibi beşeri ideolojiler, İslam dışı sistemler, batıl dinler insanları fanatizmle ya da mistisizmle farklı mecralara çekiyorlar. İnsanın Rabbanilik yolunda kararlılık göstermesi için mutlaka insanın elinden tutmak gerekiyor. Bir irşat, bir ıslah eylemi üzerinde olmamız gerekiyor. İslam kendi insanına ne modern zamanında olduğu gibi olabildiğince özgürleş der, ne de adam olabilmek için nefsini öldür der. Ne kendini özgürleştir, ne de kendini öldür. Ve şimdilerde özgürleşme öylesine istismar, öylesine farklı emellere alet ediliyor ki, öyle elim akıbetlere doğru iş kayıp gidiyor ki, özgürleşme sevdasında olan insan tüm değerlerden, ilkelerden bağını koparmış, ucu nereye varacağı belli olmayan facialara sürüklenip gidiyor. Veya nefsini öldürmek adına özneliğini, özelliğini kaybeden, özgürlüğünü kaybeden bir sinikleşmeye doğru iş kayıp gidiyor. İslam bunlar karşısında ol diyor, olgunlaş diyor. İnsan ol, şahit ol, Abdullah ol, kul ol, halife ol diyor. İslam'ın hedeflediği insan bakıyoruz ki ne saldırgan ne de silik. İslam'ın insanı saygın, salih, ve sadık bir kul. Zaten tüm bunları kullukla birlikte mütalaa etmemiz gerekiyor. Kullukla birlikte değerlendirmeye almamız gerekiyor. Başka türlü zaten bu mümkün değil. Ruh ve balçık bileşkesi olan insanı parçalarsanız geriye iki helaktan biri kalır. Evet, insanın ruh ve balçığın bileşkesi olduğunu unutmayacağız. Bunu parçaladığın zaman insan iki helaktan birine gitmek durumunda kalır. Toprağı yok sayar, sadece ruhla yetinirseniz bakarsınız ki insan ruhbanlaşıverdi. Omurgasız, iddiasız, iradesiz bir insan profili ortaya çıkıverir. Sadece insanın toprağıyla yetinirseniz insanın çamurlaşma süreci başlar. Robotlaşan, makineleşen bir nesneye dönüşür. Yani ruha takılı kalmak da toprağa takılı kalmak da sonuçta aynı akıbeti düşer kılıyor insanı. Vahiy dışı tüm yaklaşımlar bu iki hüsrandan birinin aslında habercisi, sürükleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın çamuruna takılı kalmadan insanın cevherini keşfetmemiz gerekiyor. Çamurundaki cevheri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Fıtrata atlayarak insanı fark edemezsiniz. Şimdi burada çok ince bir nokta var. İnsanın dengesini kurabilmesi için hem dünyaya yönelik yüzü olacak, hem ahirete yönelik yüzü olacak. Hem devlete yönelik iddiası olacak, hem topluma yönelik, hem de kendi içine yönelik. Burada özellikle fıtratın ne sunduğunu, nasıl olmamız gerektiğiyle ilgili vurgusunu bizim bugün çok daha iyi kavramamız gerekiyor. Şimdi batılı anlayışta insana yaklaşım spiritualist, yani ruhçu anlayış. Buna bakarsanız diğer yanda materyalist, maddeci algı da insanın bütünlüğüne kasteden kahredici bir tez olarak, bir ideoloji olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisi de insanın harcanmasını hızlandırıyor. İnsana nasıl kıyıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz. İnsanın nasıl tüketildiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. İnsanın önünü açmak adına sınırları zorlarsanız, hani insan işte önü şöyle açılsın, böyle açılsın. İnsanı iki bataklıktan birine terk etmiş olursunuz. Biri narsizm, kendini aşırı beğenme, veya nihilizm, hiççilik. Hayatı hiçleştiren, kendini hiçleştiren, basitleştiren, tüketen bir insan algısı, bir insan profili karşımıza çıkar. Sonuçta nedir? Fıtratla savaşan, fıtratına ters düşen, kendisiyle barışık olmayan bir insan tipiyle karşı karşıya kalmış oluruz. Ve şimdi bunun açık örneklerini çok net bir şekilde görmekteyiz. Özünden uzaklaşan insan ölümcül yok oluşların pazarı haline geliyor. Özünden, fıtratından, kendi gerçekliğinden uzaklaşan insan elim akıbetlere, feci sonuçlara giriftar oluyor. Bugün insanı kutsayan hümanizm, insanı yüceltmek adına her şeyi insana feda etti. Aslında insanın nasıl feda ettiğinin farkında değildi. Güya insanı öne çıkarayım derken, insanı Allah'la yarıştırmak gibi bir yanlışa girerken, sonuçta nasıl bir akıbete düşer olacağını göz ardı etti. Seküler hümanizm insanı nihai ve tek belirleyici kabul ederek, insanı mutlaklaştırarak insana nasıl bir kötülük ettiğinin hala farkında değil. Gücünün üstünde, takatinin üstünde bir rol yüklemek, adeta insanı Allah'la yarıştırmak. İnsanın kaldıramayacağı bir rolü insana yüklerseniz açıkça ona zulmetmiş olursunuz. Bunun başka bir ismi yok. Şimdi yine tekrar dönüp Batı'nın insan tanımına şöyle bir göz atalım. Homo economicus, homo politicus. Batı insanı bu eksende, bu merkezde, bu yörüngede tanımlanır. Yani sekülerdir, rasyoneldir, hümaniterdir, liberaldir. Batıcı insanın idraki, batılı insanın ufku, yaslandığı değerler, paradigması insanı bu şekilde karşımıza çıkarır. Öyle olunca da o insanın müteali yok, aşkın değil, hevası olan ama verası olmayan bir yerde duruverir. Ve bu şekilde karşımıza çıkıverir. Bunu biraz daha böyle netleştirmek istersek şöyle ifade edebiliriz. Modern insan göksel olana karşı kör, semadan bağımsız, sadece toprakla ilgili bir hali var. Tüm değerlerini toprağa gömmüş, ölüm ötesi tüm gerçekliklere kendini kapatmış durumda. İşte insanın çarpıklığı, şaşkınlığı, askınlığı, tuğyanı bu şekilde başlıyor. Beşeri düzeyi aşamayan antropomorfik insan biçimcilik düşünüş tarzı insanı gittikçe düzeysizleştiriyor. Allah'a aidiyetini sonlandıran insan arzulara aidiyet üzerinden bakıyorsunuz ki gün geçtikçe anlamsızlaşıyor, gayesizleşiyor, hedefsizleşiyor. Bir amaçsızlık girdamına doğru savrulup gidiyor ve insan kendinden uzaklaşıyor. Artık yaşadığımız dünyada geçmişte gördüğümüz, dinlediğimiz, bize aktardığı gibi politik, ekonomik, ideolojik olmaktan öte bizzat insanın kendisine yönelik bir savaşı yaşanıyor. Nasıl bir insan? İşte bu konuda kafalar karışık. Bu konuda insanlık belirsizlikleri içerisinde, kararsızlıklar içerisinde burcalayıp duruyor. İstanbul Savaşı da temelde nedir? Mükerrem olan insanı vahiy ile o mükerremlik çizgisinde tutmak, insanı insan kılma, insan olma savaşıdır. Yani İslam'ın önceliği insanın insanlaşmasıdır. İnsana insanlık dersi vermesidir. İslam tabirce ise insan olma sanatıdır. Biz insan olarak yaratıldık. Peki sonrasında esfele doğru gitme riskiyle karşı karşıya kaldık. Peki şu soruyu tekrar kendimize sormamız lazım. İnsanlığımızı koruyabildik mi? Soru bu, soru bu, sorumluluk işte burada başlıyor yani. Bu soruyla, bu sorunla, bu sorumlulukla sürekli karşı karşıya olduğumuzu unutmayacağız yani. Bunun üzerinden hayatı algılayacağız. İslam'ın ortaya çıkış amacı insanın bir hamle ve insani bir duruş içindir. İslam insanları şuna çağırır: İman ve istikamet, tevhid ve samimiyete davet eder. Bunun şifresi ise şu şekilde özetlenebilir. Yani insan olmanın kriteri, insan kalmanın şifresini şu iki kelime ile sanıyorum netleştirebiliriz. 1- Tazim li emrillah, 2- Şefkat li halkillah. Yani tazim li emrillah, Allah'ın yüceliğine tazim etmek, şefkat li halkillah, Allah'ın yarattıklarına da şefkat etmek. Allah'a tazim, Allah'ın yarattıklarına da şefkat ve merhamet. Allah'a karşı olan sorumluluk, Allah'ın yarattıklarına karşı olan sorumluluk. Demek ki insan hem Allah'a karşı sorumlu, hem Allah'ın yarattıklarına karşı sorumlu. Bir sorumluluk daha var. İnsan kendine karşı da sorumludur. Kendisine de bir şey söylemesi gerekiyor. Kendini bir takım şeylere ikna etmesi lazım. Ve bu noktada gerek Allah'ın yüceliğine tazim, Allah'ın yarattıklarına da şefkat için nasıl bir disiplin üzerinde olmamız gerekir, nasıl bir zihin inşasında olmamız gerekir, bunu da zaten her müminin bilmesi gereken bir konu. İnsan şefkatle, merhametle evrene ve evrenin içindekine yaklaşacak. Çünkü insanın temel misyonu incitmek değil, iyilik etmek için. İmha etmek değil, ihya ve inşa etmek içindir. Yıkmak için değil, yeni inşa süreçlerini başlatmak içindir. İnsanın vazifesi kendini değil, Rabbini yüceltmesidir. Ama çağın insanı kendini öne çıkarmayı, kendinden bahsetmeyi, kendini önemsemeyi, hep ben merkezci bir algı ile ilgi odağı haline ben geleyim, taltif edilen, alkışlanan, tanınan, bilinen ben olayım. Sapkınlığı ve şaşkınlığı. Evet, işte bu insan kendi sesini değil, ilahi kelimatullahı yükseltmek durumundadır. İslam ona bunu hatırlatır. İnsan olmanın sırrı Allah için olmaktan geçiyor. Tekrar ediyorum. İnsan olmanın sırrı kendisi için olmak değil. Vatan, millet, aile, akraba, mezhep, meşrep için değil, Allah için olmaktan geçiyor. İnsan Allah ile barışık olmadan zaten kendisiyle de barışık olamaz. Kendisiyle barışık olmayan evrende de misyon yüklenemez, dikiş tutturamaz, hedefe varamaz ve beklenen verimliliği de ortaya koyamaz. Demek ki temel mesele Allah ile uyumlu olmak. Evet, Allah ile uyumlu olmak, kendini Allah'a uyarlamak, Allah'a tutunmak, Allah'a odaklanmaktır. İnsanın hayatta en çok hedefleyeceği ve en çok ciddiyetle üzerinde duracağı işte olayın bu boyutudur. Tüm mesele Allah'a ters düşmemek, Allah'a mesafe koymamak, Allah'a uzak düşmemektir. Allah'ın gücüyle güçlenmeyen her insan acizdir. Allah'tan destek almayan, Allah'tan onay almayan, Allah'ın tasvibini gözetmeyen, hesaba katmayan insan zayıftır. Allah'ın ruhuyla ruhlanmayan insan boşluktadır, başıboştur, derbederdir. Pusulasızdır, ayarsızdır, kararsızdır. İnsan, insanlaşma sürecinde hangi basamaklara tırmanır? Evet, insan insanlaşma sürecinde hangi basamakları tırmanması lazım? Neleri hedeflemesi gerekir ve bu yolu nasıl kat edeceğini nasıl çözecektir? Bunun için özellikle şu dört kavramı öne çıkarmamız gerekiyor. Kur'an insanı, vahyin insanı, Rabbani insan nasıl ortaya çıkacak, nasıl gerçekleşecek ve nasıl kendini ifade edecek? Bunun için dört kavram üzerinde. Bir, insan ilk hedefine koyacağı, üzerinde duracağı iyi efkar, doğru düşünceler. İki, iyi akval, hak sözler. Üç, iyi efal, salih ameller. Dört, iyi ahlak, yani güzel ahlak. Demek ki şunu görüyoruz. Salih insanı, sadık insanı, halis ve hanif insanı hangi özellikleri tanıyacağız? Efkarına bakacağız, akvaline bakacağız, efalına bakacağız, ahlakına bakacağız. Fikirleri önemli, sözleri önemli, fiilleri, eylemleri önemli ve de ahlakı çok önemlidir. Dikkat ederseniz bunlardan sadece birine takılı kalmıyoruz. Yani düşün ki bir insan çok güzel, çok doğru düşünceler taşıyor. Ve bunu çok güzel de dile getiriyor. İyi akval sahibi de. Ama iyi efal sahibi değil ya da iyi ahlak sahibi değil. İşte efkar ve akvalimizi, efal ve ahlakımızla tamamlamıyorsak halifeliğimiz ciddi yara alır. Ve bu işi toparlamakta gerçekten ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırız. O zaman şimdi iyi efkar, yani iyi fikirlerin edinmenin kaynakları nelerdir? Dayanakları nelerdir? Delilleri nelerdir? Buna bakacağız. İyi akvalin temini için neye dikkat etmemiz lazım? Sözün gücünü, gücün sözünü nasıl galebe çalabileceğiz? Bunun üzerinde durmamız lazım. İyi efal için fiillerimizin, eylemlerimizin yeterliliği ve geçerliliği için tabii ki işi sıkı tutmak lazım. İyi ahlak için, güzel ahlak için vazgeçilmezimizin ne olduğunu yeniden üzerinde durmamız gerekiyor. İşte bu dört konuda başarılı olursak, iyi efkar, iyi akval, iyi efal, iyi ahlak, o zaman iyi adam olmanın imkanı bizde demektir. Model insan, kamil müminin kimliği böylece ortaya çıkacaktır. Adres belli, referans sağlam bir şekilde elimizde olacaktır. Şimdi tabii ki bunun için sadece burada bu kelimeleri alt alta dizmek, sıralamak biliyoruz ki sorunu çözmüyor. Meseleyi halletmiyor. Bu iyi neticeleri elde edebilmek için iyi bir akıbet, iyi bir adam olabilmek için bunun bir öncesinin olması lazım. Belli bir eğitim sürecinin, belli bir terbiye ve tezkiye merhalesinin olması gerekir. İşte bununla ilgili neler söylenebilir ya da neler üzerinde durulabilir? Bununla ilgili de birkaç kelime inşallah ifade edip meseleyi toparlama yoluna inşallah gidelim. Şunlar lazım. Şöyle sırayla ifade edelim. Vahiy ile netleşen bir zihin gerekiyor. Çünkü zihni karmaşan, fikri kargaşan devam ettiği sürece insan rahat hareket edemez. Ne örnekliğini ne misyonunu güçlü bir şekilde sürdüremez yani. Onun için zihinlerin vahiy ile netleşmesi lazım. Çünkü bana sorsanız dünyada en net şey nedir? Vahiy derim. Ancak dünyanın en net gerçeği olan vahiy bugün kafalar bulanık olduğu için vahiyde bulanık okuyanlar var. Bulanık anlayanlar var. Bu vahyin sorunu değil. Bu vahye muhatap olan zihnin sorunudur. Bunu aşamadığı için en net olan vahyin gerçeklerinde vahiyle hiç ilgisi olmayan sonuçlara ulaşabiliyorlar. Ve yine ışığını vahiyden alan bir akıl lazım bize. Aslında akıl karanlıklar içerisindedir. Vahyin ışığına tutunduğu zaman, vahyin ışığında buluştuğu zaman karanlıkları, zulmetleri, zulümleri ve zilletleri aşabilme fırsatı da hasıl olmuş olacaktır. Yine sadece mesele akla yoğunlaşmak da değil. Tabii aklın vahiyle berraklaşması gerekir ama bir sonraki aşaması da vahiyle titreyen bir yürek lazım. Allah'ın ayetleri okunduğunda tir tir titreyiveren, Allah anıldığı zaman, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman farklılaşan bir yürek gerekiyor. Vahiyle donanan, doyan, durulan ve dolan bir ruh lazım. Evet, çünkü bugün insanın yaşadığı en büyük bunalımlar, bakıyoruz ki ruhsal bunalımlar, psikolojik sıkıntılar, stresler ve insanlarımızda ortaya çıkan baş gören bir ruhsuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Ruhlar yorgun, bitkin, dağınık bir hali var. İşte bu ruh halinin sağlıklı bir ruh haline dönüşmesi için vahiyle doyması lazım, vahiyle dolması lazım, vahiyle durulması lazım, vahiyle donanması lazım. Yaratılışta Allah bize verdiği bir ruh var. Hani insanın ilk yaratılışında bu ruha değiniyor. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِيهِ. Böylece ona en güzel biçimde onu yarattım, ruhumdan ona üfledim diyor Allah Azze ve Celle. Ama gün gelir bir de bakarsınız ki bu ruh yorgun düşebiliyor. İşte ilk yaratılıştaki ruh yorgun düşünce yeni bir ruha ihtiyaç var. Peki bu ruh nedir? Kur'an'ın bir ismi de ruhtur. وَكَذَلْكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Böylece emrimizden sana bir ruh vahyettik. O ruh bizi diri tutacak, bizi duru tutacak, bizi dinamik kılacak ruhtur. Bir diğer husus, bu anlamda dikkat etmemiz gereken, mutlaka riayet etmemiz gereken, vahiyle arınan bir nefis lazım. Vahiyle terbiye ve tezkiye edilmiş bir nefis üzerinde durmamız lazım. Bugün nefisler kabarıyor. Arzuların önü alınamıyor. Şehvetler, iştahlar, arzular, istekler bir türlü bitmiyor. Ve insan bunların kuşatması altında habire bir yerlere sürükleniyor. Ve sonrasında yukarıdan beri saydığımız vahye dayalı bu düzenlemeler, bu disiplinler devreye girdikçe vahiyle dirilen bir hayat bizim için mümkün olacaktır. Zorlukları aşmış olacağız. Ve vahiyle yürüyen, yani vahiyle vücut bulmuş bir insan devreye girecek. Varlığını vahye borçlu bilen bir insandır temel meselemiz. Bu kadar bu konu üzerinde durmamızın sebebi, tüm zamanların en büyük ihtiyacının bu olduğuna inandığımız için bunun üzerinde bu kadar ısrarla ve önemli durma ihtiyacı duyuyoruz. Değerli dostlar, kıymetli dinleyiciler, gördük ki yol alabilmek istiyorsak çağın çamuruna, çirkefine, çirkinliklerine, kirlerine direnmek istiyorsak bunun için sağlam bir ruha, etkin bir akla, güçlü bir iradeye, selim bir kalbe, arınmış bir nefse, sağlıklı bir bedene ihtiyacımız olacak. Tekrar edelim. Sağlam bir ruha, etkin bir akla, güçlü bir iradeye, selim bir kalbe, arınmış bir nefse, sağlıklı bir bedene ihtiyacımız olduğunu asla unutmayalım. Bu da salt insanın kendi gücüyle yapabileceği bir iş değildir. Allah'ın yardımına muhtaçız. Kendimizi böyle müstahni göremeyiz. Kendimizi bu işin içinden sıyıramayız. Ve durumumuzun ne kadar önemli olduğunu artık biz çok iyi fark ediyoruz. Bu da salt insanın kendi birikimi, donanımı, kazanımı, aklı, zekasıyla olacak bir iş değil. Allah Azze ve Celle'nin desteğini, nusretini, rahmetini umacağız, alacağız. İslam insanın halifeye hazırlarken bütün selliğini bozmaz, onu asla parçalamaz. Onu olduğu gibi olması gereken bütünlük içerisinde değerlendirir. Bu halifelik ne salt kuru akıl işi, ne salt kaba kuvvet gösterisi, ne salt kitap kurdu olma becerisi, ne de salt kof softalık hevesi. Bunlardan hiçbiri değil yani. Ama bunları ne yapmak lazım? Tek tek ele almamız lazım yani. Kuru akılla olmayacağı gibi akılsız da olmaz. Kaba kuvvetle olmayacağı gibi insan kuvvetsiz, güçsüz de olmaz. Kitap kurduğu olmakla olmayacağı gibi kitapsız hiç olmaz. Kof softalıkla olmayacağı gibi böyle özellikle züht ve takva vera boyutu olan bir duruş da lazım. Buna da ihtiyaç var. Bunu göz önüne alacağız yani. Mesele sadece bilgi sahibi olmak değil buradaki davamız, derdimiz. Önemli olan bilgeliktir. Sadece bilgi değil, gerçekten bilgelik de çok çok önemlidir. Konu sadece akıllı olmak da değil, daha da önemlisi hikmet sahibi olabilmektir. Ehli hikmet olabilmektir. Can taşımak, canlı olmak da bir anlamda yetersizdir. Bizden istenen canlılık, yani direniş ve dik duruştur. Direniş ve dik duruştur. Daha da önemlisi Allah'ın dur dediği yerde durmaktır. Yani insanın bu gerçekten hareketle şu hususları da bilmesidir. İnsan kendini bilecek, Rabbini bilecek, haddini bilecek, hesabını bilecek. İnsan bunları bilince bilgelik yolu açılacak. İşte o zaman insan arif olacak, abid olacak, emin olacak ve insanlığın elinden tutacak. İnsanları kullara kulluktan Allah'a kulluğa taşıyacak. Beşeri sistemlerin zulmünden İslam'ın adaletine götürecek. Dünyanın sıkıcılığından, kıskacından alıp ahiret genişliğine ikna edebilecektir. İşte bunun için sürekli bir insan olarak kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Sanıyorum muhasebe bunu gerektiriyor, muhakeme bunu gerektiriyor. Tefekkürün konusu da bu olsa gerek. Dua edelim, kendimizi açayalım, kendimizi ihmal etmeyelim. Temiz geldik bu dünyaya, Allah bu hayatı temiz bir şekilde bize verdi. Kirli hayatlarla Allah'a gitmeyelim. Rabbim bu noktada bizi yardımsız ve yalnız bırakmasın. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle sizleri alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 69.99, şeftali 59.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
13: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Cumanız mübarek olsun.
19: Kumaş Sarayı, telefon 0212 246 10 16. Naki Ergün Sokağı, Osman Bey.
20: Kumrucu Doyum, Ortaköy, 0212 260 03 98.
19: Öz Şahinler Kuyumculuk, telefon 0212 668 20 38. Sultan Gazi. Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
21: Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
22: Formen Oto Volvo Servisi 0212 276 61 60 Maslak.
23: Haksan Makina 0212 567 33 31 Bayrampaşa.
24: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
25: Öz Özler Deri Rıfat Özkartal 0212 522 70 72 Beyazıt.
18: Cumanız mübarek olsun.
26: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
27: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
28: Bir filiz at kalbine. Adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta. Batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: radyo.com. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri 0538 738 1915.
2: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
3: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
2: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Cumanız mübarek olsun.
17: Kumaş Sarayı, telefon 0212 246 1016. Naki Ergün Sokağı, Osman Bey.
18: Kumrucu Doyum, Ortaköy, 0212 260 0398.
17: Öz Şahinler Kuyumculuk, telefon 0212 668 2038. Sultan Gazi. Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
19: Fanus Turizm 0212 621 8025 Fatih.
20: Formen Oto Volvo Servisi 0212 276 6160 Maslak.
21: Haksan Makina 0212 567 33 31 Bayrampaşa.
22: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
23: Öz Özler Deri Rıfat Özkartal 0212 522 70 72 Beyazıt.
16: Cumanız mübarek olsun.

0: ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli Özel FM dinleyenleri. Yeni Ufuklar programından hepinize selamlar, sevgiler. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Yine sizlerle beraberiz. Sizlerin huzurundayız. Efendim biliyorsunuz Yeni Ufuklar programı hususan anne babaların çocuk eğitimiyle ilgili, çocuklarının eğitimlerinde farklı boyutlarda ihtiyaç duyduğu konuları kendisine mesele edinen ve bu konular üzerinde müzakerelerde bulunan bir program. Evet, bildiğimiz, gördüğümüz, müşahede ettiğimiz kadarıyla pek çok dinleyicimizi, pek çok radyo dinleyenini ilgilendirmediğini düşünsek de üzerinde durulması gereken bir husus olarak gördüğüm madde bağımlılığı konusunda biraz konuşmak istiyorum. Bu konuyu masaya yatırmak istiyorum. Tabii madde bağımlılığı dediğimiz zaman bu başlık altında sigara kullanımı, alkollü içecekler ve uyuşturucu ve benzeri bir takım maddelerin kullanımını kastediyorum. Evet, Allah'tan temennimiz inşallah çocuklarımızla evlatlarımızla ilgili bu tür problemlerimiz yoktur. İnşallah bundan sonra da olmayacaktır. Ama arzu ettik ki biz bu programda acaba çocuklarda bu tür bağımlılıklar nasıl ortaya çıkar? Bu bağımlılıkların ortaya çıkmasında anne babaların ne tür dahli vardır? Ne tür etkileri vardır? Hangi noktalardaki eksiklik ve zafiyetleri çocuklarda bu tür problemleri ortaya çıkarmaktadır? Bu konular üzerinde fikir yürütelim, düşüncelerimizi dile getirelim. Hiçbir anne, hiçbir baba çocuğunun olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmasını istemez. İstenecek bir durumda değildir. Bu saydıklarımız arasında en basit olarak görülen ya da en basit olarak değerlendirilmesi gereken sigara kullanımı bile evladını seven, yavrusunun sağlığı hakkında kaygısı olan bir anne babanın hiçbir şekilde tahammül edemeyeceği bir davranış biçimidir. Nitekim anne ya da baba kendisi sigara kullanıyor olsa dahi evladının bu tür bir kullanıma girmesine kesinlikle razı olmamakta, etkili olmayacağını bilse de, doğru bir yaklaşım olmadığının farkında olsa da anne babalar ısrarla çocuklarına siz asla sigara kullanmayacaksınız, kullanamazsınız, bunu size yasaklıyorum şeklinde ifadelerle çocuklarını sigaradan uzak tutmaya çalışırlar. Tabii bugünkü konumuz efendim siz yapmıyorsanız çocuğunuzu nasıl etkilersiniz şeklinde hepinizin bildiği klişe sözleri tekrarlamak değil. Daha da ötesi, çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren acaba onlara karşı sergilediğimiz hangi davranış biçimi onları alkol, sigara ya da uyuşturucuya yöneltir? Onların alkol, sigara gibi alışkanlıklar kazanmalarında bizim hangi davranışlarımız, hangi yaklaşımımız, hangi eğitim metodumuz etkilidir? Bunlar üzerinde durmak istiyoruz. Efendim, hemen şunu ifade edeyim ki çocuğuna Allah'a iman duygusunu ve meleklere iman inancını tam ve sağlıklı bir şekilde yerleştiren, öğreten ve gencin ruh dünyasında, gencin inanç dünyasında bunların yer tutmasını sağlayan anne babalar, buna gayret gösteren ve bunu gerçekleştiren, başaran ebeveynler aslında bir adım öndedir. Bu tür sıkıntılarla karşılaşma olasılığı çok azdır. Tabii her ne kadar kendisi dindar olan ve dinin gereklerini çocuklarına öğreten anne babalar olsa da maalesef ama maalesef çevremizde yine de sigara, alkol ve uyuşturucu benzeri maddelerin kullanımının dindar olarak nitelenen insanların çocuklarında dahi söz konusu olduğunu görüyoruz ki aslında bizleri en çok korkutan da budur. Çok kısa bir süre öncesine kadar belki çocuklarda sadece sigara ve tütün mamullerinin kullanımı söz konusuydu. Uyuşturucu ve alkol aslında çokça görülen bir durum değildi ama son yıllarda maalesef aileleri bile şaşırtacak derecede bu tür olumsuz bağımlılıklar ortaya çıkmıştır ki işte bu tür bağımsızlıkların ortaya çıkmasında maalesef ama maalesef anne babalarında ciddi manada eksiklikleri, hataları vardır. Bizler istedik ki bu programda, bugünkü programımızda Bu konuda bizim hatalarımız nelerdir? Çocuğumuz dünyaya geldiği andan itibaren farkında olmadan sergilediğimiz hangi yanlış davranışlar çocuklarımızı bu yanlışlara sürükler? Bunlar üzerinde konuşalım, bu konuları açıklığa kavuşturalım.

Evet sevgili dinleyenler, tabi biraz acıtacak bizi bunları dile getirmek, bu konular üzerinde konuşmak bizim adımıza da zor. Ama şu var ki çocuklarımız bugün bu problemle, bu tehlikeyle karşı karşıya kalmasa da her zaman yaptığımız şu yanlışı tekrarlamayalım. Problem ortaya çıktıktan sonra çözüm yolları bulmaya çalışmak yerine problemler ortaya çıkmazdan önce önlem ve tedbirleri almak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Çünkü hepimizin malumu, çocuklarımız uyuşturucu ve benzeri kötü bir alışkanlığa bağımlılık kazandıktan sonra onları değiştirmek, onları bu hatadan kurtarmak çok daha zordur. Kolay olan, çocuklarımız bu alışkanlıklara başlamazdan önce anne babalar olarak bilinçli hareket etmek ve onları bu hatalardan, bu yanlışlardan, bu kötü davranış biçimlerinden uzak tutabilmektir ki bunlar imkansız değildir. Gerçekleştirilmesi çok zor uygulamalar hiç değildir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Özel FM'de Yeni Ufuklar programında bu haftaki konumuz özellikle çocuk ve gençlerde madde bağımlılığı konusu, çocukları buna iten nedenler ve bu çerçevede biz anne babaların ne tür zafiyet ve eksikliklerinin olduğu, hangi konulara dikkat etmemiz gerektiği gibi bazı hususları vaktimiz yettiğince değerlendireceğimizi ifade ettik. Efendim dedik ki çocuklarda madde bağımlılığı nasıl ortaya çıkar? Madde bağımlılığı ve benzeri problemleri dile getirmeye başladığımız anda hemen ifade edilmesi gereken ilk cümle kanaatimce bu tür problemlerin ortaya çıkışında temel etken anne baba ve çocuk arasındaki iletişim kopukluğudur. Sevgili anne babalar, hangi şekilde olursa olsun, ne tür problemlerle karşı karşıya kalırsanız kalın, çocuğunuz hangi yaramazlığı, hangi kötü davranışı sergilerse sergilesin, onunla aranızda anne baba olarak, ebeveyn olarak bulunması gereken, var olması gereken iletişimi hiçbir şekilde koparmayın ve çocuğunuzdan uzaklaşmayın. Çocuğunuza kızabilirsiniz, öfkelenebilirsiniz, uyarabilirsiniz, bir takım yaptırımlar, cezalar uygulayabilirsiniz. Tabi yaptırım ve cezaların mahiyeti değişir. Onlar üzerinde bir başka programımızda inşallah daha geniş bir şekilde dururuz. Ama çocuklarımızla olan bağımız hiçbir zaman kopmamalı. Çocuğumuz dünyaya geldiği andan gençlik dönemine kadar çocuklarımızla olan iletişimimiz hep taze, sağlıklı ve zinde bir şekilde devam etmelidir. Çocuğumuzla olan bağımız kopar ise, aramızda iletişim zayıflarsa çocuklar kendilerini bazı gizli kapaklı işleri yapma noktasında daha rahat hissedebileceklerdir. Bu birinci nokta. Çocuk kendisini rahat hissettiği için anne babanın kontrol ve murakabesinden uzak olduğunu düşünecek ve bu yüzden arkadaşlarının teklifi, ısrarı, merak ya da birbirinden farklı duygularla sigara, alkol ya da uyuşturucu gibi maddeleri deneme yoluna gidebilecektir. Bu husus üzerinde önemli durulmalıdır. İkinci nokta, aile içerisinde anne babasıyla sık sık bir araya gelen ve onlarla gününü paylaşan çocukların hiçbir şekilde anne babalarını rahatsız edecek bu tür yanlış davranışlara meyletmesi mümkün değildir. Çünkü aile sıcaklığını alan, aile içerisinde birbirinden farklı problemlerini paylaşan, dile getiren, bunlarla ilgili bir etkileşim içerisinde bulunan çocuk ya da genç, hiçbir şekilde sığınma duygusu ya da farklı duyguların etkisiyle uyuşturucu, sigara, alkol gibi maddelerin arkasına sığınmayacak, onları deneme ihtiyacı hissetmeyecektir. Hepimizin malumu, çocuklar daha çok kendilerini sıkıntıda, problemli hissettikleri, zayıf, aciz hissettikleri anlarda bu tür maddelere yönelebilmektedir. İşte anne baba olarak bizim görevimiz küçük yaşlardan itibaren, hangi yaş olursa olsun, çocuklarımızla bir iletişim geleneği oluşturmaktır. Nedir bu iletişim geleneği oluşturmak ve bunu nasıl gerçekleştiririz derseniz, çocuğumuz küçücük olsun, 3 yaşında olsun, 2 yaşında olsun, biraz büyümüş anaokuluna gitmeye başlamış olsun, her zaman ama her zaman çocuklarımıza gününü sormalı, İstek ve arzularının olup olmadığını bizzat kendilerine bir baba olarak, bir anne olarak zaman zaman biz sormalıyız. Evladım bugün okulda durum nasıldı? Nasıl geçti bakalım, gel bugün anlatalım diyerek siz kendi eşinize anlattığınız gibi
eşinizin size gününü anlatmasını istemeniz gibi çocuğunuzu da ailenin bir ferdi, bir bireyi olarak görmeli, ona da aynı şekilde bu soruyu sormalısınız. Öyle olmalı ki artık her gün, her gün günün belli vakitlerinde bir araya gelen aile o günle ilgili kendilerini rahatsız eden, kendilerini üzen, kendilerini çok mutlu eden birbirinden farklı haberleri, hayatlarındaki değişiklikleri paylaşabilmelidir ve bu gelenek oluşmalıdır. Bu gelenek ne kadar sağlıklı şekilde oturursa o derecede çocuğun anne babaya rağmen yanlış davranışlara yönelmesi de o derece az olacaktır. Nitekim anne baba gibi bireyleriyle, aile büyükleriyle bu tür iletişimi olmayan, özellikle anne baba ayrılmış ya da anne babadan birisi vefat etmiş çocuk ve gençlerde bu tür alışkanlıkların, kötü alışkanlıkların daha çok görülmesi de bundan dolayıdır. O halde çocuğumuz isterse bir alkol bağımlısı olsun, isterse küçük yaşta bir çocuk olsun, anne baba olarak çocuklarımızı alkol, uyuşturucu, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına hepimizin yapması gereken, yerine getirmesi gereken en temel ilke çocuklarımızla olan iletişimimizi koparmamak, her hal ve şart altında onlarla birlikte olmak, günümüzü, vaktimizi, zamanımızı, duygularımızı onlarla paylaşmak, aynı şekilde onların da paylaşmasına imkan tanımak ve bunu bir aile klasiği haline getirmek son derece önemlidir.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, o halde birinci ilkemizi, anne babalar olarak birinci sorumluluğumuzu bu şekilde kısa ve özetli olsa dile getirmiş oluyoruz. Tabi burada dile getirdiğim gerçekten pek çok husus üzerine ayrı bir program yapılmalı. Bu konuyla ilgili daha fazla açıklamalar yapılmalı. Şunu ben zaman zaman kendi adıma da hissediyorum. İşte bir programcı, radyo ya da televizyon programcısı ya da bir seminerci olsun, hep şunu dile getirir: aman çocuklarınızı alkolden, uyuşturucudan uzak tutun. Dinleyici de haklı olarak şunu sorar: hocam bunu nasıl yapacağız? Biraz da bunu anlatsanız. Hak veriyorum bu tür değerlendirmelere. O yüzden hani hepimizin bildiği klasik bilgilerin biraz daha ötesine geçip uygulamalar üzerinde durmaya çalışıyorum vaktimizin yettiğince. Şimdi şunu da belirteyim ki çocuklarımızla olan iletişimimiz, çocuklarımızla olan eğitim formasyonumuzun sonucunda ortaya çıkan durumlar çocuklarımızın kötü alışkanlıklara başlayıp başlamamasında son derece etkilidir. Biz anne babaların yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi çocuklarımıza hayır demek duygusunu unutturmamızdır. Çocuklarımıza hayır demeyi unutturmak çocuklarımızın kötü alışkanlıklara başlamasında ciddi derecede etkilidir. Nedir çocuğa hayır demeyi unutturmak ya da unutmamasını sağlamak? Şöyle ifade edeyim. Çocuklar küçük yaştan itibaren bazı şeylere karşı çıkarlar. Ben bunu yapmak istemiyorum, şunu gerçekleştirmek istemiyorum. Bu gibi durumlarda ebeveyn olarak bizler çocuklarımıza çoğu zaman baskı uygular. Ben bir şey demişsem sen daha başka bir şey söyleme hakkına sahip misin? Yap bakalım dediğimi. Ben sana pembe gömleğini giy diyorsam bunu giyeceksin. Yeşil tişörtünü giymeni söylüyorsam yeşil tişörtünü giyeceksin gibi. Gündelik hayatın pek çok meselesinde çocuklarımızın varlığını unutmak ve onlara her söyleneni yerine getirmeye alıştırmak, onların kişiliklerinin, düşüncelerinin yeri geldiği zaman hayır diyerek kendi iradesini ve kendi duygusunu ortaya koyma özelliğini ortadan kaldırmamız, yok etmemizdir. Şöyle ki, çocukluk döneminden ergenlik dönemine kadar bu şekilde yetiştirilen bir çocuk, bir manada silik bir şahsiyet haline gelmiştir. Kendisine değişik ortamlarda, zaman ve mekanlarda yapılan ısrarları ya da emirvari yaklaşımları, tahakkümvari sözlere itiraz etmeksizin uymakta, o uyması gereken şeyin iyi, kötü ya da yanlış olup olmaması noktasında kendi iradesini ve düşüncesini kullanmamaktadır. Sebebi ise küçük yaştan itibaren anne babanın çocuğa verdiği bu yanlış eğitimdir. Çocuğumuza her söylenene uymayı, her söylenene itaat etmeyi öğretir isek, burada biz anne babalar olarak sorumluluğumuzun farkına varmak zorundayız. Çünkü çocuk her söylenene uymamalıdır. Çocuk bir birey, bir fert, bir insan olarak kendi tercihleriyle beraber var olmayı da öğrenebilmelidir. Tabii bunu söylerken aman ha çocuklarınız işte her söylediğini, çocukların her söylediğini yapın, onlar anne baba konumuna geçsin, bizler de onlar tarafından yönetilen aciz varlıklar haline gelelim demiyorum. Bilakis benim kastettiğim şey şudur. Çocuk efendim hava şartlarına göre bir kıyafet tercih ettiği zaman uygun bir kıyafetse onu kabul edelim. Ama çocuk kış günü tişörtle dışarı çıkmak için itirazda bulunuyorsa ölçülü bir şekilde o isteğinin geçerli olmayacağını, bu mevsimde o kıyafetin giyilemeyeceğini, ama kışlık olan işte turuncu ve kırmızı olan şu iki kazağından birini seçebilirsin, hangisini seçmek istersin şeklinde önerilerde bulunarak çocuğun istek ve arzularına da uymak, onun yeri geldiği zaman ben bunu istemiyorum dediğinde neden ve niçinlerini sorarak makul görülen durumlarda çocuğun isteğini de kabul etmek son derece önemlidir. Bu şekilde hayatını geçiren ve bu şekilde büyüyen, gençlik dönemine gelen bir fert, yarın herhangi bir durumda arkadaş ve grup içerisindeyken arkadaşlarından, dostlarından herhangi biri kendisine al sen de bir sigara yak ne olacak dediği bir ortamda hayır demeyi bilebilecektir. Çünkü o küçük yaştan itibaren kendi tercihlerini, kendi düşüncelerini ortaya koymayı öğrenmiştir. Yeri geldiği zaman da itiraz etmeyi bilmektedir. İtiraz etmeyi bilen çocuk, hakkını savunan çocuk, alkol, uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıkların zararlarını da bildiği için
o konularla ilgili anne babaların kendilerine bazı bilgi ve malumatları verdiğini düşünerek söylüyorum. Artık çocuk kendisine teklif edilen o unsurları reddetme imkanına sahiptir ve çoğu zaman da reddetmektedir. İşte kıymetli dinleyicilerimiz, eğer çocuklarımızın bu tür bağımlılıklardan uzak kalmasını istiyorsak bu noktada yaptığımız bu yanlışı düzeltmeli, çocuğumuzun hayır demesine, çocuğumuzun kendi tercihlerine kendisine zarar vermeyecek olan boyutlarda ise imkan tanımalı, onları bu konularda desteklemeliyiz ki bizim yavrumuz, bizim çocuğumuz yarın kendisine dayatılan kötü alışkanlıkları, kötü davranışları kendisine emredildiği için, kendisinden istendiği için, hayır demeyi bilmediği için gerçekleştirmesin, o yanlışlardan uzak kalsın.

Evet kıymetli dinleyenler, sizler oturduğunuz yerden hocam bunları yapmak gerçekten zor işler demiyorsunuzdur umarım. Çünkü gerçekten yerine getirilmesi zor şartları dile getirmiyoruz. Karşılaştığımız zaman bir uyuşturucu bağımlısı evladınız olduğu zaman, onun acısıyla karşı karşıya kaldığınız zaman, o acıyı tattığınız zaman, bu söylenenlerin o kadar kolay yerine getirilmesi, o kadar basit ilkeler olduğunu göreceksiniz ki. Rabbim aman hepimizi böyle bir acıyı tatmaktan muhafaza eylesin. Ancak dualar, dualar, dualar bir yere kadar, duaların ötesinde anne babalar olarak ilkeli, bilinçli ve nasıl davranması gerektiğini bilen, her hal ve şart altında anne baba olmanın şartlarını yerine getiren anne babalar olmamız gerekir. Bu gerçekleri yerine getirmediğimiz takdirde maalesef ama maalesef istenmeyen kötü durumlarla karşılaşmamız an meselesidir. Özellikle içerisinde yaşadığımız şu toplum içerisinde, içinde yaşadığımız her türlü kötülüğün, günahın, haramın, özellikle genç yaştaki çocukların duygularına hitap eden bu unsurların bol ve rahat bir şekilde bulunabileceği bir ortamda çocuklarımızı muhafaza etmek oldukça zor bir durumdur. Efendim, çocuklarımızı uyuşturucu bağımlılığından, madde bağımlılığından daha kurtarmak için ya da uzak tutmak için neler yapabiliriz? Bu konuları merak ediyorsanız kulağınızı bize vermeye devam ediyorsunuz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, dedik ki çocuklarımızı madde bağımlılığından kurtarma noktasında biz anne babalara düşen ciddi görev ve vazifeler var. Bu anlamda çok zor olmayan bazı ilkeleri yerine getirmek, bu gibi problemlerden çocuklarımızı uzak tutma noktasında bize son derece ciddi bir şekilde yardımcı olacaktır. Efendim, bu çerçevede çocuklarımızı yeme içme noktasında alışkanlık kazandırırken ya da örneklik teşkil edecek davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekir. Bir anne bir baba olarak küçük yaştan itibaren çocuklarımıza yedirdiğimiz, onun istediği, onu aldığımız yiyecek ve içeceklerde hassas davranmalıyız. Tabi hassas davranmanın ölçüsünü nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini dile getirmek gerekirse, markete gittiğiniz zaman çocuğunuzun sizden istediği gıda maddeleri arasında tercihlerde bulunmalı ve bunu çocuğunuzun göreceği, duyacağı şekilde yapmalısınız. Çocuğunuz sizden bir çikolata istedi. Evladım, bu çikolatayı alamam. Alamayız. Çünkü bu çikolatanın içerisinde zararlı unsurlar var. Bedenimize, sağlığımıza zararlı. Ya da içerisinde haram unsurlar var. Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın izin vermeyeceği yiyecekler içerisinde konulmuş. Bunun yerine şunları şunları alabilirsin demek ve onu küçük yaştan itibaren bazı şeylerin insan bedenine girmemesi gerektiğini ve bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini öğretmek açısından bu son derece önemlidir. Markete gittiğiniz zaman elinize alın gıda maddelerini, içindekiler kısmını inceleyin, sesli bir şekilde bunu dile getirin, çocuğunuz mutlak surette bunu görsün, sizden müşahede etsin ve bu konuda tecrübe kazansın. Küçük yaştan itibaren bu uygulamayı gören çocuğun zihin dünyasında şu anlayış yer tutacaktır: her şey alınmaz, her şey yenilmez. Bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Bedenimiz için zararlı olan şeyleri özellikle yememeliyiz demeli. Bunu çocuk anlamalı ve idrak etmelidir. Bu çerçevede çocuklarımıza helal ve haram ayrımını öğretmek, helal gıdaları yemenin gereğini de anlatmak önemlidir. Diğer taraftan çok küçük yaşlardan itibaren bedenimizin bir emanet olduğunu çocuğumuza kavratmalı, onun ruh dünyasına bunu işlemeliyiz. Bedenimizin emanet olması nedeniyle ona iyi davranmamız gerektiği, zararlı yiyecek ve içeceklerden onu korumamız gerektiğini de anlatmamız gerekir. Bu çerçevede çocuklarımıza örnek ve misallerle konuyu kavramalarını sağlayabiliriz. Kendisinin çok sevdiği bir oyuncağı bir başkasına emanet verip vermeyeceğini sorduktan sonra, çocuğun verdiğini kabul ettiğimiz takdirde arkadaşının nasıl kullanması gerektiğini sorar, ondan uzun uzun açıklamalar dinleriz. İşte bu açıklamaların sonrasında, bak yavrum, bak evladım, nasıl ki senin oyuncağın zarar görmesin diye şunlara şunlara dikkat ederek arkadaşına kullanmasına izin verirsin, aynı şekilde Allah da bize bu bedeni emanet olarak vermiş, biz de emanete uymalıyız, gereğini yerine getirmeliyiz. O halde bedenimize aldığımız gıdaları, yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmeli ve bu konuda hassas davranmalıyız diyerek küçük yaşlardan itibaren
çocuklarımızın yediği içtiği şeylere dikkat etmesini ve helal haram ayrımını yapmasına dikkat etmeliyiz ve bu konuda da çocuğumuzu eğitmiş olmalıyız ki çocuğumuzu madde bağımlılığından uzak tutma noktasında bir unsuru daha yerine getirmiş olmak adına.

Sevgili dinleyicilerimiz, maalesef çocukların madde bağımlılığının temel etkenlerinden bir tanesi de çocukların kendilerinin büyüdüğünü anne babalarına ispat etme arzusudur. Biz anne babalar çocuklarımızı hep küçük olarak telakki ederiz. Yetişkin bir insan olsa dahi annenin babanın gözünde çocuk hep çocuktur, çocuk olarak kalacaktır. Tabii biz ne kadar sevgi noktasında böyle düşünüyor olsak da ona olan yaklaşımımız, onunla olan konuşmalarımız, ondan istek ve arzularımız da onun yaşına uygun davranışlar sergilememiz son derece önemlidir. Ergenlik çağına gelmiş ve o yaşlarda artık bir birey, bir fert olma duygusunu tam anlamıyla hisseden evladımıza bir çocuk gibi davranmaktan vazgeçmeli, onu kendimize muhatap almalı, onunla bir yetişkinle konuşur gibi konuşmalı, yeri geldiği zaman bir meseleyi onunla ciddiyetle tartışmalıyız. Onun istediği ve beklediği budur. Buna mukabil annesi babası tarafından hep çocuk muamelesi gören, sen ne anlarsın yavrum, otur oturduğun yerde, sen ne karışıyorsun sözde, sen daha çocuksun, sen hele biraz daha büyü gel tarzı yaklaşımlar, ifadeler çocukların dünyasında olumsuz etkiler yapar. Alkol, sigara ve uyuşturucuya başlayan gençlere sorulan ve yapılan anket çalışmalarında ulaşılan sonuç, çocukların kendi büyüdüklerini ispat etmek için anne babalarına karşı bu tür alışkanlıklara, bu tür tehlikelere düştükleri görülmüştür. Verdikleri cevaplardan bunlar anlaşılmıştır. Dikkatinizi çekiyorum. Ben büyüdüm mesajını veriyor çocuk. Biz anneler babalar olarak çocuğumuza bu mesajı bu şekilde verdirmek yerine davranışlarımızla evladım sen bir yetişkinsin, sen delikanlı oldun, sen hanımefendi oldun diyerek ona biraz daha değer versek, ona bir yetişkin edasıyla yaklaşsak, kendisini bu şekilde hissetmesini sağlasak ne kaybederiz acaba? Evet, çocuğumuza bir yetişkin gibi davransak, onun fikirlerini alsak, dinlesek, sorsak, onu da bazı müzakerelerde ortak etsek ne kaybederiz ki? Hiçbir şey. Sevgili dinleyenler, çocuklarımızı, evlatlarımızı yaşlarına uygun değerlendirmeli. 5 yaşındaki çocuğumuza hitap etme tarzımızla 15 yaşındaki evladımıza hitap etme tarzımız birbirinden farklı olmalıdır. Diğer taraftan çocuklarımızı aşağılamak, onlara baskı ve şiddet uygulayarak pek çok konuda onları kendimizden nefret ettirmek son derece tehlikeli bir yaklaşımdır. Aşırı derecede alay edilen, küçümsenen, değer verilmeyen çocuklar bir müddet sonra annelerinden ya da babalarından intikam alma duygusu içerisine girerler. Dikkatinizi çekiyorum. Evet, çocuklar, gençler anne babalarından intikam almak duygusuna kapılabilirler. Nitekim hırsızlık yapan, bağımlı olan gençlerin büyük bir kısmının bunu gerçekleştirme nedeninin anne babalarına ceza vermek, onlardan intikam almak olduğunu da araştırmalar ortaya koymaktadır. Dikkat çekici bir durum. Aynı zamanda acı verici bir durum. Çocuk anne babasından intikam alma duygularıyla dolu oluyor. Ve bunu gerçekleştiren farkında olsak da olmasak da maalesef ama maalesef biz anneler, biz babalarız. Efendim, bakınız bazı konularda birazcık bilinçli hareket etmek, birazcık bazı doğruları benimseyerek onu yaşam biçimi haline getirmek evlatlarımızı, gençlerimizi ne kadar tehlikeli surlardan uzak tutacak ve onlar adına ne kadar etkili olacaktır. O halde bizler anne babalar olarak şu andan itibaren, bugünden itibaren bu radyoyu dinleyen dinleyiciler olarak, bu konuda bilinçlenmiş insanlar olarak şu dile getirdiğimiz birkaç hususu elimizden geldiğince uygulamaya çalışalım. Bunu bir hayat biçimi haline getirelim. Bunları yerine getirmekte kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Bilakis yarın karşılaşabileceğimiz pek çok tehlikeden, acıdan, sıkıntılı bir yaşamdan uzak kalmak adına ortaya koyduğumuz gayet olumlu davranışlar söz konusu olacaktır. Kıymetli dinleyenler,
çocuklarımız, evlatlarımız. Hiçbir anne, hiçbir baba çocuğunun en küçük bir sıkıntıya dahi maruz kalmasını istemez, isteyemez. Ancak ne kadar iç dünyamızda bu böyle olsa da, gerçek bu ise de, uygulamalarımız, çocuklarımıza olan yaklaşımımız, eğitimimiz noktasındaki zafiyetlerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız ya da bunları yerine getirmek adına bilgi sahibi olmamamız, bunun için çalışmamamız, gayret sarf etmek istemeyişimiz sonuçta çocuklarımızın tehlikelere düşmesini istemek anlamına gelir. Zira elimizden gelen çaba ve gayreti göstermemekle ikinci bir şık olan, ikinci alternatif olan olumsuzluklara kendi ellerimizle kapı açmaktayız. Ona yol vermekteyiz ki bu konuda da biraz daha bilinçli olmamız son derece önemlidir. Efendim, çocukların alkol, uyuşturucu ve benzeri bir takım tehlikelere düşmesinin altında yatan nedenlerden birisi de biz anne babaların çocuklarından aşırı derecede beklenti içerisinde olmasıdır. Çocuklarımızdan o kadar çok şey bekleriz ki, hepimize göre çocuklarımız süper zekidir. Onların zekaları zirvededir. Anlamadığı, yapmadığı, bilemediği şeyler yoktur. Bizim çocuğumuz en yüksek üniversitenin en iyi bölümünü kazanacaktır. İş hayatında zirvede olacaktır. Çok da para kazanacaktır. Çocuklarımız eğer bizim bu yüksek istek ve beklentilerimize cevap vermezseler, vay onların haline. Hakaretler, aşağılamalar, başarısızlıkları adına onlara her gün söylenen sözler, onların her gün pek çok şeyden muaf tutulması, onlara hiçbir ödülün verilmemesi, felancanın çocuğu şu başarıları gösterdi, sen ne yaptın gibi. Çocuklarımızdan aşırı beklentilerimiz söz konusuysa, çocuklarımızı kendi ellerimizle kendimizden iterek bir başka güce sığınmaya itiyoruz demektir. Kıymetli dinleyicilerimiz, her çocuğun zeka yapısı birbirinden farklıdır. Sözel zeka, sayısal zeka, efendim müzik anlamındaki zeka gelişimi farklıdır.

iyilik göstermek ki o derecede de bizim problemimizdir. Evet, çocuğumuz okul hayatında başarılı olamayabilir. Zeka yapısı okulda eğitim görmeye, eğitim sistemimize uygun bir yapı da olmayabilir. Çocuğumuz buna mukabil iyi bir meslek sahibi olabilir. Bir sanat dalında gerçekten mahir bir usta olabilir. Bu alternatifleri düşünmeli. Çocuğumuzu başaramadığı okul derslerinden dolayı aşağılamamalıyız. Çünkü okullarda başarısızlık gösteren ve bundan dolayı ailesi tarafından da baskıya uğrayan çocuklar kendilerini farklı yollarla teselli etmeye çalışırlar. Arkadaşlarıyla beraber sigara ortamlarına girmek, alkol kullanmaya teşebbüs etmek, uyuşturucu ve benzeri tehlikeli maddeleri kullanma teşebbüsü içerisinde bulunmak maalesef karşılaşılabilecek, görülebilecek tehlikelerden bir tanesidir. Bu noktada çocuklarımıza aşırı baskı yapmamak, gerçekten yetenek ve kapasiteler yeterli değilse onları zorlamamak bizler için yapılacak en doğru yöntem, en sağlıklı yaklaşım biçimidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, tabii konuyla ilgili pek çok hususu dile getirmek istiyorum. Onlarca başlık var dile getirmek istediğim ama konulara biraz açıklık kazandırarak zihinlerde yer tutmasını istediğim için biraz daha vurgulu, biraz daha ayrıntılı olarak başlıkları açıklama gayreti içerisindeyim. Ancak programımıza son vermezden önce üzerinde durmak istediğim bir diğer husus da çocuklarımızla olan iletişimimizin yanında çocuklarımızla vaktimizi güzel geçirmek, çocuklarımızı değişik aktivite, değişik programlar içerisinde tutmaktır. Efendim, imkanınız, vaktiniz, zamanınız yetiyorsa çocuğunuzla bir kampa katılabilirsiniz. Efendim, bir dağa tırmanabilirsiniz. Geziye gidebilirsiniz. Uzak şehirlerde yaşayan akrabalarınızla beraber gidip gelme gibi farklı aktiviteler içerisinde bulunabilirsiniz. Bütün bunlar vaktinin doldurulması, bilinçli çaba ve gayretler çocuğun bu tür yanlış davranışlardan uzak kalmasında etkilidir. Bu çerçevede küçük yaştan itibaren çocuklarınıza bazı idealleri, amaç ve hedefleri tam olarak empoze edebilirseniz çocuk boş vakitlerinde onları zevkle yapacaktır. Sanatsal faaliyetlerden zevk alan çocuğu okul öncesi dönemden itibaren yönlendirebilirsiniz. Çocuğunuzun resim yapmasına ve buna bağlı olarak okul döneminde Ebru ve benzeri değişik kursları alma imkanı sağlarsanız artık çocuğun dünyasında bir ideal vardır, bir hedef vardır, bir amaç vardır. Bunlarla vaktini dolduran çocuk artık sigara, alkol, uyuşturucu ortamlarına girme ihtiyacı hissetmez ya da bu ortamlarda şu veya bu şekilde bulunmuş olsa dahi bu tür olumsuz etkilerden son derece az etkilenir. Bunlar çok önemli hususlardır. Çocuklarımıza ideal bir amaç, bir gaye kazandırmak. Ancak gayesi olmayan, boş, nerede ne yapacağını bilmeyen çocuklar bu tür tehlikeli yollara girer. Bu tehlikeli denizlerde yüzerler. Diğer taraftan efendim, madde bağımlılığı ve bu tür maddeleri kullanmaya başlamada çocukların istedikleri yüksek zevk tatma arzusu vardır. O zevki tatmak isterler. Özellikle bir defa bu maddeleri kullanan insanlar, gençler, çocuklar o ilk seferde aldıkları zevki bulmak için çalışırlar. Her seferinde bunu denerler. Halbuki çocuklar madem bir zevk, bir haz arıyor ve bu ihtiyacı hissediyor, bizim elimizde insana benzerini hiçbir şekilde tadılmayacak hazlar, mutlulukları yaşatacak ibadetlerimiz var. Düşünün, küçük yaştan itibaren değişik zaman dilimleri içerisinde, oyun, eğlence içerisinde çocuğu mutlu edecek bir tarzda bir ibadette bulunmak. O ibadetine karşılık o çocuğa iltifatlarda bulunulması ve çocuğun bununla mutlu edilmesi. Çocuğun bundan aldığı haz ömür boyunca unutulabilir mi sizce? Ya da çocuğumuz okul dönemindedir. Bir pazar sabahı. Efendim, İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz için söylüyorum. Çocuklarımızı bir gün öncesinden, birkaç gün öncesinden onların da istek ve arzuları doğrultusunda güzel bir şekilde bir program anlatarak nasıl neler yapacağımızı onları özendirerek bu pazar sabahı Eyüp Sultan'da bir sabah namazı kılalım düşüncesiyle yola çıksak, sonrasında imkanımız el veriyorsa bir kahvaltı yapsak yahut da kendi götürdüklerimizle bir yerde piknik yapar gibi kahvaltılar, en kötü ihtimalle orada bir simit yemiş olmak ve bunu yaşamak

bu hazzı çocuklarımıza yaşatmak, inanın yıllar geçse de o hazzı bir defa yaşayan, o kalabalıkla o hazzı tadan gençler o hazdan daha büyük hazzı hiçbir yerde alamazlar. Ya da imkanlarımız el veriyordur, bir umre düşünülebilir. Çocuklarınızın düşünün küçük yaşlarda 5-6-7 yaşlarında o manevi ortama girmesini ve o manevi hazzı tatmalarını. İşte bu tür manevi hazları tadan çocukların artık başka bir haz, başka bir tat, başka bir lezzet aramaları, bunu arzulamaları ve bunun peşinde koşması mümkün olabilir mi? Madem çocuklar, gençler zevk ve haz düşünüyor, onları çeken şey bu ise, buyurun biz anneler babalar olarak çocuklarımıza bu hazzı tattıralım. O hazın, o lezzetin sonrasında onların manevi dünyalarını zenginleştirelim. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, tabii madde bağımlılığından çocuklarımızı kurtarmak deyince, biz anne babalara düşen görevler denilince o kadar farklı, o kadar değişik konulara değinmemiz gerekiyor ki, bütün bunları radyo programında ortaya koymak maalesef ama maalesef imkan dahilinde değil. Bugün itibariyle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim önümüzdeki hafta inşallah tekrar 103.2 frekansında Özel FM'de Yeni Ufuklar programında beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

0: Dünyanın suyu yerle gök arasında dolaşır durur. Buna su döngüsü denir. Su deniz olur, akarsu olur, buharlaşıp havaya karışır, bulut olur. Sonra kar, yağmur, dolu olur, yeryüzüne geri döner. Denizlere, okyanuslara katılır, akarsularda akar, göllerde durulur, yeraltı kaynaklarında birikir. Ve suyun bu halden hale, şekilden şekle girip, yerden göğe, gökten yere dolaşıp durması devam eder. Dünyanın suyu yaratıldığı günden beri hiç yerinde durmaz. Kur'an su döngüsüne de dikkatimizi çeker ve bu harikulade işlerden ibret almamızı ister. Rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci gönderen de yine odur. Böylece biz gökten tertemiz bir su indirdik. Ta ki ölmüş bir beldeyi onunla canlandıralım, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara ondan içirelim. Doğrusu öğüt alsınlar diye biz onu aralarında çeşitli şekillerde çevirip durmaktayız. Furkan Suresi 48 ve 50. ayetler arası. Bu hayret edilecek su döngüsünün en hayret edilecek yanı, gökyüzüne çıkan suyla yeryüzüne inen su miktarının değişmez bir ölçüsü olmasıdır. Bilim adamlarının yaptıkları hesaplamalara göre her saniye yerden göğe doğru yaklaşık 16 milyon ton su buharlaşıp çıkar. Ve aynı süre içinde bir o kadar su, kar, yağmur ya da dolu olarak yeryüzüne iner. İnen suyun da çıkan suyun da ölçüsü bellidir. Bu oran hiç değişmez. Güzel dünyamızın en hassas dengelerinden biri olan su döngüsüne dikkatimizi çeken Kur'an, bu döngüdeki bu değişmez ölçüye de iki farklı ayetinin nurdan parmaklarıyla işaret etmektedir. Biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de bizim gücümüz elbette yeter. Mü'minun 18. ayet. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur ki ölü bir beldeye biz o suyla hayat verdik. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Zuhruf 11. ayet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Cumanız mübarek olsun.
16: Kumaş Sarayı, telefon 0212 246 10 16. Naki Ergün Sokağı, Osman Bey.
17: Kumrucu Doyum, Ortaköy, 0212 260 0398.
16: Öz Şahinler Kuyumculuk, Telefon 0212 668 2038 Sultan Gazi. Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
10: Fanus Turizm 0212 621 8025 Fatih.
18: Formen Oto Volvo Servisi 0212 276 6160 Maslak.
19: Haksan Makina 0212 567 33 31 Bayrampaşa.
10: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
20: Öz Özler Deri Rıfat Özkartal 0212 522 70 72 Beyazıt.
15: Cumanız mübarek olsun.
21: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dimdikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
22: Özel FM.
23: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20-21-22-23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40.
2: Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: ZFM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kırmızı biber 59.99, Çengelköy salatalık 39.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
12: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
13: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
16: satın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Cumanız mübarek olsun.
20: Kumaş Sarayı, telefon 0212 246 1016. Naki Ergün Sokağı, Osman Bey.
21: Kumrucu Doyum, Ortaköy, 0212 260 0398.
20: Öz Şahinler Kuyumculuk, telefon 0212 668 2038. Sultan Gazi. Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük, gecenizi tebrik eder.
22: Fanus Turizm 0212 621 8025 Fatih.
23: Formen Oto Volvo Servisi 0212 276 61 60 Maslak.
24: Haksan Makina 0212 567 33 31 Bayrampaşa.
25: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
26: Öz Özler Deri Rıfat Özkartal 0212 522 70 72 Beyazıt.
19: Cumanız mübarek olsun.
27: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
28: Saat 11.
29: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
30: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
29: Özel FM.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali ile devam ediyoruz.
1: Mü'minun Suresi 118 ayet olup Mekke döneminin sonunda nazil olmuştur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kad eflehel mü'minun.
1: Muhakkak ki mü'minler mutluluk ve başarıya erdiler.
2: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
1: Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler.
2: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş şeylerden uzak dururlar.
2: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatı ifa ederler.

0: Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleriyle ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
0: رَاعُونَ O müminler, üzerlerindeki emanetleri gözetirler. Verdikleri sözleri tam tamına tutarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarını vaktinde eda edip, zayi etmekten korurlar.

0: insanı süzme çamurdan yaratırız.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Sonra onu nutfe, sperm halinde sağlam bir yere yerleştiririz.

0: Sonra nutfeyi rahim cidarına yapışan bir hücreye, bunu da mudgaya, yani bir çiğnem et görünümündeki varlığa, mudgayı kemiklere dönüştürür, sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. İşte bak da Allah'ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Ve bütün bunlardan sonra siz ey insanlar ölürsünüz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra büyük duruşma, kıyamet günü diriltilirsiniz.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ
0: Yine şu da bir gerçektir ki, biz sizin üstünüzde yedi tabaka yarattık. Biz yaratmadan da, yarattıklarımızdan da habersiz değiliz.

0: في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون.
1: Biz gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre su indirir ve onu yerde dinlendiririz. Ama dilersek onu yerden gidermeye de kadiriz.

O su ile sizin için hurma ve üzüm bağları yetiştiririz ki onlarda size çok faydalar vardır. Onlardan yersiniz de.

Sina dağından çıkan bir nebat da yetiştiririz ki, o ağaç hem yağ hem de yiyenlere bir katık çıkarır.

0: Davarlarda da sizin için ibretler vardır. Onların içinden çıkan sütle sizi besleriz. Daha onlarda sizin için nice faydalar bulunur. Onların etinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Onlara da, gemilere de binersiniz.

Bir zaman halkını irşad etmesi gayesiyle Nuh'u gönderdik de, ey halkım dedi, yalnız Allah'a ibadet ediniz. Zira sizin ondan başka tanrınız yoktur. Gerçek bu iken hala şirkten sakınmaz mısınız?

0: Halkından ileri gelen bir takım kâfirler, bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Böyleyken size hakim olmak istiyor. Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, böyle sizin gibi bir insan göndermez, melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu dilinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın. Sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: Nuh, ya Rabbi, dedi. Beni yalancı saymalarına karşı sen yardım et bana.
1: فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

biz de ona vahyedip bildirdik ki, nezaretimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz gelip tandır kaynayınca, her cinsten birer çift ile haklarında azap hükmü takdir edilmiş olanlar dışında kalan aile halkını yanına al. Zalim ve kafirler hakkında sakın bana başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Sen ve beraberinde olanlar gemiye yerleşince de ki, bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun.

0: Ya Rabbi, beni güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü sen konuklayanların en iyisi, en mükemmelisin.
1: İnne fî zâlike le âyâtin ve in kunnâ le mubtelîn.
0: Bunda elbette alınacak çok ibretler var. Gerçekten biz insanları imtihan etmekteyiz.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Onlardan sonra başka nesiller yarattık.

Onların içinden yalnız bir Allah'a ibadet ediniz. Zira sizin ondan başka tanrınız yoktur. Gerçek bu iken hala şirkten sakınmaz mısınız? Diyen bir peygamber gönderdik.

0: olun.
1: Onun halkından kafir olup, ahiret buluşmasını yalan sayan ve kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz eşraf takımı, bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, sizin içtiklerinizden içiyor. Eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat edecek olursanız, büyük bir kayba ve hüsrana uğrarsınız.

0: Ne o dediler, bu adam siz ölüp de toprak ve kemik haline geldikten sonra sizin diriltilip mezardan çıkarılacağınızı mı vaat ediyor?
1: Heyhâte heyhâte limâ tu'adûn.
0: Heyhat, heyhat, size vaat edilen şey ne kadar da uzak.
1: İn hiye illâ hayâtuna'd-dünyâ nemûtu ve nehyâ ve mâ nahnu bimeb'ûzîn.
0: Hayat sadece dünya hayatından ibarettir. Ölür gideriz. Ancak bir kere yaşarız ve ölümden sonra asla diriltilmeyiz.
1: İn huve illâ raculun iftara alallâhi kezibem ve mâ nahnu lehu bimu'minîn.
0: Bu adam uydurduğu yalanı Allah'a mal eden bir iftiracıdan başkası değildir. Ve biz hiçbir surette ona inanmayız.

O Resul, "Ya Rabbi," dedi, "beni yalancı saymalarına karşı sen bana yardım eyle." Allah buyurdu, "Tasalanma, çok geçmeden onlar pişman olacaklardır."

0: Derken korkunç bir ses onları bastırıverdi. Adalet yerini buldu. Onları sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler güruhunun canı cehenneme.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Onlardan sonra yine başka nesiller dünyaya getirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet vadesini ne öne alabilir ne de erteleyebilir.

Sonra Resullerimizi peş peşe gönderdik. Hangi ümmete peygamberi geldiyse onlar onu yalancı saydılar. Biz de onları birbiri ardından imha ettik. Onlardan geriye bıraktığımız sadece ibret verici hikayeleri. İman etmeyen o halkın canı cehenneme.

0: Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. Onlar da hakkı kabulden kibirlendiler. Zaten onlar kendilerini çok büyük gören bir zümreydi.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ
0: Dediler ki, kendi kavimleri bizim hizmetçi kölelerimiz iken, şimdi kalkıp bizim gibi beşer olan bu iki adama mı inanacağız?
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَك۪ينَ
0: Böyle deyip onları yalancı saydılar. Kendileri de helak edilenler güruhuna dahil oldular.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: Oysa doğru yolu tutmaları ümidiyle biz Musa'ya kitabı verdik.

Meryem'in oğlunu ve annesini birer ibret vesilesi kıldık ve onları pınarlara akan ve yerleşmeye elverişli yüksekçe bir yere yerleştirdik.

Siz ey peygamberler, helal ve hoş şeylerden yiyip için, makbul ve güzel işler işleyin. Zira ben yaptığınız her şeyi bilmekteyim.

0: Ama peygamberleri izlediklerini iddia eden ümmetler, fırkalara ayrılıp bölük bölük oldular. Her grup kendilerine ait görüşten ötürü memnun ve mutludur.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ
0: Sen onları bir süreye kadar daldıkları gaflet içinde kendi hallerine bırak.

0: Kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Ama asıl Rablerine duydukları saygıdan dolayı çekinenler,
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Rablerinin ayetlerini tasdik edenler,
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Rablerine hiç ortak tanımayanlar,

0: Rablerine döneceklerine inandıklarından kalpleri titreyenler, onun yolunda mallarını harcayanlar.
1: اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
0: Evet, işte onlardır hayırlara koşanlar ve o işlerde öne geçenler.

Biz hiç kimseye takatinin üstünde yük yüklemeyiz. Nezdimizde gerçeği bildiren, insanların yaptıklarını tam tamına tespit eden bir kitap vardır. Bundan ötürü asla haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat onların kalpleri bundan gafildir. Ayrıca onların bundan başka bir takım pis işleri daha var ki onları işler dururlar.

0: En nihayet onların refaha dalıp gitmiş olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımızda birden feryadı basarlar.
1: La tec'arul yevm innekum minna la tunsarun.
0: Fakat onlara şöyle denilecektir. Bugün hiç boşuna sızlanmayın. Zira siz bizden hiçbir surette yardıma mazhar olmayacaksınız.

Ayetlerim size okunduğunda, siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz. Geceliğin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız.

0: Peki onlar Allah'ın sözünü anlamaya çalışmadılar mı? Yoksa öne geçip gitmiş babalarına hiç gelmemiş olan, ömürlerinde ilk defa duydukları bir şeyle mi karşılaştılar?
1: اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yoksa şu aralarında yaşamış olan Resulü, tanıdıkları biri olmadığı için mi reddediyorlar?

Ne o? Yoksa onda bir delilik var mı? Diyorlar. Oysa o, onlara gerçeğin ta kendisini getirdi. Ama gerçek, onların çoğunun işine gelmiyor.

0: Fakat gerçek, onların keyiflerine tabi olsaydı, göklerin de, yerin de, oralarda yaşayanların da düzenleri bozulur, yıkılıp giderlerdi. Halbuki biz onlara şan ve şeref getiren, öğüt veren kitap verdik ama ne var ki onlar bu dersten yüz çeviriyorlar.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
0: Ey Resulüm! Yoksa bu hizmetlerine karşılık, sen onlardan bir karşılık istiyorsun da, bu kendilerine ağır geldiği için mi senden uzak duruyorlar? Fakat bilsinler ki, en iyi karşılık, sana Rabbinin vereceği karşılıktır. Çünkü O, rızık ve nimet verenlerin en hayırlısıdır.
1: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Sen gerçekten onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun.

0: Eğer biz onlara merhamet edip uğradıkları belayı giderseydik, yine onlar azgınlıklarında devam edip giderlerdi.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
0: Biz onları çeşitli azaplara da uğrattık. Buna rağmen yine de Rablerine boyun eğip ona yalvarıp yakarmadılar.

Ama ne zaman onların önüne ceza gününe mahsus zorlu bir azap kapısını açarsak, işte o zaman birden bütün ümitlerini yitiriverirler.

0: Ey insanlar! Rabbinizin buyruklarına kulak verin. Çünkü sizde işitme ve görmeyi sağlayan kulak ve gözleri, düşünüp hissetmenizi sağlayan kalpleri yaratan O'dur. Şükrünüz ne kadar da az.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi çoğaltıp dünyaya yayan da O'dur. Muhakkak yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

0: hayatı veren de, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzü peş peşe getiren de O'dur. Öyleyse hala aklınızı başınıza alıp bunları bir düşünmez misiniz?
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ
0: الْاَوَّلُونَ Ama böyle yapmak yerine kendilerinden önceki münkirlerin dediklerini dediler.

0: Ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra biz dirilecekmişiz ha? Bize de daha önce babalarımıza da bu vaat edilip durdu. Doğrusu bu dirilme işi öncekilerin masallarından başka bir şey değil, dediler.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: De ki, bütün dünya ve içinde yaşayanlar kimindir? Söyleyin bakalım biliyorsanız.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Elbette Allah'ındır diyeceklerdir. Öyleyse sen de ki, neden aklınızı başınıza almıyorsunuz?
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Peki, yedi kat göğün ve yüce arşın Rabbi kimdir? Diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Elbette Allah'tır diyeceklerdir. Öyleyse sen de ki, inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: de ki, peki her şeyin gerçek yönetimini elinde tutan, kendisi her şeyi koruyup gözeten ama kendisi himaye altında olmayan kimdir? Biliyorsanız söyleyin bakalım.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ
0: Elbette Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse nasıl oluyor da büyülenip gerçekten uzaklaşıyorsunuz?
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat buna rağmen onlar yalanı tercih ediyorlar. İşte gerçek.

0: Allah asla evlad edinmedi. Onun yanı sıra hiçbir tanrı da yoktur. Öyle olsaydı, her tanrı kendi yarattıklarını yanına alır ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah, o müşriklerin isnat ve nitelendirmelerinden münezzehtir.
1: Âlimil gaybi ve'ş-şehâdeti fetâlâ ammâ yüşrikûn.
0: Görünmeyen ve görünen, gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir.

0: De ki, ya Rabbi, eğer onlara vaat edilen o azabı bana göstereceksen, beni o zalimler güruhu içinde bırakma.
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Fakat onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sen yine de kötülüğü en iyi tarzda sav. Biz onların senin hakkındaki asılsız iddialarını pek iyi biliriz.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
0: Sen de ki, ya Rabbi, şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım.

Ahireti inkar edenlerden birine ölüm gelip çatınca, işte o zaman, "Ya Rabbi," der, "ne olur beni dünyaya geri gönderin, ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım." Hayır, hayır, bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde artık diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır.

Sûra üflendiği zaman, o gün artık ne aralarındaki akraba tutkunluğu bir fayda verir, ne de kişi bir başkasının halini sormayı hatırından geçirir.

0: O gün kimin iyilikleri mizanda ağır basarsa onlar kurtulacaklar.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Kimin iyilikleri tartıda hafif kalırsa, işte kendilerini ziyana sokanlar, cehennemde ebedi kalanlar onlar olacaklardır.

0: Orada yüzlerini alevler yalar da, ateş dudaklarını yaktığında dişleri açıkta kalıverir.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah Teala onlara şöyle buyurur. Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi?

Ey ulu Rabbimiz derler. Azgınlığımız, kötü talihimiz ağır bastı. Biz de yoldan sapan kimseler olduk bir kere. Aman ne olur ey ulu Rabbimiz, kurtar bizi bu ateşten. Eğer bir daha o kötülükleri yaparsak, işte o zaman kendimize iyice yazık eder, zalimin teki oluruz. قَالَ اخْسَأُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ Allah Teala, kesin sesinizi, sakın bir daha bana bir şey söylemeye kalkışmayın, buyurur.

0: yu'minun.
1: Kullarımdan bir kısmı, inandık ya Rabbi, affet günahlarımızı, merhamet et bize. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisi, en hayırlısısın dediklerinde, onları alaya alan sizler değil miydiniz? Sonunda sizin bu davranışlarınız, beni gönlünüzden geçirmeyi, beni yad etmeyi size unutturdu da, onlarla eğlenip durdunuz.

0: İşte ben de sabretmelerine karşılık bugün onları ödüllendirdim. İşte umduklarına kavuşanlar onlardır.
1: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
0: Sonra Allah cehennemdekilere der ki, size kalsa dünyada kaç yıl kaldınız?

0: bir gün veya daha da az. Ne bilelim, isterseniz bunu tam tamını aklında tutanlara sor. Zira bizim aklımız başımızdan gitmiş durumda, diye cevap verirler.
1: قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Siz doğrusu pek az kaldınız. Bu gerçeği bir bilseydiniz, bana isyan etmezdiniz.
1: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Bizim sizi boşuna yarattığımızı, bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki, Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümran O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Pek değerli arşın Rabbidir.

0: O halde kim tanrılığını ispat eden hiçbir delili olmamasına rağmen Allah'la beraber başka bir tanrıya taparsa, ahirette Rabbinin huzurunda hesabını verecek, cezasını çekecektir. Şurası muhakkak ki kâfirler asla iflah olmazlar. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ Öyleyse ey Resulüm ve ey mümin, sen şöyle dua et. Ya Rabbi, sen bizi affet, sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin, sen. Nur Suresi 64 ayet olup Medine devrinde indiğinde ittifak vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu, indirdiğimiz ve uygulanmasını gerekli kıldığımız bir suredir. İyice belleyip dersinizi alırsınız diye, onun içinde açık seçik ayetler indirdik.

0: 7. Zina eden kadın ve erkeğin her birine 100 değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, Allah'ın hükmünü uygulama işinde sakın acıma hissi sizi etkisi altına alıp da uygulamayı engellemesin. Hem onların bu cezalandırılmalarında müminlerden bir cemaat de bulunup şahit olsun.
1: الزاني لا ينكح إلا زانية أو

0: Zinakâr ancak bir fahişe veya putperest bir kadınla evlenmek ister. Fahişeyi de ancak bir zinakâr veya putperest nikahlamak ister. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

İffetli kadınlara zina isnat edip de buna dair 4 şahit getiremeyen herkese 80 değnek vurun. Ve bundan böyle onların şahitliklerini artık ebediyen kabul etmeyin. Çünkü bunlar gerçekten fasıkların ta kendileridir.

Ama bu iftira suçundan sonra tövbe edip halini düzeltenler bu fasıklık damgasından kurtulurlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

0: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi eşlerine zina etmekle suçlayıp da buna dair kendileri dışında şahit bulamayan kocalar ise kendilerinin doğru söylediklerine dair ayrı ayrı 4 kere Allah adına yemin eder, şahitlik eder. 5. kere ise yalancı olması halinde Allah'ın lanetinin kendi üzerine gelmesini isterler.

0: Hanımının ise kocasının bu suçlamasında yalancı olduğuna dair ayrı ayrı 4 kere Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, 5. de ise kocasının doğru söylemesi halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine çökmesini dilemesi, kendisinden cezayı kaldırır.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
0: Allah'ın sizin hakkınızda lütuf ve merhameti olmasaydı, eğer o Allah tövbeleri kabul buyuran, yaptığı her iş, verdiği her hüküm hikmetli olan bir zat olmasaydı, müstahak olduğunuz bütün cezaları hemen verir, sizi perişan ederdi.

0: O iftirayı çıkaranlar içinizden küçük bir gruptur. Siz o iftirayı kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın. Bilakis o sizin için hayırlıdır. O iftiracılara gelince, onlardan her birinin kazandığı günah nispetinde cezası vardır. Bu yaygaranın elebaşılığını yapan şahsa ise cezanın en büyüğü vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينَ
0: Siz ey müminler! Bu dedikoduyu daha işitir işitmez, mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip, haşa, bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir demeniz gerekmez miydi?

0: O iftiracılar 4 şahit getirselerdi ya, şahitlerini getirmediklerine göre onlar Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Hem dünyada hem de ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti sizinle olmasaydı, daldığınız bu yaygaradan dolayı mutlaka başınıza müthiş bir ceza gelirdi. İd telakkavnehu bi elsinetin.

0: O sırada siz o iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, işin aslına dair hiç bilginiz olmayan sözleri ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz. Ve bunu basit, önemsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki o, Allah'ın nazarında pek büyük bir vebaldi.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533-656-7737, Bahçeli Evler.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554-128-9891. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020. Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212-659-8490.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Cumanız mübarek olsun.
18: Kumaş Sarayı, telefon 0212 246 1016. Naki Ergün Sokağı, Osman Bey.
19: Kumrucu Doyum, Ortaköy, 0212 260 0398.
18: Öz Şahinler Kuyumculuk, telefon 0212 668 2038. Sultan Gazi. Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük, gecenizi tebrik eder.
20: Fanus Turizm 0212 621 8025 Fatih.
21: Formen Oto Volvo Servisi 0212 276 6160 Maslak.
22: Haksan Makina 0212 567 33 31 Bayrampaşa.
23: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
24: Öz Özler Deri Rıfat Özkartal 0212 522 70 72 Beyazıt.
17: Cumanız mübarek olsun.
25: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
26: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da, malı ve kazancı ona bir fayda vermedi. O yakında alevli bir ateşe yaslanacaktı. Karısı da odun taşıyıcı olarak ateşe girecektir. Boynunda hurma lifinden örülmüş bir ip olduğu halde. Tebbet suresi. Muhterem mümin kardeşlerim, Adem aleyhisselam ile şeytan aleyhillanenin dünyaya indirilmesinden sonra o günden bugüne ve dünyanın sonuna kadar inananlar ile şeytanlar arasında amansız bir mücadele başlamıştır. İman ile küfür mücadelesi, tevhid ile şirk mücadelesi, hak ile batıl mücadelesi. Bu mücadelede taraflar zaman zaman birbirlerine galip gelmişlerdir. Müminlerin galip geldiği ve hüküm sürdüğü dönemlerde istisnalar müstesna düşmanlarına karşı adalet ile muamele etmiş ve onların da iman edip kurtulmalarını istemişlerdir. İman etmeyip de kendi dininde kalanları da zimmet altına alıp korumuşlardır. Tağutların galip gelip hüküm sürdüğü dönemlerde ise Müslümanların bütün hakları ellerinden alınmış, onlara korkunç zulüm ve işkenceler yapılmıştır. Müminler Rablerinin bir toplum kendilerini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez ayeti kerimesini ciddi alıp düşünmedikleri ve ona göre

ben de Müslümanlardanım diyenlerin elleriyle. Bugün müstekbirler galip ve hakimiyet makamındaysa bunun nedeni liderleri olan iblisin emirlerine harfi harfine itaat etmelerindendir. Şeytan ve taraftarları gece gündüz tüm olanaklarını kullanarak müminleri sapıtıp onları yenmek için çaba sarf etmektedirler. Eğer müminler de kendi liderleri, önderleri ve örnekleri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edip onun sünnetine sıkı sıkıya sarılıp onun metoduyla hareket edip azim ve gayret ile çalışacak olurlarsa bu mağlubiyetten, esaretten ve zilletten kurtulmuş olurlar. Aksi takdirde asırlar geçse bile onun metodunun dışındaki metotlarla başarı beklemek hayalden öteye geçmez. Ne gariptir ki başarı çok kısa zamanda beklenmektedir. Bundan dolayı sabredemeyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete kadar bütün zamanların örneği olan metodu hakkında şüphede kalıp tıkandıkları zannına kapılmaktadırlar. Sanki bu metodun bu zamanda uygulanamayacağını gündeme getirmektedirler. Oysa değişen hiçbir şey yok. Cahiliyet aynı cahiliyet, zulüm aynı zulüm. Sadece değişen iki şey var: eşya ve müminlerin anlayışı. Bütün tıkanmalar direnememekten, çalışmamaktan ve inandığı gibi yaşamamaktan kaynaklanmaktadır. Elbette ki bu şartlarda müminlerin fazlaca yapacakları bir şey yoktur. Fakat bir yerlerden başlanmalıdır. Bu başlangıç ilk önce İslam'ı öğrenip onunla amel edip ve tebliğ etmekle olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Şirk Devleti'nde öncelikle İslam'ı öğretmiş ve onu amele döktürmüştür. İslam'ın ilk emri de oku emridir. İşte İslam'ı okuyup öğrenen ve onunla amel eden müminler hangi ortamda, nerede, ne zaman, ne yapacaklarını çok iyi bilmişlerdir. Mekke Şirk Devleti'nde müminler onca baskıya, işkenceye ve ambargolara rağmen dinlerinin galip gelmesi için var güçleriyle mücadele etmişlerdir. Kimsesizliğe, yokluğa, açlığa ve işkencelere rağmen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi işkenceye maruz kalmıştır. Hatta işkence yapanlar arasında en yakınları bile vardı. Amcası Ebu Leheb bunlardan en önde gelenleri ve en zalimlerindendi. Ona kendi elleriyle birçok eziyet etmişti. Karısıyla birlikte onun geçeceği yolların üzerine dikenler sererlerdi. Nihayet Allah Celle Celaluhu onun iki elini kuruttu, karısıyla birlikte cehenneme gönderdi. Bugün ise çağdaş Ebu Lehebler onun görevini yerine getiriyorlar. Elleriyle müminlere her türlü zulmü yapıyor, onları yaşlı, kadın ve çocuk demeden katlediyorlar. Yeryüzünün pek çok yerinde Müslümanların kanı oluk oluk akıtılıyor. Onların namusları kirletiliyor ve malları ellerinden alınıyor. Eğer dünya Müslümanları bu aşağılık zulüm ve işkencelerin bitmesini istiyorlarsa bütün imkanlarını kullanmalıdırlar. İlmi olanlar ilmini, malı olanlar malını, bedenini, zamanını ve diğer imkanlarını Allah yolunda infak ederek bu zulümlere son vermelidirler. Eğer hiçbir şey yapamıyorlarsa bile en azından Ebu Lehebleri desteklememelidirler. Ne yazıktır ki bugün Müslümanlar Ebu Leheblerin mallarını tüketerek onların damarlarındaki kanların daha iyi dolaşmasına

ve ellerinin daha bir kuvvet ile Müslümanları ezmesine sebep olmaktadırlar. Elbette ki zaruretler müstesna, fakat görüyoruz ki alternatifi olan ürünlerde ve zaruret olmayan mallarda bile Ebu Leheb'in güçlenmesini sağlayan malları tercih ediyorlar. Biraz daha fazla keyiflenmek için, biraz daha fazla damak zevki iyi olsun diye, biraz daha fazla konforlu olsun diye, birinci sınıf olsun diye vesaire vesaire. Eğer müminler alışverişlerinde Ebu Leheb'lerin mallarını tercih etmezlerse, zamanla Ebu Leheb'in kan kaynaklarını keser ve ellerini kuruturlar. O halde bizler de Ebu Leheb'lerin ellerini kurutmak için gayret sarf edelim kardeşlerim. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi zamanın Ebu Leheb'lerinin şerrinden muhafaza eylesin. Rabbimiz Allah dünya üzerinde kafirlerle, zalimlerle ve tağutlarla savaşan tüm mümin kardeşlerimize sabır ve zafer ihsan eylesin. Zalimlerin zulmü ve esareti altındaki, tağutların zindan ve işkence hanelerindeki tüm mümin kardeşlerimize de sabır ve kurtuluş ihsan eylesin. Kahhar olan Rabbimiz Allah bizim zamanımızla, bizim malımızla, bizim canımızla, bizim elimiz ve bizim dilimizle o kafirleri ve tağutları kahru perişan eylesin. Şafi olan Rabbimiz Allah dünya üzerinde hasta olan tüm mümin kardeşlerimize ve bize sabır ve şifa ihsan eylesin, sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Rezzak olan Rabbimiz Allah dünya üzerinde geçim darlığı çeken, borçlu olan ve boşta gezen tüm mümin kardeşlerimize ve bize helalinden bol bol rızıklar ihsan eylesin, kesemize bereket versin, kendi yolunda infak eden gerçek müttakilerden eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tesibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tesibona.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an ve an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Cumanız mübarek olsun.
16: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
17: Fanus Turizm 0212 621 8025 Fatih.
18: Formen Oto Volvo Servisi 0212 276 6160 Maslak.
19: Haksan Makina 0212 567 33 31 Bayrampaşa.
20: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
21: Öz Özler Deri Rıfat Özkartal 0212 522 70 72 Beyazıt.
0: Cumanız mübarek olsun.
22: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ayrıca Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Edebimiz şerefimizdir. Edep, müminin tükenmeyen sermayesidir. Nasıl ki Müslümanı Müslüman eden imanı, aynı şekilde edep ve söz insan eder insanı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, ya söyleyecek sözü olmalı insanın ya da susacak edebi. Edep İslam'a teslimiyetin gücüdür. Edebi kaybetmiş insanlar ve toplumlar güçsüzdürler. Bakınız Harun Reşit zamanının padişahıydı. Mülkünün çokluğu ve ülkesine ait olan toprakların genişliğinden dolayı üzerinden yağmur bulutları geçince, ''Ey bulutlar, istediğiniz yere yağmur yağdırın, onun haracı bana gelecektir.'' diyordu. Yani bu bulut nereye yağmur yağdırırsa yağdırsın, o Harun Reşid'in ülkesine tabi topraklara yağmur yağdırmaktadır. Bununla birlikte Harun Reşid, Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Rakka'da yaşıyordu. Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh Rakka'ya geldi. Bilindiği gibi Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh kıymetli alimlerden ve salihlerin büyüklerindendir. İnsanlar onun Rakka'ya gelişini duyunca bütün Rakka halkı onu karşılamaya çıktı ve onu müthiş bir şekilde karşıladılar. İzdihamın büyüklüğünden orada bir toz bulutu yükseldi ve insanların ayakkabıları parçalandı. Harun Reşid'in hanımı sarayın penceresinden insanların Abdullah bin Mübarek'i nasıl karşıladıklarına bakıyordu. Kocasına şöyle dedi, ''Ey Harun, işte mülk budur. Yani mülk senin mülkün değildir. İnsanlar sana gücünden ve cezandan korktukları için saygı duyuyorlar. Fakat Abdullah bin Mübarek'e sevdiklerinden, ilim ve edebine saygı duyduklarından dolayı ilgi duyuyorlar.'' Müslümanlar hayatlarında namazı önemsedikleri kadar edebi önemsememişlerdir. Oysa ki dinde namaz 5 vakit, edepse 24 saat farzdır. Edep olursa derman erişir derdi. Mümin değer kazanır her yerde. Edep mümin olarak yüzünü kıbleye çevirenin hayatını da kıbleye çevirmesidir. Edep cenneti kucaklamak, edepsizlikse cehennemin kapısını açmaktır. Edep, mümin kişinin her şeyini kaybetmesine rağmen insani duygusunu kaybetmemesidir. Edebin tükendiği yerde insanlık görünmez. Edep, insanlığın sırtına vurulan iman mührüdür. Kişide edep silinirse insanlığı da silinir. Hazreti Adem ile şeytan arasındaki fark edeptir. İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir. Kur'an'ı baştan aşağı oku, edeptir. Edep ve edebiyat sahibi olan enbiya varisidir. Çünkü edep, peygamberlerin müşterek mirasıdır. Edep dersi vermeyen peygamber yoktur. Edep ağır bir yüktür. Herkes gücü oranında edep taşır. Edep güçtür, güç edeptir. Edepsiz olmayın, edep siz olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve siretine bağlı kalarak İslam'ı Allah'ın muradına göre anlamış olan her mümin kendi başına bir edep abidesidir. Mektepleri adab, dersleri edep olanlar, dertlerine derman bulanlardır. Edep, sesini değil, sözünü yükseltmektir. Eliyle yaptığı hayrı, diliyle zayi etmemek için, kavli leyin ve kavli marufu kuşanmaktır. Rabbimiz uyarıyor. Ey iman edenler! İnsanlara gösteriş olsun diye malını infak eden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kalkmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Bakara Suresi 264. Ayet. Edep medeniyet yoludur. Zalimlerin karşısında mazlumların yanında olma ve mazlumları savunma kararıdır. Engelleyemediğiniz zulmü ifşa edip insanlara duyuruyorsanız, edebi kuşanmışsınız demektir. Edep, zalimle mazlum, alimle cahil farkını fark ettirmektir.
şunu bilelim ki İslam Ebu Cehil'e sövme dini değil, Ebu Bekir yetiştirme dinidir. Ebu Bekir yetiştirmeyen Müslümanlar, dinden irtidad eden mürtetlerin isyanlarına yenik düşmeye mahkumdurlar. Hayatta mürtetlerin en büyük başarıları, yaptıklarına ikna ettiklerini kendileri gibi mürtet yapmalarıdır. Bu ülkede edebe ve edebiyata karşı darbe yapanlar, 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta diyerek, herkesi kendileri gibi yapmaya çalıştılar. Medeni olmanın şartı edepse, medeni kalmanın şartı da edebiyattır. Edeple edebiyatı savaştıranlar bedevileşen mürtecilerdir. Onların hüküm sürdüğü yerde ne medeniyet olur ve ne de medeni olunur. Söylediklerimiz edeple mukayyet değilse anladıklarımızdan bize sevap çıkmaz. Edepte sevap arayan Müslümanların sayısı pek az. Edep, Müslüman insan için hem sevaptır ve hem de sevdadır. Toplumda pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan korkanlar, edep hassasiyetini hayata taşıyanlardır. Siz kendinize inanmakta yoruluyorsanız, siz henüz şerefinizi edebinizden alma şerefine nail olmamışsınız demektir. Edepsiz yaşamak, şereften istifa etmektir. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Cumanız mübarek olsun.
15: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük,
14: gecenizi tebrik eder.
13: Fanus Turizm 0212 621 8025 Fatih.
15: Formen Oto Volvo Servisi 0212 276 6160 Maslak.
16: Haksan Makina 0212 567 33 31 Bayrampaşa.
13: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
17: Öz Özler Deri Rıfat Özkartal 0212 522 70 72 Beyazıt.
18: Cumanız mübarek olsun.
19: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
22: بسم الله.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Hazreti Ebubekir hastalığı şiddetlenince Abdurrahman bin Af'ı çağırdı ve Ömer bin Hattab hakkında ne dersin diye sordu. Abdurrahman, sen bana öyle bir adamı soruyorsun ki sen onu benden daha iyi bilirsin diye cevap verdi. Ebubekir, öyle de olsa sen yine cevap ver dedi. Abdurrahman, Allah'a yemin ederim ki o halife seçilmek hususunda kalbinden geçen herkesten daha üstündür dedi. Sonra Hazreti Ebubekir Osman bin Affan'ı huzuruna çağırdı ve Ömer hakkında ne düşünüyorsun dedi. Osman, sen Ömer'i hepimizden daha iyi tanıyorsun diye cevap verdi. Hazreti Ebubekir, ey Eba Abdullah, buna rağmen fikrini söyle dedi. Osman, ya Rab, bizi muahize etme. Onun hakkında bildiğim şudur. Onun içi dışından daha hayırlıdır ve bizim içimizde onun benzeri yoktur dedi. Bunun üzerine Ebubekir, Allah sana rahmet eylesin. Allah'a yemin ederim ki eğer Ömer'i halife seçmeseydim seni seçerdim dedi. Bunlardan başka Ömer hakkında Said bin Zeyd Ebu'l-Aver, Useyd bin Hudayr ve muhacirlerle Ensar'ın birçok kimsesiyle istişare etti. Useyd, Allah bizi muahize etmesin. Senden sonra en hayırlı olarak onu buluyorum. Allah için sevinir, Allah için de gazaplanır. Onun içi dışından daha hayırlıdır. Bu iş için ondan daha kuvvetlisi gelmemiştir, gelmeyecektir dedi. Hazreti Peygamber'in ashabından bazıları Abdurrahman'la Osman'ın Ebubekir'in yanına giderek onunla gizli konuştuklarını öğrenince hemen Ebubekir'in yanına gelerek Ebubekir'e Ömer'in ne kadar katı ve sert olduğunu bildiğin halde onu başımıza getirdiğinden ötürü Allah kıyamet günü seni sorguya çekerse nasıl cevap vereceksin dediler. Hazreti Ebubekir, beni oturtunuz dedikten sonra siz beni Allah'la mı korkutuyorsunuz? Zulümle sizin işinizi yürüten bir kimse mahrum olmuştur. Ben kıyamet günü diyeceğim ki, ey Allah'ım, onların üzerine mahluklarının en hayırlısını seçtim. Ey kişi, bu söylediklerimi sen arkanda olanlara naklet dedikten sonra tekrar uzandı ve Osman bin Affan'ı bir daha huzuruna çağırdı ve ona yaz dedi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, Ebu Bekir bin Ebu Kühafe'nin dünyadaki son zamanında, ahiretin ilk zamanında yazdığı vasiyettir. Bu zaman öyle bir zamandır ki kafir onda imana gelir, facir bir kimse yakine sahip olur, yalancı doğru söyler. Sizin üzerinize benden sonra Ömer bin Hattab'ı halife seçtim. Onun sözünü dinleyiniz, ona itaat ediniz. Çünkü ben Allah için, Resulü için, dini için, nefsim için, sizin için hayrı seçmekte zerre kadar kusur etmedim. Gücüm yettiği kadar araştırma yaptım. Eğer Ömer adalet yaparsa, benim onun hakkında bildiğim de budur. Eğer değiştirirse, zulüm yaparsa, her kişi kazancıyla karşı karşıyadır. Ben hayrı irade ettim, gaybı bilmem dedikten sonra Şuara suresinin 227. ayetini okudu. Selam ve Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun dedi. Sonra bu vasiyetin mühürlenmesini emretti. Bazı rivayetlere göre Hazreti Ebubekir bu vasiyetin baş kısmını imla ettirdiğinde daha kimsenin ismi yazılmamışken halife baygınlık geçirdi. Hazreti Osman, ben sizin üzerinize Ömer bin Hattab'ı halife seçtim ibaresini kendiliğinden yazmıştır. Sonra Hazreti Ebubekir ayıldı ve Osman'a yazdığını bana oku dedi. Osman Ömer'in adını okuyunca Hazreti Ebubekir tekbir getirdi ve herhalde sen Müslümanlar ihtilafa düşmesin diye aceleyle Ömer'in adını yazdın. Allah senden razı olsun. Vallahi sen de hilafete ehilsin dedikten sonra vasiyeti mühürledi. Sonra Hazreti Osman'a emretti. Mektup mühürlü olarak elinde olduğu halde dışarı çıktı. Beraberinde Ömer bin Hattab, Useyd bin Hudayr da vardı. Hazreti Osman halka bu mektupta ismi yazılı olan kişiye biat eder misiniz diye sordu. Halk evet ederiz dediler. İbn-i Sad'ın rivayetine göre birisi biz orada ismi yazılan kişiyi biliyoruz. O Ömer'dir dedi. Böylece hepsi de Ömer'in halifeliğini kabul ettiler, razı oldular. Sonra Hazreti Ebubekir Ömer'i yalnız olarak huzuruna aldı. Daha önce yaptığı tavsiyeleri yeniden tekrarladı. Sonra Ömer Ebubekir'in huzurundan çıktı. Ebubekir ellerini göklere uzatarak "Ey Allah'ım, ben bununla ancak salahı kastettim. Bunların aleyhinde doğacak fitneden korktum. Benden daha iyi bildiğin şeylerle ben onlar hakkında böyle yaptım. Var kuvvetimle çalıştım. Bu şekilde iyi gördüm. Onların hayırlısını kendilerine baş seçtim. Halifelik işinde onlardan daha kuvvetli olanı seçtim. Onları irşad edecek noktalara daha güçlü olan zatı seçtim. Artık son zamanlarımı yaşıyorum. Benden sonra sen onlara sahip ol ve onları tehlikelerden koru. Onlar senin kullarındır ve perçemleri senin elindedir. İdarecilerini onlar için ıslah eyle. Onları peygamberle salih kullarının yoluna uyan raşit halifelerden eyle ve ümmeti de idarecilere tabi kıl diye dua etti. Hazreti Ebubekir ölüm halindeyken Osman bin Affan'ı huzuruna davet etti. Ahitnamesini ona dikte ettirdi. Fakat herhangi bir isim yazdırmadan bayıldı. Osman da kendiliğinden Ömer bin Hattab ismini yazdı. Ebubekir ayrıldığında Osman'a "Bir isim yazdın mı?" dedi. O da "Belki bir daha ayılmazsın da ümmet ihtilafa düşer diye Ömer bin Hattab'ı yazdım dedi. Ebubekir, Allah'ın rahmetine nail olasın. Eğer sen kendi adını da yazsaydın, sen hilafete ehil bir zattın dedi. O esnada Talha bin Ubeydullah Ebubekir'in yanına girdi ve benim arkamdakilerin elçisiyim. Sana gönderildim.
sen hayattayken bile Ömer'in bize karşı nasıl katı davrandığını biliyorsun. Bu durumda bizi onun eline nasıl bırakıyorsun? Allah bunu senden soracaktır diyorlar. Cevabını söyle de onlara ileteyim dedi. Bunun üzerine halife, beni oturtunuz dedi ve sonra Talha'ya, siz beni Allah'la mı korkutuyorsunuz? Ben insanlara zulmetmiyorum. Rabbim bana Ömer'i niçin halife seçtin diye sorarsa, ey Rabbim, ben senin kulların içinde en hayırlı olanı seçtim diye cevap vereceğim. Sen de git bu söylediklerimi aynen onlara söyle dedi.

Ebu Bekir vefat edeceği zaman Hazreti Ömer'i halife seçti. Ebu Bekir'in yanına Ali ve Talha gelerek "Sen kimi halife seçtin?" diye sordular. O da "Ömer'i seçtim" dedi. Onlar da "Sen Allah'a ne cevap vereceksin?" dediler. Hazreti Ebu Bekir "Siz beni Allah'la mı korkutuyorsunuz? Kesinlikle ben Allah'ı da kulu Ömer'i de ikinizden daha iyi biliyorum ve Allah'a senin kullarından en hayırlısını onlara halife seçtim diyeceğim" dedi. Hazreti Ebu Bekir vefat edeceği zaman Ömer'i huzuruna çağırdı, onu halife seçti. Halk, "Ömer'i bize halife mi seçiyorsun? O sert ve katı birisidir. Eğer bize halife seçilirse daha sert ve daha katı olacaktır. Rabbine kavuştuğun zaman ne diyeceksin?" dediler. Ebu Bekir, "Beni Rabbimle mi korkutuyorsunuz? Diyeceğim ki, ey Allah'ım, onların üzerine en hayırlılarını halife seçtim.

Ebu Lu'lu iki hançer darbesi vurarak Hazreti Ömer'i öldürmüştü. Hazreti Ömer, halka karşı bilmeden bir kusur mu işledim ki beni vurdular diye düşündü ve İbn Abbas'ı çağırarak, acaba bu bir takım kimseler tarafından düzenlenmiş bir suikast mıdır? Bunun sebebini öğrenmek istiyorum diyerek inceleme yapılmasını istedi. Çünkü Ömer İbn Abbas'ı sever ve güvenirdi. İbn Abbas çıktı. Hangi cemaatin yanından geçtiyse onların ağladıklarını gördü. Hazreti Ömer'e gelerek, hangi cemaatin yanından geçtiysem, ey emir el müminin, ağladıklarını gördüm. Sanki onlar bugün ilk çocuklarını kaybetmişlerdir, dedi. Hazreti Ömer, o halde beni kim vurdu, dedi. İbn Abbas, seni mecusi olan Ebu Lu'lu vurdu, dedi. Bu söz üzerine baktım ki, Ömer'in yüzünü gülücükler kapladı, sevindi ve hamd o Allah'a ki beni la ilahe illallah diyen bir kimsenin eliyle öldürmedi. Ben size esir düşen Acem kafirlerinden kimseyi Medine'ye getirmeyiniz demiştim. Fakat beni dinlemediniz dedikten sonra benim kardeşlerimi bana çağırınız dedi. Kardeşlerin kimlerdir dediler. Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bin Ebi Vakkas'tır dedi. Böylece onlara haber gönderildi. Hazreti Ömer başını kucağıma koydu. Onlar geldiklerinde, işte geldiler dedim. Bunun üzerine ben halifelik konusunda düşündüm. Sizi halkın başı ve önderleri olarak görüyorum. Bu iş ancak sizin aranızda olur. Siz doğru oldukça halkın durumu da iyi olur. Eğer bir ihtilaf olursa mutlaka sizin aranızda olacaktır dedi. Hazreti Ömer'in ihtilaf ve şikaktan bahsettiğini işittiğimde zannettim ki bu ihtilaf olacaktır. Zira Ömer'in dedikleri çok zaman çıkardı. Sonra çok kan zayi etti. Onlar aralarında fısıltı şeklinde konuştular. Aralarındaki bir kişiye biat ettiklerini sandım. Onlara müminlerin emiri daha sağdır. İki halife bir arada olmaz dedim. O sırada Hazreti Ömer, beni kaldırınız dedi. Hazreti Ömer'i kaldırdık. Hazreti Ömer onlara hitaben, 3 gün aranızda istişare ediniz. Bu zaman zarfında halka Suheyb namaz kıldırsın dedi. Onlar, ey müminlerin emiri, biz kiminle istişare edelim deyince Hazreti Ömer, muhacirlerle, ensarla ve Medine'de bulunan ordu kumandanlarıyla dedi. Sonra Hazreti Ömer süt istedi. Onu içti. Süt olduğu gibi 2 yaradan da çıktı. Ömer bu durumu görünce öleceğini anlayarak, şu anda eğer bütün dünya benim olsaydı kıyamet dehşetini görmemek için hepsini fidye olarak verirdim dedi. Ben de sen o kimse değil misin ki Hazreti Peygamber İslam'ı seninle güçlendirmesi için Allah'a dua etti. İslam, Hazreti Peygamber ve ashabı senin Müslüman olmanla serbestliğe kavuştular. Sen hicret ederken senin hicretin Müslümanlar için bir fetih oldu. Hazreti Peygamber'in yaptığı hiçbir savaştan geri kalmadın. Hazreti Peygamber senden hoşnut olarak vefat etti. Sonra halifesine vezirlik yaptın. Hiç durmadan gayret gösterdin. Her tarafa savaş açtın. Öyle ki insanların hepsi isteyerek ve istemeyerek İslam'a girdiler. Hazreti Peygamber'in halifesi de senden hoşnut olarak vefat etti. Sonra onun yerine geçtin. Senin sayende şehirler kuruldu, devletin geliri çoğaldı. İslam düşmanları güçlerini kaybettiler. Müslümanlar bolluk ve refaha kavuştu. Sonunda Allah Teala sana şehitlik nasip etti. Ne mutlu sana dedi. Bu övgüler karşısında vallahi sizin sözlerinize aldanan mağrur olur dedi. Sonra kıyamet günü sen bana şahitlik eder misin diye sordu. Ben de evet şahitlik ederim dedim. Bunun üzerine Allah'ım hamd ancak sana mahsustur dedikten sonra başımı yere koy dedi. Ben de başını oyluğumun üstünden bacağımın üstüne koydum. Bana
"Yüzümü toprağa koy," dedi ve başını bacağımın üstünden yavaşça çekerek sakal ve yanağı toprağa değdikten sonra kendi kendine, "Ey Ömer, eğer Allah seni bağışlamazsa senin ve annenin vay haline," dedi. Biraz sonra da vefat etti. Hazreti Ömer vefat edince şura üyeleri Ömer'in oğlu Abdullah'a haber gönderdiler. O da, "Siz babamın emrettiği gibi muhacir, ensar ve kumandanlarla istişare etmezseniz ben sizin aranıza katılmayacağım," diye haber gönderdi. Rivayete göre Hasan'a Hazreti Ömer'in ölüm anında yaptıkları ve ahiretten korktuğu nakledilince Hasan, "İşte mümin böyle olur. Hem salih amel yapar hem de korkar. Münafıksa hem salih amel işlemez hem de korkmaz. Allah'a yemin ederim ki Ömer gibi iyilik yaptıkça Allah'tan korkusu çoğalan bir kimse geçmediği gibi gelecekte de onun gibisi gelmeyecektir," demiştir.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Hayatının gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: www.kujundju.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Cumanız mübarek olsun.
3: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
4: Fanus Turizm 0212 621 8025 Fatih.
5: Formen Oto Volvo Servisi 0212 276 6160 Maslak.
6: Haksan Makina 0212 567 33 31 Bayrampaşa.
4: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
7: Öz Özler Deri Rıfat Özkartal 0212 522 70 72 Beyazıt.
2: Cumanız mübarek olsun.
8: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisi'ne dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
9: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
10: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik. Birinci hadise. Azuk isminde mahir bir okçunun liderliğinde bir Yahudi okçu birliği Resulullah Aleyhisselam'ın ikamet etmekte olduğu deriden yapılmış bir çadır olan yönetim merkezini ok yağmuruna tutmuştu. Azuk ikinci bir girişimle yanındaki grupla beraber Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek üzere harekete geçtiğinde Hazreti Ali radıyallahu anh pusu kurarak kendisini öldürdü. Resulullah Aleyhisselam bununla yetinmeyip Ebu Dücane ve Sehl İbni Huneyf radıyallahu anhin komutasında bir grup göndererek bu öncü Yahudi birliğini tamamen imha ettirdi. Hepsinin başları kesilerek kuyulara atıldı. Bu olay Müslümanların maneviyatlarının yükselmesinde büyük bir rol oynamıştı. Bu olay bizlere de ders olup başarılı gerilla operasyonlarıyla düşman saflarına korku yaymanın gerekliliğini göstermektedir. Bu olaydan sonra Yahudiler kalelerini terk edip okçular göndermeye cesaret edememişlerdi. Çünkü göndermiş oldukları kahramanlarının öldürülmesinden sonra kendi canlarının da tehlikede olduğunu çok iyi biliyorlardı. İkinci hadise. Yahudilerin geçimlerini sağlamış oldukları hurmalıklarına yapılan taarruzdu. Müslümanlar Yahudilerin hurmalık ve mahsulatını ateşe veriyorlardı. Bu görevi temfiz etmek için önceden Yahudilerin din adamlarından olup sonradan Müslüman olan Abdullah İbni Selam ile Ebu Leyla el-Mazini radıyallahu anh görevlendirilmişti. Onlar hurma ağaçlarını yakmaya ve kesmeye başlayınca Yahudiler, "Ya Muhammed, sen alemi fesattan men ettiğin halde şimdi kendin yaş ağaçları kesip yakıyorsun," diye bağırışmışlar ve yaş hurma ağaçlarının bırakılmasını istemişlerdi. Yahudilerin bu sözleri ve yaş ağaçların yakılması üzerine kargaşalık baş göstermiş ve yeni bir fitne uyanmıştı. Müslümanların gönüllerinde yöneticilerinin davranışlarına karşı bir şüphe belirmişti. Kimi değerli değersiz hurma ağaçlarını, kimi de yalnız değersizlerini kesip ateşe veriyordu. Sonunda Kur'an-ı Kerim iki davranışın da doğru olduğunu belirtip Yahudilerin planlarını çıktığı yere döndürmüştü. İnkarcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip gövdeleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyledir. Allah yolundan çıkanları böylece rezilliğe uğratır. Haşr suresi 5. ayet. Düşmanın teslim olmasını sağlamak için sahip olduğu en kıymetli şeye taarruz etmek gerekir. Resulullah aleyhisselam da Yahudilere karşı bunu uygulamıştı. Üçüncü hadise. Yukarıda bahsettiğimiz iki hadisenin neticesinde 6 gün devam eden kuşatmadan sonra Yahudiler Medine'yi terk etmeye hazır olduklarını belirtip Resulullah aleyhisselamdan eman dilediler. Fakat şimdi durum değişmişti. Kuşatmadan önce Resulullah Aleyhisselam bütün her şeyleriyle birlikte Yahudilerin Medine'yi terk etmelerini istemişti. Fakat kuşatmadan sonra konulacak şart kuşatma öncesi konulan şart gibi olamazdı. Onun için Resulullah Aleyhisselam, "Bugün o şartı kabul etmiyorum.

Kendileri üzerinde uyguladıkları metodu Müslümanların üzerinde uygulamışlardır. 1967 yılında Yahudiler silah gücüyle Arap topraklarını işgal ettiklerinde Araplar 1947 senesinde öngörülen Filistin'in taksimi kararına dönmeyi kabul etmişler. Fakat Yahudiler 4 Haziran'daki sınırlarına dönmeyeceklerini belirterek bu kararı reddetmişlerdir. Dipnot: Filistin'in Araplarla Yahudiler arasında taksimini öngören karar. 29 Kasım 1947 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3/2 çoğunluk oyuyla alınmıştır. Bu karara göre Yahudi devletine kurulması için ayrılan topraklar tüm Filistin topraklarının %60 kadar bir bölümünü içeriyordu. Bu dersi Yahudiler Arap Yarımadası'nda varlıklarını yok eden ilk düşmanları olan Resulullah Aleyhisselam'dan almışlar ve onun kullanmış olduğu metotları ona tabi olanlarla yaptıkları savaşlarda uygulamışlardır. Kur'an'ını ve peygamberini terk etmiş olan sefil neslimizse Allah'ı ve peygamberini tanımaksızın Yahudilere karşı savaşa girmişti. Onun için Allah bu nesli zillete düşürüp cezalandırdı. Tam 20 sene otoriteyi ele geçirmek için mücadele edip hükmü ellerine geçirmek için birbirleriyle rekabet ettiler. Hükümetler Yahudilerle savaşıyoruz maskesi altında halklarının kanını emdiler. İş ciddiyete bindiği zaman da oluşturdukları bozuk yapı yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaç gibi Yahudilerin bir vuruşuyla çöküverdi. Yahudiler silahsız olarak çıkmayı reddettiler. Resulullah Aleyhisselam da kuşatmaya devam etti. Yahudilerin arasında Müslüman olarak teslim olanların bütün mallarını alabileceğine dair bir haber yaydı. Bunun üzerine Yamin İbni Ömer ve Sa'd İbni Veheb Müslüman oldular ve bütün malları kendilerine verildi. Bu iki Yahudiden Yamin İbni Ömer, Yahudilerin arasında büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Ortaya 10 veya 5 dinarla bir deve yükü hurma ödül koymak suretiyle Resulullah Aleyhisselam'a suikast düzenlenmesini isteyen amcasının oğlu Amr İbni Cahş'ı bir suikast düzenleyerek öldürttü. Suikasti Kays'tan bir adam gerçekleştirdi. Bu olay Resulullah Aleyhisselam'ı memnun etti. Bu olay mücahitlerin hangi yoldan olursa olsun düşmanlarına ulaşabilmeleri için büyük bir genişlik sağlamıştır. İyi korunma altında oldukları için Müslümanların bazen düşmanlarına ulaşması mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda kafirlerin içinde yaşayan fertler mal ve parayla örgütlenerek bu düşmanların ortadan kaldırılmasını gerçekleştirebilir. Savaş hiledir. Kendilerine savaş açıp karşı durduğumuz, düşman olarak nitelendirdiğimiz kimselere karşı hedeflerimizi gerçekleştirmek için hedefe ulaştıracak olan herhangi bir yolu kullanmamızda hiçbir sakınca yoktur. Düşmanın kendi içindeki şahısların mala ve paraya olan rağbetlerini kullanarak onları yok etmeye yönelik hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Düşmanın zayıf noktalarını ve içindeki bozuklukları kendi içindekiler kadar iyi hiç kimse bilemez. Yamin radıyallahu anh'in de Müslüman oluşu üzerinden daha bir veya iki gün bile geçmeden onu Resulullah Aleyhisselam'ın öcünü almaya itmiş ve kendisine en yakın kişilerden olan amcasının oğlunu öldürtmüştür. Yahudilere karşı kurulan kuşatma 15 gün devam etti ve Yahudilerin yurtlarından çıkarılmasıyla sonuçlandı. Yahudilerin çıkarılması görevini Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh üstüne aldı. Kuşatma esnasında Yahudiler kendi elleriyle kendi evlerini yıkıyorlardı. Müslümanlar da ulaşabildikleri Yahudi evlerini yakıp yıkıyorlardı. Anlaşma yapılana kadar durum böyle devam etti. Sonunda mallarını, kadın ve çocuklarını develere yükleyip Medine'yi terk ettiler. Kadınlar develerin üzerine yerleştirilen hevdeçlere binmişlerdi. Üzerlerine ipek ve dibaçtan elbiseler giymiş, altından süs ve takılarını takmışlardı. Hüzün ve teessür göstermemek için def çalıp şarkı söylüyorlardı. Medine çarşısından geçerken halk yolun kenarlarında onların geçişlerini seyrediyordu. Kervanları tam 600 deve yükünden oluşmaktaydı.

0: Bazıları kendilerine yakın olan Hayber'e, bazıları da Şam topraklarına gittiler. Hayber'e gidenler Huyey İbn Ahtab, Selam İbn Ebil Hukayk ve Kinane İbn Rabi, İbn Ebil Hukayk gibi büyük Yahudilerdi. Münafıklar Yahudilerin Medine'yi terk edişine çok üzülmüşlerdi. İşte bir Yahudi milleti hezimete uğruyor ve kinleri kendi evlerini elleriyle yakacak dereceye varıyordu. Tüm silahlarını Müslümanlara ganimet olarak bırakarak anlaşmaya mecbur ediliyor, sözleşmeyi bozmalarının cezası olarak yeryüzünde dağınık bir şekilde yaşamaya maruz bırakılıyorlardı. Mallarını ve kıymetli eşyalarını almışlar, silahlarını ve şereflerini Müslümanlara ganimet olarak bırakıp gitmişlerdi. Allah-u Teala onların bu durumunu şöyle vasıflandırmaktadır: Kitap ehlinden inkarcı olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Oysa ey inananlar, çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara beklemedikleri yerden geldi. Kalplerine korku saldı, evlerini kendi elleriyle ve inananların elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, ders alın. Allah onlara sürülmeyi yazmış olmasaydı dünyada başka şekilde azap verecekti. Ahirette de onlara ateş azabı vardır. Bu Allah'a ve peygamberine karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezalandırması şüphesiz çetindir. Haşr suresi 2-3-4. Allah-u Teala onları yurtlarından çıkardı ve kalplerine korku saldı. Çünkü onlar Allah'a karşı gelip onun elçisine savaş açtılar. Öyleyse bugünkü durumlar nedendir? Yahudiler vaat edilen topraklara kendilerinin iddia ettikleri gibi muzaffer olarak dönüyorlar, yurtlarından çıkmak ve hicret etmek de İslam topraklarının çocuklarına kalıyor. Mülteciler ve yurtlarından çıkarılmış olan kişiler sıfatıyla göçe tabi tutuluyorlar. Yahudilerle yapılan bunca savaştan sonra çıkıp gitmek Müslüman ismiyle isimlendirilenlere kalıyor ve Yahudiler toprağın varisleri oluyorlar. Bunun sebebi Yahudilerin çıkarılış sebeplerinin aynısıdır. Çünkü onlar Allah'a ve peygamberine karşı gelmişlerdi. Kim Allah'a karşı gelirse Allah'ın cezalandırması şüphesiz çetindir. Bugün Filistin'e, Yahudilerin gasp ettiği Esra ve Miraç topraklarına dönmek isteyen Filistin devrimi aynı sancakla dönmek istemektedir. Allah'a ve peygamberine karşı gelmek sancağıyla dünyanın Filistin halkının yegane temsilcisi olarak kabul ettiği Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin devrimi topraklarına laiklik ismiyle dönmek istiyor. Devletini kurmak isterken dine değil, beşeri kanunlara, beşeri cehalet ve heveslere dayanmak istiyor. Hükmün Allah'tan başkasına ait olmasını istiyor. Allah'a ve peygamberine karşı gelmenin hangi türü bundan daha kötüdür? Onun için iş gittikçe zorlaşıyor. Akıtılan kanlar toprağı yakınlaştıracağı yerde uzaklaştırıyor. Yahudiler bu topraklarda yaşayan Müslümanları Filistin'den Lübnan'a uzaklaştırdılar. Bütün yeryüzüne dağılmalarına sebep oldular. Sadece yurtlarından uzaklaştırmakla kalmayıp yurtlarının civarından bile uzaklaştırdılar. Yeryüzünde darmadağın olan bu insanların Allah'a dönerek onun yardımına kavuşmak, Allah'a tevbe ederek onun zaferine ulaşmak vakitleri gelmedi mi? Yurtlarından uzaklaştırılanlar Allah'tan uzak oldukları sürece yurtlarına dönemezler. Onlar da şimdi İsrailoğullarının düştüğü şaşkınlık içerisinde. Bu şaşkınlık 40 yıldır süre gelmiştir ve hala da Müslümanlar uyanmamışlardır. Tehlikenin ve çarenin nereden geldiğini anlayamamaktadırlar. İsrailoğulları, İsmailoğulları ve yeryüzünün bütün ehli için durum aynıdır. Bu Allah'a ve peygamberine karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezalandırması şüphesiz çetindir. Müslümanların Yahudilerden ganimet olarak aldıkları silahlara gelince bunlar 50 zırh, 50 miğfer ve 340 kılıçtan ibaretti. Bu silahların gelişmekte olan İslam ordusunun silahlandırılmasında büyük katkısı olmuş ve kafirlere karşı yaptıkları savaşlarda müminlere kuvvet kazandırmıştır. Kureyza oğulları. Kaynuka oğullarının sona erişi Bedir'den sonra, Nadir oğullarının Uhud'dan sonra, Kureyza oğullarının ise Hendek'ten sonradır. Dipnot. Nadir oğulları gazvesinin Bedir'den 6 ay sonra olduğunu belirten bir görüş daha bulunmaktadır. Kureyza oğullarının Müslümanlara yaptığı kalleşlik çok büyüktü ve tam olarak Yahudilerin tabiatını sergiliyordu. Onun için sonları da çok kötü bir son olmuştu. Bu olayda en büyük rol yenik lider Nadir oğullarının efendisi Huyey İbni Ahtab'ındı. Hayber Yahudilerinin yanına sığınmış olan Huyey, Mekke'ye giderek Muhammed'e karşı onunla kendi yurdunda savaşmak ve ondan intikam almak üzere savaş ateşleri yaktı. Ahzab-ı Harbi, Hendek gazası, Yahudilerin sebep olduğu bir savaştır. Şöyle ki, Resul-i Ekrem aleyhisselam, Beni Nadir'i yurtlarından sürgün ettiği zaman, bunların eşrafı Hayber Yahudilerinin yanına sığınmışlardı. Hayber'de kuvvet ve adet yönünden üstün bir Yahudi halkı bulunmaktaydı. Bunlardan başlarında Huyey İbni Ahtab ve içlerinde Selam İbni Ebil Hukayk, Kinane İbni Ebil Hukayk, Evsten, Havze İbn Kays el-Vail ve Ebu Amir el-Rahib olmak üzere 20 kadar Yahudi Mekke'ye giderek Kureyş'e yakındılar ve onları Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşa davet ettiler. Kureyş'e, Muhammed'in sonunu getirene kadar sizinle beraberiz. Ona karşı savaşmak için sizinle birleşmeye geldik dediler. Bunun üzerine Kureyş'e bir gayret geldi. Bir türlü hazmedemedikleri Bedir yenilgisinden kalma kinlerini hatırladılar. Ebu Süfyan Yahudilere hitaben, "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Muhammed'e karşı bize yardımcı olanlar bize en yakın ve en sevgili insanlardır." dedi ve bütün Kureyş öbeklerinden 50 kişi çıkararak sırtlarını Kabe duvarına dayamak suretiyle birbirlerine destek olacaklarına ve içlerinden tek kişi bile kalmayana kadar Muhammed'e karşı tek vücut halinde çarpışacaklarına dair yemin edip anlaştılar. Sonra Ebu Süfyan, "Ey Yahudi milleti, siz ilk kitap ve ilim ehli olan insanlarsınız. Muhammed'le bizim ihtilafa düştüğümüz konu hakkında bize bilgi verin. Bizim dinimiz mi yoksa Muhammed'in dini mi hayırlıdır? Bildiğiniz gibi biz Kabe'nin bakımını yapar, yaşlı develeri kurban eder, hacılara su dağıtır ve putlara taparız," dedi. Yahudiler, "Yemin olsun ki siz ondan daha evlasınız. Siz Kabe'yi yüceltiyor, hacıları suluyor, develeri kurban ediyor ve babalarınızın taptıklarına tapıyorsunuz. Yemin olsun ki siz ondan daha evlasınız," dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayeti celileyi nazil etti. Kendilerine kitap verilmiş olanların puta ve şeytana inanıp inkar edenlere "Bunlar inananlardan daha doğru yoldadır" dediklerini görmedin mi? Nisa suresi 51. ayet. Sonra Yahudiler Kureyş'le buluşmak üzere bir vakit belirleyerek yanlarından ayrıldılar. Gatafan, Beni Süleym, Beni Esed, Fizare, Beni Mürre, Eşca gibi kabileleri de dolaşarak Hayber'in bir senelik hurma mahsulünü kendilerine vermek vaadiyle bunları da ayaklandırdılar. Nadir oğullarının yurtlarından zillet ve kin içerisinde çıkarılmaları, Muhammed'in birinci düşmanı olan Kureyş'le ittifak içerisine girmelerine neden olmuştur. Siyasi çalışmalar neticesinde Arapların çoğunu Resulullah'a karşı savaşmak için hazırlamışlardır. Kureyş, Gatafan ve Süleym gibi kabileleri Resulullah'a karşı savaşmaya ikna edebilmişlerdir. Günümüzün İslami hareketleri er veya geç Yahudilere karşı bir savaşa girişecektir. Yahudilerin Müslümanları ortadan kaldırmak için düzenlemiş olduğu planları öğrenmenin bu savaşta Müslümanlara çok büyük faydası olacaktır. İşte belirli bir süre Müslümanlara boyun eğmiş olan Nadir oğullarının kalplerindeki kin ateşi yenilgiden sonra birdenbire alevlenmişti. Sonuçta sadece Muhammed'i yenilgiye uğratmak için değil, onu tamamıyla ortadan kaldırmak için Araplarla anlaşmışlardır. Günümüzde de Yahudiler İslami hareketleri kendi toprakları üzerinde vurup kökünü kazımak için Arap liderleriyle perde arkasından ve açıkça ilan edilmemiş bir ittifak içerisindedirler. Allah yolunda çarpışan mücahitlerin ortadan kaldırılmaları için çoğu zaman İsrail, komşuları olan Arap ülkelerine karşı sessiz kalmakta ve bölgede güveni sağlamaktadır. Hama ve Lübnan olayları buna en güzel örnektir. İslam'ın sesinin yükselmemesi için şehirler, içindeki halkıyla beraber yerle bir edilmiş, mescitler cemaatleriyle beraber gömülmüştür. Yahudilerin bu iş için ne kadar mal sarf ettiklerini ve malın bir silah olarak Yahudilerde ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Filistin'e hicret etmelerine müsaade etmesi için Sultan Abdülhamit Han'ı mal karşılığında satın almayı düşünmüşlerdi. Hatta Filistin'de Yahudi devleti kurmayı öngören Balfour'un deklarasyonuna karşılık Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizleri parayla satın almışlardı. Burada da Gatafan ve diğer Arap kabilelerinin Müslümanlara karşı savaşa girmelerinin karşılığında Hayber'in tam bir senelik hurma mahsulatını teberru etmekte ve Müslümanlara karşı savaşmalarını sağlamak için düşmanlara lojistik destek sağlamaktadırlar. Diğer yandan Afrika kıtası da Yahudi pazarlarından biriydi. Tam 17 Afrika ülkesinin İsrail'i resmen kabul etmeleri de bunun bir meyvesidir. Siyaset dünyasında sadece Müslümanlar hariç olmak üzere prensiplere yer yoktur. Yahudiler menfaatlerinin olduğu noktada prensiplerine rahatça ters düşmekten kaçınmazlar. Bu durumları itibariyle aynı Hristiyan ve müşriklere benzerler. Hatta onlardan daha kötüdürler. Onun için Allah'a inanıp onun kitabıyla hükmeden Müslümanlara karşı putperest müşrikleri daha eftal saydıklarını, Muhammed'in Allah katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu bildikleri halde Kureyş'in putperestlik dinini doğru kabul ettiklerini görüyoruz. Onun için müttefiklerimizle aramızda olan ortak yönlere bakarak aldanmamamız gerekir. Çünkü menfaatlerin karşısında prensipler bir kenara atılmakta, menfaatler değiştikçe prensiplerin hükümleri de düşmektedir. Diğer bir yandan Yahudilerin dünyada İslam ve Müslümanlara karşı uygulamakta olduğu fikri saptırmalar Müslümanların ufuklarını kapatacak dereceye gelmiştir. Yahudiler Müslümanları kökünden silip atmak için dünyanın her yerinde çeşitli isimlerle bir takım sapık fikirler ortaya atmaktadırlar. İşte Mason locaları, bir takım varlık ve kurtuluş fikirleri, Marksizm ve laisizm fikirleri bu fikri saptırmalara birer örnektir. Onlar puta ve şeytana inanıp inkar edenler için bunlar inananlardan daha doğru yoldadır demektedirler. Yahudilerin olayların gelişmesindeki rolleri çok büyüktü. Bununla da kalmayıp ahdi bozmaları için kardeşleri Kurayza oğullarını da kışkırtmaya başladılar. Siyer'in Huyey İbni Ahtab hakkındaki rivayetlerine göre bu kışkırtma savaş esnasında vuku bulmuştur. Ordunun yürüyüşü esnasında Huyey İbni Ahtab, Ebu Süfyan İbni Harp ve Kureyş'e "Milletimden olan Kureyza oğulları da sizinle beraberdir. Kureyza oğullarının yeterli savaş gücü bulunup tam 750 savaşçıları vardır." diyordu. Medine'ye yaklaştıklarında Ebu Süfyan kendisine "Milletinin yanına git de Muhammed'le aralarında olan ahdi bozsunlar," dedi. Bunun üzerine Huyey, Kureyza oğullarının yanına geldi. Resulullah aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman Nadir ve Kureyza oğulları ve onlara tabi olan Yahudilerle kendi aleyhlerine olmamaları üzerine sulh yapmıştı. Medine'ye hücum edenlere karşı kendisine yardımda bulunmaları ve Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki ilk yerlerinde ikamet etmeleri üzerine sulh yaptığı da söylenmektedir. Huyey, Kureyza oğullarıyla Resulullah arasındaki anlaşmayı yapan Kâb İbni Esed'e gitti. Kureyza oğulları Huyey İbni Ahtab'ın yurtlarına girmesinden hoşlanmadılar. Huyey, liderliği ve baş olmayı sevdiği için ondan hoşlanmıyorlar ve kendisini Kureyş'in Ebu Cehil'ine benzetiyorlardı. Huyey'in ilk karşılaştığı kişi Azzal İbni Semuel oldu. Huyey, Azzal'e, "Seni Muhammed'den rahatlatacak bir haberle geldim. İşte Kureyş, Akik Vadisi'ne Gatafan'da Zigabe'ye girmiş vaziyetteler, dedi. Azzal, vallahi bize zamanın zilletini getirdin, dedi. Huyey de, böyle söyleme, diye cevap verdi. Kâb, Huyey İbni Ahtab'ın geldiğini duyunca kalesinin kapısını kapattırdı. Huyey içeri girmek için izin istedi. Kapıyı açmayı reddetti. Huyey Kâb'a seslenerek, ''Ey Kâb, yazıklar olsun sana, aç kapıyı.'' dedi. Kâb, ''Ey Huyey, asıl sana yazıklar olsun. Sen uğursuz bir adamsın. Ben Muhammed'le bir anlaşma yaptım ve aramızdaki bu anlaşmayı da bozacak değilim. Çünkü şu ana kadar kendisinden doğruluk ve vefadan başka bir şey görmedim.'' dedi.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 73 08.
6: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Cumanız mübarek olsun.
9: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
2: Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
10: Formen Oto Volvo Servisi 0212 276 61 60 Maslak.
11: Haksan Makina 0212 567 33 31 Bayrampaşa.
2: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
12: Özözler Deri Rıfat Özkartal 0212 522 70 72 Beyazıt.
8: Cumanız mübarek olsun.
13: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
14: Huyey, yazıklar olsun sana. Kapıyı aç da öyle konuşalım, dedi. O da açmam diye cevap verdi. Huyey, yemin ederim ki senin yemeğinden yemeyeyim diye cimriliğinden kapıyı açmıyorsun, dedi. Bunun üzerine Kâb kapıyı açtı. Huyey, ey Kâb, sana yazıklar olsun. Sana zamanın izzetini getirdim. Bütün eşrafı ve liderleriyle Kureyş'i getirip onları Revme yakınında serlerin toplandığı bir vadiye indirdim. Bütün eşrafı ve liderleriyle birlikte Gatafan'ı getirip onları Uhud yanında Zemb-i Nukma denilen bölgeye yerleştirdim. Muhammed'in sonunu getirmeden dönmeyeceklerine dair benimle anlaşıp söz verdiler, dedi. Kâb, vallahi bize zamanın zilletini getirdin. Gürleyip parlayan fakat içinde hiçbir şey olmayan suyu tükenmiş bulutları getirdin. Yazıklar olsun sana Huyey. Beni kendi halime bırak. Ben şu ana kadar Muhammed'den doğruluk ve vefadan başka bir şey görmedim, dedi. Huyey her türlü kurnazlık ve ikna kabiliyetini kullanarak konuşmaya devam edip sonunda Kâb'ı ikna etti ve eğer Kureyş ve Gatafan Muhammed'e ilişmeden dönecek olurlarsa senin başına gelecek olanların benim de başıma gelmesi için seninle birlikte kalene girip savunma yapacağım diyerek Kâb'a söz verdi. Bunun üzerine Kâb İbni Esed ahdi bozdu ve Resulullah Aleyhisselam'la aralarında olan anlaşmadan muaf olduğunu ilan etti. Sonra Kureyza oğullarının liderlerinden olan Zübeyr İbni Bata, Nebbaş İbni Kays, Azal İbni Semuel, Ukbe İbni Zeyd ve Kâb İbni Zeyd'i çağırarak onlara anlaşmayı bozduğunu bildirdi. Allah kendilerinin helak olmasını istediğinden durum bu şekle girmişti. Kavmiyetçilerin çoğu zaman Yahudilerle Siyonistlik arasındaki farktan söz ettiklerini, Siyonizme karşı savaştıklarını fakat Yahudilere karşı savaşmadıklarını, aksine Yahudilerden çoğunun kendilerine yardımcı olduklarını kabul ettiklerini duyuyoruz. Gasp edilmiş topraklarda Filistin'deki savaşın sadece Siyonistlere karşı olduğunu, hukuki kabul veya kurtarılmak suretiyle toprak meselesi halledildiğinde Yahudilerle kavmiyetçiler arasında bir ihtilaf kalmayacağını vurgulamaktadırlar. Kavmiyetçilerin laik olduklarını, din veya din toplumuna karşı olmadıklarını, Arap topraklarının gasp edilip Yahudilere peşkeş çekilmesine karşı olduklarını söylemektedirler. Böyle düşünenlerin hepsine birden neticede Yahudilerin bir blok halinde birleşeceklerini gösteren bu canlı örnekleri sunmaktayız. Yahudilerin bazıları diğerlerinden daha kindar olabilir. Fakat neticede hepsi düşmandırlar. Onun için anlaşmayı bozmuşlardır. Müslümanlar ittifak ve anlaşmalar yaparken düşmanlarına karşı sadece onların tarihlerini göz önüne alarak davranmamalıdırlar. Fakat onların bu kara tarihlerini unutmak ve bunu hesaba katmamak da ahmaklıktır. Kavmiyet, davetçilerin bazılarında bu ahmaklık, Yahudilerin Müslümanlarla olan tarihlerinden hiçbir şey bilmemek derecesine kadar varmıştır. Yahudilerin tarihi, Rusya, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki tarihinden bahsetmekte, fakat Arap topraklarında Müslümanlarla olan savaşlarından bahsetmemektedir. Arap topraklarından Yahudi dikeninin ancak İslam'la ve Resulullah Aleyhisselam'ın eliyle çıkarıldığını unutmakta ve görmemezlikten gelmektedirler. Resulullah Aleyhisselam'ın bu girişimleri neticesinde Yahudilerin 14 asır boyunca süren askeri varlıkları sona ermişti. Ancak İslam'ın hükmünün sona erişiyle yeniden ortaya çıkmış Kureyza ve Hayber'in intikamını almaya başlamışlardır. İslam varlığını kökünden silip atmak düşüncesiyle Hayber'de kalan Kaynuka, Nadir ve Kureyza Yahudilerinin hepsi orduları ve grupları bir araya getirip Müslümanlarla savaşmak için saflarını birleştirmişlerdir. Burada düşmanlarının zayıf olduğu durumda Yahudi tabiatının nasıl olduğu belirmektedir. Nasıl olabilir ki size üstün gelselerdi bir yakınlık veya ahit gözetmezlerdi? Kalpleriyle istemezlerken sizi ağızlarıyla hoşnut etmeye uğraşırlar. Onların çoğu fasıktırlar. Tevbe suresi 8. ayet. Onlar zayıf oldukları müddetçe ahde vefa gösterirler. Saldırıya geçmek için bir fırsat bulduklarında da ahdi bozarlar. Onlar kendilerine Resulullah Aleyhisselam'la yapmış oldukları anlaşma hatırlatıldığında Muhammed de kim oluyor? Muhammed'le aramızda anlaşma yoktur demişlerdi. Ahzab Harbi'nin şartları kadar ağır şartlar Müslümanların başından geçmemişti. Yahudilerle yapılan anlaşma böyle günler içindi. Buna rağmen savaşın en şiddetlendiği bir anda anlaşmayı bozdular. Liderleri olan Kâb'ın iyilik belirtileri göstermesine rağmen neticede o da bir Yahudiydi ve İslam varlığının sona ermesi kadar hiçbir şey onu memnun edemezdi. Onun için kendisiyle aynı görüşte olanlara katıldı. İşte ne kadar sevgi gösterip barışçı davransalar da Yahudi ve Hristiyanların nihai hedefi budur. Kendi dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de yardımcı olur. Bakara suresi 120. ayet. Onlar güçleri yettikleri sürece ne teorik olarak ne de pratikte İslam'la beraber yaşamayı kabul etmezler.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.
1: Lillahi darrukum ya abna al qassam. توفيق رباني عظيم وهمة صديقية عالية

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
2: Özel efendim. 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Cumanız mübarek olsun.
17: Haksan Makina 0212 567 33 31 Bayrampaşa.
18: Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
19: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
20: Formen Oto Volvo Servisi 0212 276 61 60 Maslak.
21: Öz Özler Deri Rıfat Özkartal 0212 522 70 72 Beyazıt.
18: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 0315 İstoç.
16: Cumanız mübarek olsun. Yeah!

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'uthi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehle. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allemtena. Ve zidna ilmen bi rahmetke ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekuluna amanna billahi ve bir rasuli. Ve ata'na thumme yetevella ferikum minhum min ba'di zalike. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Muhterem müminler, birlikte Nur suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Rabbimiz nursuzlardan, karanlık dünyanın insanı olan kafirlerden söz etmişti. Ondan önce nur sahiplerinden, iman ve hidayet sahipleri olan müminlerden söz etmişti. Şimdi de bu ikisi arasında gelgit halinde olan, bir imandan bir de küfürden yana tavır alan, bir mümin tavrı bir kafir tavrı sergileyen, sürekli bir sarkaç gibi imanla küfür arasında gelgit halinde olan münafıklardan söz edecek. Bakın 47. ayeti kerimesinde, Nur suresinin 47. ayeti kerimesinde münafıklardan söz etmek üzere Rabbimiz şöyle buyuruyor: ve yekulune amennâ billahi ve bir rasuli. Biz Allah'a ve elçisine iman ettik diyorlar. Ve ata'na, Allah'a ve Resulüne itaat ettik diyorlar. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ. Bundan sonra onlardan bir grup Allah ve Resulüne itaatten yüz çeviriyorlar. Allah ve elçisine imandan yüz çeviriyorlar. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ. Böyleleri iman etmiş değillerdir. Bakın, önce ağızlarıyla inandık diyorlar Allah'a, inandık diyorlar peygambere, hem Allah'a hem de peygambere itaat ettik diyorlar. Ama beğenmedikleri, sevmedikleri cinsten bir emirle, bir nehiyle karşı karşıya kaldıkları zaman da Allah'a ve peygambere imandan ve itaatten yüz çeviriyorlar. İnandım dedikleri Allah ve Resulü gerek kendileri hakkında, gerek toplumları hakkında, gerek ekonomileri, siyasetleri hakkında, gerek kılık kıyafetleri, gerek hukukları hakkında, gerek mirasları, gerek evlenmeleri, boşanmaları konusunda Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zaman, hoşlarına gitmeyen bir hükümle karşı karşıya geldikleri zaman Allah ve Resulüne isyan ediyorlar. İman ettik sözlerini nakz ediyorlar. Bakın Allah diyor ki: وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ. Böyleleri iman etmiş kimseler değildir. Bu bir iman tavrı değildir. Bu bir mümin tavrı değildir.

diye bu tür insanlar Allah'a ve peygambere çağrıldıkları zaman onlardan bir grup hemen yüz çeviriyorlar. Ve in yekun lehumul hakku yetu ileyhi muz'inin. Allah ve Resulüne müracaat edildiği zaman, Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine başvurulduğu zaman, eğer hüküm onların lehine tecelli etmişse, Allah ve Resulü onların lehine hüküm vermişse, koşarak peygamberin yanına gelirler. Boyun bükerek peygamberin yanına gelirler. Tamam, Allah güzel söylüyor, peygamber doğru söylüyor diye peygamberin huzuruna gelirler. Ama ifadeden anlaşılıyor ki peygamber aleyhisselamın huzuruna koşarak gelişleri hakkın ve adaletin peygamberin yanında oluşundan değil, buna imanlarından değil, Allah ve Resulü kendi lehlerinde hükmetti diye, kendi lehlerinde karar verdi diye, yani menfaatlerini din edinmiş insanlar, menfaatlerini tanrı edinmiş insanlar peygamber aleyhisselamın huzuruna geliyorlar. Bir insanın hayatını kendi heva ve hevesleriyle değerlendirme yetkisi yoktur. Bir insan hayatını Allah ve Resulünün değer yargılarıyla değerlendirir. Ben Allah'a inanmışım. Ben Allah'a teslim olmuşum. Ben Allah'a güvenmişim. Ben Allah güvencesinde bir hayata yönelmişim. Ben müminim diyen bir insan hayatını kendi değer yargılarıyla kesinlikle değerlendirmez. Allah'ın değer yargılarını kendi değer yargılarının önüne alır. Allah'a ve elçisine teslim olur. Efi kulubihim maradun. Şimdi bakın, Allah böyle insanları şöyle bir yargılamaya tabi tutuyor. Soruyor Allah. Efi kulubihim maradun. Bu insanların kalplerinde bir hastalık mı var? Bu insanların kalplerinde bir nifak hastalığı mı var? Emir tabu. Yoksa bu insanlar Allah'tan, Allah'ın kitabından, Allah'ın dininden, Allah'ın elçisinden şüphe mi ediyorlar? Yani Allah'ın varlığı birliği konusunda, peygamberin hak bir peygamber oluşu konusunda, Allah'ın gönderdiği kitabın hak bir kitap oluşu konusunda şüphe mi içindeler? Em yekâfûne en yahîfallâhu aleyhim ve rasûluhu. Yoksa bu insanlar Allah ve Resulünün hata edeceğini, yanlış yapacağını, taraf tutacağını, kendilerine haksızlık yapacağını mı zannediyorlar? Bel ulaike humuz zalimun. Hayır hayır, bu adamlar kendileri zalimdir de onun için böyle davranıyorlar. Bakın, soruyor Allah. Bu adamların kalbinde bir nifak hastalığı mı var? Yani bu adamlar Allah'tan, peygamberden, kitaptan, dinden şüphe mi ediyorlar? Onların doğruluğu konusunda bir şüpheleri mi var? Yoksa Allah ve Resulünün hata edeceği, yanlış yapacağı, taraf tutacağı, kendilerine zalimce bir hüküm vereceği konusunda endişeleri mi var? Halbuki Allah haktır. Allah'ın kendi zatı hak olduğu gibi gönderdiği kitabı da haktır, gönderdiği peygamberi de haktır, gönderdiği din de haktır, Allah'ın insanları yaratması haktır, İnsanları öldürmesi haktır, ölüm sonrası yeniden diriltip hesaba çekmesi haktır, cenneti haktır, cehennemi haktır. Hal böyleyken hak olan bir Allah'ın yanlış yapacağını, yanlış hüküm vereceğini, taraf tutacağını, birilerine minnet duyup onların etkisi altında kalacağını, onlar adına yamukluk yapacağını mı zannediyorlar? Hayır hayır, onlar bel ulaike humuz zalimun. Onlar kendileri aslında zalimdir. Ayetin bu bölümünü şöyle anlamaya çalışıyoruz. Yani onlar bizzat kendileri de biliyorlar ki Allah haktır. Allah kulları arasında hakça hüküm verendir. Allah'ın elçisi haktır. Allah'ın elçisi de insanlar arasında hakça hüküm verendir. Ama bu adamlar davalaştığı insanların hakkını yemeyi düşündükleri için, peygamberin huzurunda da bu tür naneleri yiyemeyeceklerini bildikleri için, kendileri zalim olduğu için peygamberin mahkemesine gitmiyorlar. Allah'ın kitabına, peygamber aleyhisselamın sünnetine müracaat etmiyorlar. Başka başka yerlere gidiyorlar. Başka başka yasalara gidiyorlar.
başka başka mahkemelerde adalet arıyor.

0: Bunlar Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin dışında hak arayışı içine giriyorlar. Ulaike humuz zalimun. Onlar kendileri zalimdir diyor Rabbimiz. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edildikleri zaman bir müminin tavrını, bir müminin söyleyeceği sözü de Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde şöylece anlatıyor. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ. Müslümanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edildikleri zaman bir problem mi var? Bir konuda bir karar mı alınacak? Bir konuda bir eylem mi belirlenecek? Bir tavır mı belirlenecek? Çözümlenmesi gereken bir problem mi var? Bir hukuk problemi, bir eğitim problemi, bir miras problemi, bir sosyal ve siyasal yapılanma problemi var da Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine mi davet edildi Müslümanlar? Bu durumda bir Müslümanın söyleyeceği söz şudur diyor Allah. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Duyduk ve itaat ettik. Ya Rabbi, senin hükmünü, senin elçin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu konudaki hükmünü duyduk, işittik ve gereğini yerine getirmeye yöneldik. İşittik ve itaat ettik. Evet, hayatlarına karar verilmesi konusunda, yasa belirlenmesi konusunda, kazanma harcama sınırlarının belirlenmesi konusunda, hukuklarının, eğitimlerinin, siyasetlerinin, sosyal ve siyasal yapılanmalarının belirlenmesi konusunda Müslümanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edildikleri zaman onların ağzından çıkan cümle semi'na ve ata'na. Ya Rabbi, biz işittik ve itaat ettik. İşte bir Müslümanın tavrı budur. Müslüman böyle bir tavırla Müslüman olunabileceğine inanan kişidir. Müslüman iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Müslüman boynunda doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline veren, o benim Rabbimdir, o benim sahibimdir, o beni benden daha çok düşünen, beni benden daha çok seven, bana benden daha çok merhamet eden, benim hayrımı şerrimi, benim menfaatimi zararımı benden daha iyi bilen sahibim Rabbim olduğuna göre ben gözü kapalı onun emir ve yasaklarına teslim olmuşum. Ben Allah güvencesinde bir hayata yönelmişim diyen kişiye Müslüman denir. Bakın Ahzab suresinin bir ayetinin beyanıyla söyleyecek olursak Allah ve Resulü bir konuda bir hüküm vermişse Müslüman bir kadın ve erkeğe o konuda muhayyerlik hakkı yoktur. Yani seçim hakkı yoktur. Ben bunu beğenmedim. Bu benim zevkimi okşamadı. Ben bunu anlayamadım. Bu benim mantığıma yatmadı. Ben böyle bir şeyi asla kabullenemem. Allah ve Resulü benim sevmediğim bir şeyi asla benden isteyemez. Din benim istediğimi benden ister. Benim razı olduğum şeyleri benden ister demeye bir Müslümanın hakkı da yetkisi de yoktur. Madem Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edildiğimiz zaman problemin çözümüyle alakalı Allah'ın kitabının hükmünü, peygamber aleyhisselamın hükmünü öğrendikten sonra madem itiraz edecektik, bir kafir gibi başta kelime-i şehadeti söylemeseydik, bir kafir gibi başta biz Müslümanız demeseydik. Kafir öyle diyor, benim aklım var, benim mantığım var, benim zevkim var, benim keyfim var. Hayatımı nasıl düzenleyeceğimi, hayatıma nasıl program yapacağımı, hukukumun, eğitimimin, kazanma harcama programımın, kılık kıyafetimin nasıl olması gerektiğini pekala ben de bilirim demiş ve kelime-i şehadeti söylememiş. Ama bir Müslüman ben müminim dedikten sonra, ben Allah'a inanmışım, ben Allah güvencesinde bir hayata yönelmişim dedikten sonra artık bu benim hoşuma gitmedi, bu benim mantığıma yatmadı, bunu benim aklım almadı deme hakkına sahip değildir. Biliyoruz ki Allah ve Resulünün hükümlerine davet sadece o dönemle alakalı bir hadise değildir. Bugün de insanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edilmektedirler. Bir problem mi var? Bir problemi çözüme mi kavuşturacağız? Bir ihtilaf var da o ihtilafı çözüme mi kavuşturacağız? Gelin Allah'ın kitabına başvuralım. Gelin o kitabın pratiği olan Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine başvuralım. Allah ve Resulü ne diyorsa aynen öylece uygulayalım dendiği zaman, bugün de kimi insanları görüyoruz ki hayır, ben problemi babamla çözerim, ben problemi hocamla çözerim, ben problemi üstadımla, şeyhimle çözerim, ben problemi cemaatimle çözerim, ben problemi tağutun mahkemesiyle çözerim, ben problemi partimle çözerim, ben problemi parti liderimle çözerim. Tamam, Allah'ı da severim, peygamberi de severim. Allah'ın kitabına da saygım vardır, peygamber aleyhisselamın sünnetine de saygım vardır, ama bir problemle karşı karşıya kaldığım zaman o problemi çözümleyeceğim kitabın ve sünnetin dışında benim başka mercilerim var diyorsa bir kişi, وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ, Allah diyor ki onlar Allah'ın istediği biçimde iman etmiş kimseler değildir. Bir problem varsa müminin hayatında, tüm hayatında ama bir problem varsa, o problemin çözümünde kriter vahidir, kriter Allah ve Resulüdür. Peki az evvel Allah'a inandığınızı iddia ediyordunuz. Hani az evvel Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur filan diyordunuz. Hani az evvel Peygamber Aleyhisselam'ı sevdiğinizi iddia ediyordunuz. Adam diyor ki tamam, Kur'an'ı severim, sayarım, öpüp başıma korum, ara sıra okurum, mübarek gecelerde okuruz. Peygamber Aleyhisselam'ı da sever sayarız. Onun ismi anıldığı zaman elimizi göğsümüze koruruz, salavat-ı şerife okuruz. Zaman zaman gider onu ziyaret ederiz, ama problemlerin çözümünde hayatımıza program yapma konusunda ben kitaba ve ben peygambere müracaat etmem diyen kişi kesinlikle iman etmemiştir. Bakın Allah diyor ki وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, böylece Allah'a ve peygambere davet edildikleri zaman işittik ve itaat ettik diyenler, dünyada korktuklarından emin olmuş, umduklarına nail olmuş, dünyada izzetli ve şerefli bir hayata ulaşmış, ahirette de umdukları cennete gitmiş, korktukları cehennemden emin olmuş, felaha ermiş kimselerdir. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ, kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, وَيَخْشَ اللّٰهَ, bir de Allah'tan haşyet duyarsa, acaba Rabbimi razı edemedim mi? Acaba Rabbimin istediği kullukları icra edemedim mi? Acaba hayatımın problemlerinin çözümü konusunda gerçekten Allah'ın istediği biçimde Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine müracaat edemedim mi diye Allah karşısında bir haşyet duyarsa, وَيَتَّقِي, bir de müttaki davranırsa, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza ederse, Allah'a kulluğunun bilincini takınırsa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, işte başaranlar onlardır. Dünyada başarının altına imza atanlar onlardır. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ, şu münafıklar bütün ciddiyetleriyle yemin ettiler, bütün güçleriyle yemin ettiler, en büyük üzerine yemin ettiler, Allah üzerine yemin ettiler. Ne demişler? لَاِنْ اَمَرْتَهُمْ, ey peygamberim, sen kendilerine emredersen, لَيُخْرِجُنَّ, seninle birlikte savaşa çıkacakları konusunda yemin ettiler. Bakın münafıklar gelip peygamber aleyhisselamın huzurunda yemin ediyorlar. Vallahi de billahi de ey Muhammed, eğer istersen, emredersen seninle birlikte biz de savaşa çıkacağız. Seninle birlikte biz de cihada çıkacağız. Her ne kadar bundan önceki seferlerde işimiz gücümüz çok olduğu için, dükkanımızı tezgahımızı terk edemediğimiz için seninle birlikte savaşa gelemediysek de, vallahi bundan sonra bir emret ey Muhammed, iste senin yolunda ölelim, öl de ölelim, vur de vuralım, çık de çıkalım. Kul, de ki onlara ey peygamberim, la tuksimu, yemin etmeyin. Ey hainler, ey münafıklar, yalan söylüyorsunuz. Müslümanları kandırmak, peygamberi kandırmak istiyorsunuz. Yalanlarınıza bir de Allah'ı alet etmeyin, yemin etmeyin. Taatun ma'rufetun, sizin itaatiniz bellidir. Sizin geçmişiniz bellidir. Önceki savaşlarda takındığınız tavırlarınız bellidir. Peygambere karşı nasıl bir komplo içinde olduğunuz bellidir. Müslümanları nasıl aldatmaya çalıştığınız bellidir. Sizin önceniz bellidir. Ne yaptığınız bellidir. Böyle kuru sıkılarla peygamberimi aldatacağınızı zannedebilirsiniz. Müslümanları atlatabileceğinizi zannedebilirsiniz. Bir problemle karşı karşıya kaldığınız zaman Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine müracaat etmeyen sizler, Allah'ın peygamberinin mahkemesine gitmeyip tağutların mahkemesine giden sizler, sizin haliniz belli, durumunuz belli. İnnallâhe habîrun bimâ ta'melûn, şüphesiz ki Allah sizin yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Yemin etmenize gerek yok. Maruf ölçüler içinde bana itaat edin, olur biter deyiver onlara. Ey peygamberim, kul eti'ullâhe ve eti'urrasûle, de ki ey peygamberim, Allah'a ve peygambere itaat edin. Bakın dikkat ederseniz, Kur'an'ın neresinde Allah kendisine bir itaat istemişse, orada peygamberine de itaatten söz ediyor. Sadece bana itaat edin demiyor Rabbimiz da, bakın dikkat ederseniz, kul eti'ullâhe ve eti'urrasûle, de ki ey peygamberim, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Peygamber bir posta memuru olsaydı, yani sadece Allah'tan gelen ayetleri bize aktarıveren bir posta memuru olsaydı, Peygamber aleyhisselam dinde şari olmasaydı, haram helal belirleme yetkisine sahip olmasaydı, Allah şöyle der bitirirdi, bana itaat edin der bitirirdi. Bakın kendisine itaat istediği Kur'an'ın her bir bölümünde Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e de itaat istiyor. Kul eti'ullâhe ve eti'urrasûle, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Fe in tevellev, eğer yüz çevirirseniz Allah'a ve peygambere itaatten, fe innemâ aleyhi mâ hummile ve aleykum mâ hummiltum, şunu unutmayın ki sizin peygambere karşı gelmeniz, isyan etmeniz peygambere zerre kadar bir zarar vermez. Çünkü biz peygamberi kendi sorumluluğuyla hesaba çekeceğiz. Sizi de kendi sorumluluklarınızla hesaba çekeceğiz. Peygamber kendi veballeriyle bizim huzurumuza gelecek. Siz de kendi sorumluluklarınızla bizim huzurumuza geleceksiniz. Peki Peygamber aleyhisselamın sorumluluğu ne? Kur'an'ın bir başka suresinin beyanıyla Allah diyor ki, biz peygambere de hesap soracağız. Peygamberin kendilerine gönderildiği toplumlarına da hesap soracağız. Peygambere sorulacak hesap, ey peygamberim, sen sana gönderdiğim ayetlerimi çevrendeki insanlara, toplumuna duyurdun mu? Tebliğ ettin mi? Onların karşısında, onların gözü önünde benim onlardan istediğim kulluğu en güzel bir biçimde örnekledin mi? İşte Allah peygamberlerine bu soruyu soracak. Çevresindeki insanlara da peygamberden duyduğunuz o ayetle, o hadislerle ne yaptınız? Nasıl bir hayat yaşadınız? Allah insanlara da bunu soracak. Bakın diyor ki Rabbimiz, eğer peygambere isyan ederseniz, ondan yüz çevirirseniz, kesinlikle bilesiniz ki sizin sorumluluğunuz size aittir. Peygamberin sorumluluğu kendisine aittir. Yani peygamber zorla sizi Müslüman yapamaz. Peygamberin böyle bir yetkisi de sorumluluğu da yoktur. Peygamber sizin kalbinize zorla imanı yerleştiremez. Onun böyle bir sorumluluğu yoktur. Ve yarın huzuruma geldiği zaman, şu insanları niye Müslüman yapamadın? Bu insanların kalbine zorla imanı niye zerk edemedin ey peygamberim diye ben elçilerimden bir soru sormayacağım. Ve in tuti'uhu, eğer ona itaat ederseniz, peygamber eşliğinde bir hayat yaşarsanız, peygamber sünneti eşliğinde bir hayata yönelirseniz, peygamber modeli bir hayata yönelirseniz, tehtedu, o zaman hidayete erersiniz, o zaman doğruyu bulursunuz. İşte o zaman Allah'ın istediği Müslümanca bir hayatı gerçekleştirmiş olursunuz. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ, şüphesiz ki benim peygamberime sadece tebliğ düşer. O size bu ayetlerimi duyurduktan sonra onun sorumluluğu bitmiştir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Bakın, Rabbimiz kıyamete kadar yeryüzündeki kullarına bir vaatte bulunuyor. Allah bir söz veriyor. Bakın diyor ki, Allah iman eden ve salih amel işleyen, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayan kullarına şunu vaat etti: onlardan öncekileri nasıl yeryüzüne egemen kılmışsam, onlardan öncekileri yeryüzüne nasıl halifeler kılmışsam, ben o müminleri de yeryüzüne egemen kılacağım, yeryüzüne halifeler kılacağım. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذ۪ي اِرْتَضَى لَهُمْ. Bir de onlar adına razı olup seçip gönderdiğim onların dinlerini, yani İslam dinini, ben yeryüzünde payidar kılacağım. Yeryüzünde onların dinlerini mutlaka iktidar mevkiine getireceğim, egemen kılacağım. Sonra وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. O Müslümanların korkularını da emniyete çevireceğim. Allahu Ekber. Bakın, Rabbimizin gerçekten çok muazzam bir vaadi var müminlere, bir söz veriyor. Diyor ki, o müminler iman edip iman kaynaklı bir hayat yaşamaya yönelirlerse, kendilerinden önceki müminleri yeryüzünde halifeler kıldığım gibi onları da yeryüzüne halef kılacağım, yeryüzünün egemeni yapacağım onları. Onların dinlerini, İslam dinini, onlar adına razı olup gönderdiğim İslam dinini yeryüzünde egemen kılacağım. Bir de onların korkularını emniyete çevireceğim. Peki bu ayeti geldiği döneme ilişkin anlayacak olursak, bakın bu ayetler Medine'de Beni Mustalik gazvesinden sonra geliyordu. Müslümanlar Medine'de yeni yeni toparlanma dönemindeler. Henüz Medine'nin dışında bir etkinlikleri yoktu. Henüz Mekke fetholmamıştı. Bakın, toparlanma döneminde Rabbimiz Müslümanlara bir vaatte bulundu. Peki acaba Rabbimizin bu vaadi gerçekten gerçekleşti mi? Bakın, bu ayetlerin gelişinden birkaç yıl sonra Mekke fetholacak. Tüm Suudi Arabistan Yarımadası Müslüman olacak. Allah'ın Resulü daha hayattayken tüm Suudi Arabistan Yarımadası Müslümanlığın egemenliğine girecek. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın bu dünyaya veda edip gidişinden sonra Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimiz döneminde yeryüzünün iki büyük imparatorluğu, İran ve Bizans, Müslümanların ağzına lokma gibi sunulacak. Bu iki büyük imparatorluğun coğrafyaları İslam'ın egemenliği altına girecek. Daha sonra Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar döneminde fetihler devam edecek. Çin Seddi'nden Atlas Okyanusu'na, Kafkasya'dan Afrika işlerine kadar İslam bütün coğrafyalara girecek. O coğrafyalarda İslam egemen olacak. İşte oldu. Allah bu vaadini bizden önceki Müslümanlara nasıl gerçekleştirdiyse, şu anda Allah'ın bu vaadi bizim için de söz konusu. Eğer biz Allah'ın istediği biçimde iman eder, hayat problemlerimizi Allah'ın kitabına arz eder, Allah'ın elçisinin sünnetine arz eder, kitabın ve sünnetin dışında başka hiçbir merci kabul etmez, böylece Allah'ın istediği biçimde imana ve salih amele yönelirsek, kesinlikle bilelim ki Allah'ın bu vaadi bizim için de gerçekleşecek. Şu anda Müslümanlar kendi coğrafyalarında korku içinde bir hayat yaşıyorlar. Kendilerinde en yakın kafirlerin korkusu altında bir hayat yaşıyorlarsa da, çok yakın bir süre sonra, bakın ben bunu size çok açık ve net söylüyorum, çok kısa bir süre sonra inşallah biz de görürüz, Allah Müslümanların korkularını emniyete çevirecek, Allah Müslümanları yeryüzünde egemenler kılacak, tıpkı kendilerinden önceki Müslümanları, Musa Aleyhisselam'ı, Davut Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Ad kavmine karşı Hud peygamberi, Lut kavmine karşı Lut Aleyhisselam'ı, Firavunlara karşı Musa Aleyhisselam'ı egemen kıldığı gibi Allah Müslümanları yeryüzüne egemen kılacak. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. O zaman ya'buduneni, sadece bana kulluk eder o müminler, la yüşrikune bi şey'a, ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Ve men kefara ba'de zalike, bundan sonra kim de nankörlük yapar, küfrederse, fe ulaike humul fasikun, işte onlar da Allah'a itaatten çıkmış fasıklardır. Bu iş için yapılacak iki görev daha varmış. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o iki hususu da bize şöylece anlatır. Ve akimus salate, namazı bir ayağa kaldırın. Namazı yerlerde sürünmekten bir kurtarın. Hayatınıza özdeş bir namaz kılın. Namaza özdeş bir hayat yaşayın. Ve akimus salate, namazı ikame edin. Tüm bedeninizde Allah'ı yetkili bilin. Tüm bedeninizde Allah'ı egemen bilin. Bir de ve atuz zekate, zekatlarınızı da verin. Malınız üzerinde de Allah'ı yetkili bilin. Kazanacağınız, harcayacağınız yeri Allah'a sorun. Mallarınızla ilişkilerinizi o malların sahibi olan Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Ve atiur rasule, bir de peygambere itaat edin. Bakın burada kendisine itaatten söz etmedi Rabbimiz. Sadece peygamberine itaat istedi. Ve atiur rasule, bir de peygambere itaat edin ki leallekum turhamun, siz merhamete ehil hale gelesiniz, rahmete eresiniz, Allah'ın acıyıp da yeryüzüne egemenler kılacağı kullar haline gelirsiniz. Peki aklımıza şöyle bir soru geldi. İyi ama yeryüzünün şu anda güçlü toplumları var. Amerika'sı var, İngiltere'si var, Çin'i var, Japonya'sı var. İşte güçlü, kuvvetli orduları var, süper orduları var. Bu ne olacak? Bakın Allah ona da şöyle cevap veriyor. La tahsebennellezine keferu mu'cizine fil ardı. Sakın ha kafirlerin yeryüzünde bizi aciz bırakacaklarını sanmayın. Şu güç kuvvet sahipleri var ya, şu Allah'a geçit vermeyenler, Allah'a hayat hakkı tanımayanlar, şu anda yeryüzünde kendi demokrasilerinin, kendi laisizmlerinin egemenliği adına, kendi yasalarının egemenliği adına Allah'ın yasalarına hayat hakkı tanımayanlar var ya, müminleri yok etmeye soyunanlar var ya, kesinlikle bilesiniz ki onlar benimle savaşımda asla baş edemeyecekler. Dünyada mağlubiyeti yudumladıkları gibi وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ, ahirette de onlar cehenneme gidecekler. Onların gidecekleri, varacakları yer ateştir, cehennemdir. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ, o ateş, o cehennem gerçekten ne kötü bir varış yeridir. Bundan sonra Nur suresinin önceki bölümlerinde ailevi problemlere değinmişti Rabbimiz. O konuyla alakalı yine bir emirde bulunacak. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا, ey iman edenler! لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Ey iman edenler! Cariyeleriniz, köleleriniz ve henüz ihtilam olmamış, akıl baliğ çağına ulaşmamış küçük yaştaki çocuklarınız şu 3 saatte sizin kapınızı çalmadan, sizden izin almadan sizin odalarınıza girmesinler. Min kabli salatil fecri, sabah namazından önce, sabah namazından önce henüz yatıyordur anne baba, yani dağınık bir durumdadır. Çocuklar sabah namazından önce kapıyı çalmadan, izin istemeden ebeveynlerin odasına girmesin. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ, tam öğle vakti güneşin dik geldiği, sıcağın çöktüğü bir anda, elbiselerinizden soyunduğunuz bir ortamda da küçük yaştaki çocuklarınız kapıyı çalmadan, sizden izin istemeden odalarınıza girmesinler. Üçüncüsü, وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ, yatsı namazından sonra da çocuklarınız paldır küldür izin almadan ebeveynlerinin odasına girmesinler. Bakın bu 3 saat, bu 3 dönem Müslümanların avretlerinin ihlal edilmemesi gereken üç dönemdir. Sabah namazından önce, tam öğle vaktinde sıcağın bastırdığı bir ortamda, elbiselerinizi çıkardığınız bir ortamda diyor Rabbimiz. Şu anda İslam coğrafyasının birçok yerinde bu adet uygulanır. Tam sıcak bastırınca gider Müslümanlar evde hanımlarıyla birlikte olurlar. İşte o, gerçi bizim toplumda bu pek mümkün değil. Dükkana satılmışız, işte resmi dairelere satılmışız. Böyle zaman bulup vakit bulup da gidip hanımlarımızla keyif yapabilecek köle bir toplumun üyesi oluşumuzdan dolayı bu imkan bizde yok. Ama İspanya'da bile var. O Endülüs Emevi'den kalan bir adet olarak şu anda İspanyollar bile bunu uyguluyor. İslam dünyasının birçok coğrafyasında tam güneşin tepeye geldiği zamanda çekilirler istirahate Müslümanlar birkaç saat. Ama köle bir toplumun üyesi oluşumuzdan dolayı bizim böyle bir şeye imkanımız yok. İşte o 3 saatte, 3 anda, 3 zamanda çocuklarınız kapılarınızı çalmadan, ebeveynden izin istemeden onların odalarına girmesinler. Bir de bakın, yatsı namazından sonra dedi Rabbimiz. İşte şu anda biz ders yapıyoruz. Bizim şu yaptığımız ders aslında fıtrata ters. Peygamber Efendimiz yatsı camiden çıkınca, mescitten çıkınca kuşağını soymaya başlarmış. Elbiselerinin düğmesini soymaya başlarmış. Niye? Birileri oyalamasın, yolda bizi oyalamasın da bir an evvel yatalım da gecenin son üçte birinde kalkıp Kur'an'la birlikte olalım, Rabbimizle birlikte olalım, namaz kılalım diye. Bizler öyle yapamıyoruz. Aslında şu anda yatma zamanı, ama köle bir toplumun üyesi olduğumuz için, başka zamanda bu toplumu bulamadığımız için mecburen fıtrat dışı bir şekilde işte şu anda ders yapıyoruz. Başka imkanımız da yok, başka fırsatımız da yok. Felatu avratin lekum, bu üç zaman sizin avret zamanınız, ihlal edilmemesi gereken zamanınız. Leysa aleykum ve la aleyhim cunahun ba'dahunne, bu üç vaktin dışında tavvafuna aleykum ba'dukum ala ba'dın, birbirinizin yanına girip çıkmanızda bir sakınca yoktur. Ama bu üç zamanda küçük yaştaki çocuklarınız sizin odalarınıza izin almadan girmesinler. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayat. İşte Allah ayetlerini size böylece beyan ediyor. Vallahu alimun hakim. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Her konuda hikmetle hükmedendir. Ve izâ belagal etfâlu minkumul hulme. Ama o küçük yaştaki çocuklarınız akıl balığı çağına ulaşınca فَلْيَسْتَئْذِنُوا كَمَسْتَئْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, kendilerinden öncekilerin izin aldığı gibi onlar da her vakitte izin almadan ebeveynlerin odasına, yatak odasına girmesinler. Bakın, büyükler her vakitte izin almak zorunda. Akıl bali olmuş olanlar annelerinin babalarının odalarına girerken her vakitte izin almak zorunda. Ama küçük yaşta olanlar sadece o üç vakitte izin alacak. O üç vaktin dışında girip çıkabilirlermiş. İşte bakın, diyor ki Rabbimiz, o küçük yaştaki çocuklarınız da ihtilam olup da ergenlik çağına ulaşırlarsa abileri gibi, büyükleri gibi her vakitte sizden izin alsınlar. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayatihi. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. Vallahu alimun hakim. Sizi sizden daha iyi bilen ve sizin hakkınızda hikmetle yasa koyan, ayet indiren Allah'tır. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِز۪ينَةٍ. Bir de artık evlenme ümidi kalmamış, kimseyle evlenme niyeti kalmamış, kimsenin de kendisiyle evlenme arzusu kalmamış yaşlı kadınlara gelince, evlerinde oturmuş kalmış yaşlı kadınlar, ihtiyar kadınlara gelince, dış elbiselerini, dış esvaplarını çıkarmalarında şöyle başları biraz açık, ayakları, kolları biraz açık bulunmalarında bir sakınca yoktur. Artık yaşlanmışlar, kimse onlarla evlenme niyetinde değil, kendileri de kimseyle nikahlanma arzusu içinde değil, artık nikah ümitleri kalmamış yaşlanmış kadınlar otururlarken saçları biraz açık olabilir. İslam onlara böyle bir tolerans tanıyor. Ama bütün ziynetlerini, vücutlarının her bir bölgelerini açıvermesinler. وَاِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ Bu bir ruhsattır diyor Rabbimiz. Onlar daha da iffetli davranırlar. Şu dediğimiz bölgeleri de kapatarak bir hayat yaşarlarsa o daha güzeldir. Ama bu ruhsattan da istifade edebilirler dedi Rabbimiz. Sonra وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bundan sonraki ayeti kerimede özür sahipleriyle alakalı bir yasasını ortaya koyacak Rabbimiz. Leyse alel a'ma haracun, a'maya bir zorluk yoktur. Ve la alel a'raci haracun, topal kimseye de zorluk yoktur. Ve la alel merizi haracun, hasta kimseye de zorluk yoktur. Yani kör, topal ve hasta kimsenin kusuruna bakılmamalı. Evde yaptığı bir kısım yanlışlar dikkate alınmamalı. Onlar özür sahibi oldukları için onlara biraz müsamahalı davranın, onların yemelerine içmelerine biraz müsamahalı davranın dedi Rabbimiz. Sonra buyurdu ki وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ Sizin kendi evlerinizde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. اَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ Babalarınızın evlerinde اَوْ بُيُوتِ اُمَّهَاتِكُمْ Analarınızın evlerinde onlar izin vermeden de yemenizde bir sakınca yoktur. Çünkü onlar sizin babanızdır, ananızdır. اَوْ بُيُوتِ اِخْوَانِكُمْ Erkek kardeşlerinizin evinde de onlar izin vermese de yemek yemenizde bir sakınca yoktur. اَوْ بُيُوتِ اَخَوَاتِكُمْ Kız kardeşlerinizin evinde de onlardan izin almadan yemek yiyebilirsiniz. اَوْ بُيُوتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اَمَّاتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ Amcalarınızın, dayılarınızın, halalarınızın ve teyzelerinizin evinde onlardan izin almadan da yemek yiyebilirsiniz. Çünkü bunlar sizin yakın akrabalarınız. اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ Bir de anahtarları size teslim edilmiş, tasarruf yetkisi size verilmiş evlerden de zaten adam anahtarını size teslim etmiş, o evin sahibinin müsaadesi olmadan da yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Ev sadıkikum bir de samimi arkadaşınız, samimi bir dostunuzun evinde de ondan izin almadan yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Leysa aleykum cunahun en te'kulu cemian ev eştata. Bir de ayrı ayrı yemenizde de birlikte yemenizde de bir sakınca yoktur. Bu ayeti kerimeyi şu şekilde anlayacağız. Bu ayetin gelişinden önce Araplarda bir adet vardı. Belki de İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir adetti. İbrahim Aleyhisselam misafirsiz sofraya oturmuyordu. Hiç misafir bulamamışsa çevreyi dolaşırdı. İlla da bir misafir bulayım da onunla birlikte sofraya oturayım çabası içindeydi. Herhalde İbrahim Aleyhisselam'dan intikal eden bir sünnet olarak bu ayetlerin geldiği dönemde Araplarda şöyle bir adet vardı. İlla da bir misafir bulalım da sofranın başına öyle oturalım çabası içine giriyordu Araplar. Misafir aramaya gidiyorlardı. Bakın Allah bu ayetinde buyurdu ki bir misafirle birlikte yemenizde de misafirsiz kendi başınıza yemenizde de bir sakınca yoktur dedi. İşte bu ayeti birinci şekliyle böyle anlıyoruz. İkinci şekliyle şu sayılan akrabalarınızla birlikte yemenizde de kendi başınıza yemenizde de bir sakınca yoktur. Hani burada saydı ya babalarınız, analarınız, erkek kardeşleriniz, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, dayılarınız, amcalarınız dedi ya. İşte onlarla birlikte oturup yemek yemenizde de ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Ama bu ayeti kimileri şöyle anlamaya çalışmışlar ki bu anlayış batıldır. İşte yerli, yabancı, akraba, hısım, es, doş, yabancı oturur cumbur cemaat erkek kadın birlikte de yiyebilirsiniz, ayrı ayrı da yiyebilirsiniz şeklinde bir anlayış bu ayetten asla çıkmaz. O zaman bu ayeti kerimeye böyle bir mana verenler olmuş ki Bu son derece yanlıştır. Belki hicab ayetinden önce, tesettür ayetinden önce o tür uygulamalar olmuştur ama hicab ayetinin gelişinden sonra artık bu ayeti kerimeye böyle bir mana vermek mümkün değildir. فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا evlere girdiğiniz zaman فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفِسُكُمْ اَنْفُسِكُمْ ehlinize selam verin. Evlere girdiğiniz zaman ehlinize selam verin. Babanız, ananız, dedeniz, ebeniz ya da hanımınız, çocuklarınız kim varsa onlara selam verin. Tahiyyeten min indillahi mübareketen tayyibeten Allah'tan bir tahiyye olarak tertemiz, mübarek bir selamla ev halkını selamlayın. Yani çocuklarımıza selam vereceğiz, hanımlarımıza selam vereceğiz. Onlara İslam'ı tavsiye edeceğiz. Onlara dirlik temennisinde bulunacağız. Onların silme girmesi, onların İslam'a girmesi için onlara böyle bir teşvikte bulunacağız. Bir de evlere girdiğiniz zaman fesellimu ala enfusikum kendi kendinize selam verin şeklinde anlaşılmış. Eve girdiğiniz evde kimse yok. Hemen selam verin. Esselamu aleykum deyin. Selamınızı kendiniz de alın. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin deyin. Selam benim üzerime, bizim üzerimize, bir de Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diye kendi kendinize hem selam verin hem de selamınızı alın. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayati leallekum takilun. Belki akledersiniz diye Allah'ın bu ayetlerini anlamada akıllarınızı kullanırsınız. Allah'ın bu ayetleri üstünde anlamak için kafa yorarsınız diye işte Allah size böyle güzel yasalarını bildiriyor. Sureyi bu hafta bitirmeye çalışacağım için, böyle bir şeyi hedeflediğim için biraz hızlı gittim. 3 ayet kaldı. İnşallah onları da okuyalım. Önümüzdeki hafta Furkan suresi diye bilinen müthiş bir sure var. İnşallah o sureye başlayacağız. Son 3 ayeti de inşallah okuyup bu haftaki dersimize son verelim. İnnemel mu'minun ellezine amenu billahi ve rasulihi. Allah'a ve elçisine iman eden müminlerin özellikleri hemen ancak şöyledir. Ve izâ kânû ma'hu alâ emrin câmi'in. Peygamberle birlikte ümmeti ilgilendiren, toplumu ilgilendiren bir konunun istişaresi adına toplandıkları zaman lem yezhebu hatta yeste'zinuhu. Müslümanlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminler o toplantının başkanı olan Peygamber Aleyhisselam'dan izin almadan asla toplantıyı terk etmezler. Bakın, sosyal bir yasadan, sosyal bir kuraldan söz ediyor Allah. İnnellezîne yeste'zinûneke, senden izin alarak toplantıyı terk edenler ulaikellezîne yu'minûne billâhi ve rasûlihi, işte onlardır Allah ve Resulüne iman edenler. Bakın, peygamber var. Dün peygamber vardı. Bugün de peygamber makamını ihraz eden, peygamber yolunun yolcusu, o toplantıyı idare eden bir emir, bir başkan varsa, o toplantının bir başkanı varsa ve Müslümanlar İslami konuları görüşmek üzere toplanmışlarsa, şu anda bizim yaptığımız gibi ümmeti ilgilendiren konuları istişare etmek üzere toplanmışlarsa, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir Müslüman o toplantının başkanından izin almadan o toplantıyı terk etmez. Bakın, 2 kere zikretti Rabbimiz bunu. Sonra buyurdu ki feizes te'zenuke li ba'd şe'nihim fe'zen lima şi'te minhum. Ey peygamberim, bazı mazeretlerinden dolayı o toplantıyı terk etmek için senden izin isteyenler olursa sen onlara izin ver. İstersen izin verebilirsin, sor. Eğer onun mazereti gerçekten o toplantıyı terk etmeye değen bir mazeretse izin ver gitsin ama وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهُ, o giden kişi hakkında da Allah'a istiğfar et. Bakın, meşru bir iş için bile o toplantıyı terk etmek, peygamberi yalnız bırakmak, Müslümanları yalnız bırakmak bir vebali gerektiriyor, bir sorumluluğu gerektiriyor. O gidenin arkasından sen Allah'a istiğfar et diyor. Öyleyse bir Müslüman gerçekten peygamberi satmak adına, Müslümanları satmak adına öyle bir toplantıdan kaçamaz. Münafıklar varmış, biri diğerinin arkasına saklanarak görmesin bizi diye önündekileri siper yaparak tüyerlermiş. Şimdi bu toplantıda ya bir infaktan söz edilecek, elimizi cebimize atmamız gerekecek, ya bir savaş kararı alınacak, ya da ümmeti ilgilendiren çok ciddi bir konuda istişare yapılacak. İyisi mi elimizi cebimize atmamız gerekebilir, şuradan bir tüyelim, belki bir savaş kararı alınacak, yarın gidemeyeceğiz, şuradan bir tüyelim diye münafıklar biri diğerinin arkasına saklanarak, önündekini siper yaparak kaçarlarmış, tüyerlermiş de. Bakın Allah diyor ki bir Müslüman böyle bir şeyi kesinlikle yapmaz. İnnallâhe gafurun rahim. Allah bağışlayandır, Allah merhamet edendir. Böyle bir toplantıyı meşru bir mazeretinizden dolayı terk etmek zorundaysanız o toplantının, o içtimanın başkanından izin alarak çıkmak zorundasınız. La tec'alu du'a'r-rasuli beynekum ke du'ai ba'dikum ba'da. Ey Müslümanlar, sakın ha peygamberi içinizden birini çağırıyormuş gibi çağırmayın. Peygamber aleyhisselamı içinizden birine sesleniyormuş gibi çağırmayın. Şşt, hey falan deriz ya, sakın ha peygambere böyle hitap etmeyin. O sizin asker arkadaşınız değil ki, o sizin akranınız değil ki, o Allah'ın sevgilisidir. Onu incitirseniz Allah'ı incitmiş olursunuz. Peygambere hitabınızda güzel hitap edin. Bugün de öyle değil mi? Muhammed şöyle demiş. Kim yahu Muhammed? Asker arkadaşın mı senin? Muhammed aleyhisselam. Sevgili peygamberimiz, sevgili efendimiz. Böyle hitap edelim ya. Böyle hitap edelim. Bu ayetin bir ikinci manası, peygamberin davetini sakın ha içinizden birisinin daveti gibi sanmayın. Peygamberin bir konuda daveti söz konusu olmuşsa, yapsam da olur, yapmasam da olur, gelsem de olur, gelmesem de olur, İçinizden alelade bir insanın daveti gibi kabul etmeyin. Bakın bir yerde oturuyorsunuz, bir konu tartışılıyor, bir Müslüman dedi ki ya ben bu konuyla alakalı İmam Buhari Efendimizin bize aktardığı peygamberimizin bir hadisini biliyorum dediği hadisi okudu. Öteki dedi ki iyi ama ben efendi hazretlerinden şöyle duymuştum. Bir başkası dedi ki iyi ama ben hoca efendi hazretlerinden şöyle duymuştum. Ya peygamberin hadisinin gündeme getirildiği bir ortamda efendi hazretleri de kim oluyor? Baban da kim oluyor? Hocam da kim oluyor? Peygamber böyle söylüyor dendi mi akan sular durur. Böyle davranın. Bir üçüncü manası da bu ayetin, peygamberin bedduasını sakın ha alelade bir insanın bedduası gibi sanmayın. Peygamber bir kere beddua etti mi Allah onun bedduasını gerçekleştirir. Bakın onun bedduasından bir tanesini söyleyeyim. Sevgili peygamberimiz henüz peygamber olmadan önce amcası Ebu Leheb'in iki oğluyla Utbe ve Uteybe ile peygamber efendimizin iki kızı evliydi. Din geldi, peygamber efendimiz peygamber oldu. Ebu Leheb ile arası açıldı. Amcası Ebu Leheb iki oğlunu çağırdı, Utbe'yi ve Uteybe'yi. Dedi ki oğullarım, benim gözümün önünde bu adamı çağıracaksınız. Gözümün önünde ikiniz de onun kızlarını boşayacaksınız. Benim gözümün önünde ona şöyle şöyle hakaret edeceksiniz. Değilse size hakkımı helal etmiyorum dedi. Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Uteybe çağırdılar kayınpederleri Peygamber Efendimiz'i. İkisi de boşadı Peygamberimizin kızlarını. Uteybe Peygamberimize hakaret etti. Şu anda ağzıma alamayacağım bir kısım cümleler söyledi. Efendimiz öyle üzüldü, öyle üzüldü ki Uteybe'ye bir bedduada bulundu. Dedi ki ya Rabbi şu Uteybe'ye bir aslanı musallat et. Aslan onu paramparça parçalasın. Gömecek bir tek kemiğini bile bulamasınlar diye bir beddua etti. Ebu Leheb bunu duyunca korkmaya başladı. Kesin biliyordu ki Peygamber Aleyhisselam'ın bedduası yerine getirilecek. Aman oğlum dikkat et Uteybe. Aman oğlum dağa gitme, ormana gitme tembih ediyor. Ve nihayet kendisi hastalandığı bir ortamda Şam taraflarına bir ticaret kervanı yola çıkmak üzere oğlu Uteybe'yi gönderdi. Ebu Leheb oğlu Uteybe'ye tembih etti. Aman kervandan ayrılma, aman dağa filan gitme. Kervancılara dedi ki benim oğlumun çadırını tüm çadırların ortasına kurun. İki tane de nöbetçi çadırının başına dikin dedi. Gerçekten de Şam taraflarında bir yerde konakladı kervan. Çadırı en ortaya kurdular. Çadırın kapısının ağzına iki tane de nöbetçi bıraktılar. Ama o gece Allah bir aslanı musallat etti. Çölde bir aslanın işi neydi? Allah dilediğimi yapıyor. Paramparça etti Uteybe'yi. İnanın gömecek bir tek etini ve kemiğini bulamadılar. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın bedduası. Öyleyse ey Müslümanlar, Peygamber'in bir davetiyle karşı karşıya kaldınız mı? Yapsam mı yapmasam mı? Falan zat böyle diyordu, filan efendi hazretleri böyle diyordu. Hayır, Allah Resulü'nün davetini duyduğunuz anda yerine getirin. Sakın onun bedduasına maruz kalmayın. Onun davetine icabetsizlik yapmayın. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlattı. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Onun emrine muhalefet edenler, o bir şey söylemiş, ben şöyle yaparım diyenler, peygamber varsın desin, ben şöyle de yaparım diyenler, Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisini duydukları halde, Peygamber Aleyhisselam'ın bir emrini, bir nehyini duydukları halde, yine keyiflerine göre hareket etmeye kalkanlar korksunlar. Neden? En tusibahum fitnetun. Kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden korksunlar. Ev yusibahum azabun elim. Bir de elim bir azabın kendilerini gelip bulmasından korksunlar. Ela, dikkat edin. İnne lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ındır. Benim, senin, onun dediğiniz her şey Allah'ındır. Kat ya'lemu ma entum aleyhi. Şu anda sizin ne halde olduğunuzu da Allah en iyi bilendir. Şu anda ne niyettesiniz, neler düşünüyorsunuz? Hatta şu anı bırakın, eğer ömrünüz varsa 10 yıl sonra ne düşüneceğinizi, kalbinizden neleri geçireceğinizi bile şu anda Allah bilmektedir. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ Yarın onun huzuruna döneceksiniz. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Tüm yapıp ettiklerinizi Allah size haber verecek. Vallahu bikulli şeyin alim. Zaten Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyden haberdar olandır. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Nur suresini de birlikte okuduk. İnşallah yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz çok şerefli bilgileri bize aktardı bu sure. Allah'ın istediği biçimde iman edelim. Allah'ın istediği biçimde inşallah hayatımızı düzenleyelim. Önümüzdeki hafta Furkan suresi ile karşı karşıya gelmek için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
7: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.
5: Fırsat bu.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دندوکه.
6: السلام علیکم و رحمت الله sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim Dünya Döndükçe programımızda Ahmet Varol Hocam'la inşallah bu haftada yaklaşık bir saat kadar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Malumunuz üzere Ahmet Hocamız bize haftalık dünyada ekonomik, siyasi, askeri ve tabii ki bizi de ağırlıklı olarak ilgilendiren meseleleri sizlere yorumluyor. Bizler de sizlere aktarıyoruz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
6: Allah razı olsun. Efendim bu kısa gezgahımızdan sonra şöyle konularımıza hızlı bir geçiş yapabiliriz. Bu hafta dedik ki Gazze'den başlayalım. Çünkü malum biz her hafta yine Gazze'yi zikrediyoruz ama Gazze zaten vahimli. İyice artık yani orada sözde bir ateşkes var ama Siyonist işgalci rejimin, terörist devletin katliamları devam ediyor. Ve artık bunu peşi sıra sürekli olarak da yapmaya da başladı. Yani neredeyse işte o düşük yoğunluğu böyle ciddi anlamda bir tekrar savaş boyutuna da getirme gibi bir eğilimde görüyoruz. Siz hocam bu Gazze'deki son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Dinleyicilerimize nasıl aktarırsınız hocam? Buradaki devam eden katliamlar, halihazırdaki Gazze'deki son durum hakkında da bir bilgi vermiş oluruz hocam dinleyicilerimize.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve atbahiyyicim. Şimdi tabii bir taraftan işte Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi konusu konuşulurken öbür taraftan Siyonist işgal rejimi saldırıları daha da şiddetlendirdi. Bu haftanın başlarında özellikle yani toplu katliamlar diyebileceğimiz yani çok sayıda insanı bir arada öldürdüğü saldırılar gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesinde mesela bir zabıta karakolunu Gazze'de bir zabıta karakolunu vurdu ve en az 11 kişi bu olayda hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralanan oldu. Yine böyle insanlar toplu halde hayatını kaybetti. Başka saldırılar da oldu. Dolayısıyla bu hafta içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda şehit edilenlerin sayısı 20'yi geçti en az. Yani 20-25 civarında. Peki tam olarak net bir rakam verme imkanımız da yok. Çünkü her an Siyonist katillerin saldırması ve yeni bir katliam yapması ihtimali de uzak bir ihtimal değil. Neden? Çünkü Siyonistlerin imzalamış oldukları ateşkese tabi olmalarını sağlayacak hiçbir girişim yok, hiçbir baskı yok. Bir taraftan güya Amerika işte ikinci aşamaya geçilmesi konusunda Netanyahu'yu ikna etmeye çalışıyormuş veya ona baskı yapıyormuş gibi bir takım haberler, yorumlar gündeme geliyor ama işte öyle bir şey fiili olarak karşımıza çıkmıyor. Tam tersi bir durum söz konusu. Peki neden özellikle Siyonist işgal rejimi bugünlerde böyle Gazze'ye yönelik saldırıların şiddetini artırdı? Bunun İki amacı var. Birinci ve en önemli amacı seçim. Çünkü 27 Ekim'de Siyonist işgal rejimi erken seçim gerçekleştirecek. Şimdi Siyonist işgal rejiminde seçim ne anlama geliyor? Parlamentonun yenilenmesi anlamına geliyor. Siyonist işgal rejiminin 120 sandalyeli bir parlamentosu var. Buna Knesset deniyor. Kendi dillerinde yani kendi literatürlerinde Knesset deniyor. Meclis, parlamento ne dersek diyelim. 120 sandalye. Bu şeyde çoğunluğu elde etmek için 61 sandalye kazanmış olmak gerekiyor. Bunu işgal rejimindeki siyasi partilerin hiçbirinin elde etmesi imkanı yok. Sol partilerde sağ olarak tanımlanan partiler, aşırı sağ olarak tanımlanan partiler, bunların hiçbirinin bir çoğunluk elde etmesi ihtimali görünmüyor. Ama şimdi Netanyahu bu son hükümette aşırı sağ partilere çok fazla eli mahkum hissetti kendisini. Yani kendisi de gerçi aşırı sağ olarak tanımlıyor da, hani şimdi şöyle düşünelim, Likud Partisi onların başını çeken kitle partisi. Diğerleri ise yani burada dengeyi sağlayan unsur konumunda, fakat onların işte parlamentoda çok fazla üyeleri olmasa bile, birisi işte ben çekilirim dedi mi parlamentoda bu koalisyon hükümetinin çoğunluğu kaybetmesi söz konusu oluyor. İşte ondan dolayı bu Netanyahu yeni dönemde işte o partileri, aşırı ırkçı bilmem evimiz İsrail bilmem, değişik partiler var. Bunların başında da işte Itamar Ben-Gvir'in partisi var. Bir de Smotrich'in partisi var. Bunlar koalisyonun ortağı. Bunlar Netanyahu'nun partisinden değil. Onların kendi ayrı partileri var. Ve bunlar koalisyonun, şu anki koalisyonun ortağı. Başka sağ partiler de var. Şimdi tam anlamıyla bir kolektif aşırı sağ hükümeti niteliğinde. Netanyahu, Likud'un parlamentoda sandalye sayısını artırmak istiyor. Eğer bunu başarabilirse, yani tek başına yine hükümet kurma imkanı yok. Çünkü çoğunluğu elde etmesi, yani 61 sandalye elde etmesi imkanı yok. Ama en azından sandalye sayısını artırırsa diğer sağ partilere çok fazla eli mahkum hissetmeyecek kendisini. Nasıl? Mesela şu an bir koalisyon kurabilmek için 4-5 tane o aşırı ırkçı Siyonist partiyle anlaşmak zorunda. Bunlardan bir tanesi çekildi mi ayar bozuluyor. Şey istiyor ki Likud, yani bunlardan 4 tane 5 tanesine bizden mahkum olmayalım. 2 tanesiyle bu işi halledelim. Bu iki partiden birisi ben çekilirim derse çekilir, sen çekilirsen ben de falanca partiyle anlaşırım diyebileyim. Yani Netanyahu'nun şu anki planı o. Yani aşırı ırkçı partilerin bir iki tanesini içeride, bir iki tanesini dışarıda tutmak, evet, suretiyle dengeyi kendi kontrolünde sağlamak istiyor. Yani kendi kontrolünde olmasını istiyor dengenin. Yani bu hepsi birden hükümete ortak olursa birisi çekilirim dedi mi denge bozuluyor. Ama iki tanesi içeride, iki tanesi dışarıda olduğu zaman ne yapıyor? Birisi çekilirim derse ona sana ihtiyacım yok, defol git diyebilme imkanı olacak. Neden? Çünkü dışarıda alternatifi var. Sen gidersen falancayı alırım diye onunla anlaşma seçeneği olacak. O durumda bu ortak partiler kolay kolay ben çekilirim diyemeyecek yani. İşte böyle bir formül oluşturmak istiyor. Şimdi işin ilginç tarafı, yani mesela Gazze'de korkunç bir katliam yaptı bu şu anki işgal hükümeti. Tam bir vahşet yani insanlık adına, ve bunu oradaki Siyonist toplumun görmemesi de mümkün değil. Bilakis gözlerinin önünde gerçekleştirilen bir katliam. Her gün televizyonlarında o vahşeti seyrediyorlar. Neden? Çünkü işgal hükümeti o katliamları bir zafer manzarası olarak yayınlıyor, gösteriyor. Ama normalde bir insan vicdanı her ne şekilde olursa olsun, düşman bile olsa, yani insan vicdanı böyle bir vahşeti onaylamaz. Böyle bir vahşet karşısında en azından yadırgar, dışlar ve böyle bir vahşeti icra edebilen anlayışı reddeder. Fakat işte bu Siyonist toplumda vuku bulmuyor. Siyonist toplum için durum farklı. Siyonist toplumda oy kazanmanın yolu Filistinlilere zulmetmek. Netanyahu da bunu biliyor. Ondan dolayı şu an işte Gazze'de böyle bir vahşet sergilemiş. Böylece Siyonist toplumun geniş bir tabanının desteğini kazanmış. İşte bu desteği şu anda değerlendirebilmek için, oluşan havayı kaçırmamak için zaten erken seçim kararı aldı. Yoksa erken seçim kararı almazdı. Yani erken seçim işgal rejiminin parlamentosunda teklif edildi, kabul edildi ve ondan sonra parlamento dağıtıldı. Şu anda yeni seçim yapılacak, yeni parlamento oluşturulacak. İşte onun için fazla da bir zaman kalmadı. Eylül, Ekim, 27 Ekim'de seçimler yapılacak. Ağustos'un sonuna geliyoruz zaten. 2 aydan biraz fazla. Bu süre içerisinde oyunu artırabilmek için işte bu vahşeti ve bu şiddeti artırdı. Yani düşünebiliyor musunuz? Siyonist toplumda oy kazanmanın yöntemi ne? Masum insanları katletmek, Filistinlileri katletmek, onların evlerini yıkmak. Sonra da bakın işte biz böyle bir katliam daha gerçekleştirdik diye Siyonist toplumun karşısında çıkıp da göğsünü kapatmak. Bakın düşünün, bu seçim dönemlerinde genellikle dünya ülkelerinde mitingler olur. İşte partiler çeşitli mitingler düzenlerler, toplantılar yaparlar, halka açık böyle ve orada konuşmalar yaparlar. İşgal rejiminde bu olmaz. Olsa bile çok nadir yani, çok nadir. Özellikle mevcut şartlarda zaten hiç olmaz. Ne yapar? İşte böyle gider Filistinlilere saldırır, sonra onun görüntüsünü televizyona yansıtır. Bunun bu şekilde, bu tür görüntülerle propaganda yapar. Mitinglerle değil. Yani bütün bu katliamların arka planında şu anda Siyonist işgal rejiminin seçim yatırımı var. Yani Netanyahu'nun seçim yatırımı. Netanyahu bu sefer seçimde o aşırı ırkçı partilere dağılan oyları kendi partisine çekmek istiyor. Kendisinin partisi de zaten aşırı ırkçı. Likud. Ama bu popüler bir parti olarak. Siyonist toplumda kitle partisi. Yani Siyonist toplumda eskiden işçi partisi, kitle partisiydi ama şu anda işçi partisi büyük ölçüde kitlesel desteğini kaybetti. Şu anda öyle çok fazla kitle partisi yok. Ama Likud kitle partisi olarak biliniyor. Bunu başarmak istiyor. Yani Siyonist toplumun o ikinci oylarını kendisine çekip öbür tarafta diğer partilerin meclisteki sandalye sayılarını azaltmak ve böylece başta dediğim gibi kendine uygun bir formül oluşturmak. İşbirliği yapabileceği partilerin ikisini içeride, ikisini dışarıda veyahut da üçünü içeride, ikisini dışarıda böyle alternatifli bir şekilde bir şey oluşturmak. Formül, bir düzen oluşturmak ve böylece kendini yeni dönemde daha güçlü hissetmek istiyor. Asıl amacı budur. Ve bu arada şunu da belirtelim. Yani bir taraftan işte Siyonist işgalciler katliam yapıyorlar. Yeni katliamlar ve insanları toplu halde katlediyorlar. Zabıta karakolunu vuruyorlar. Bir yandan da mesela enkaz kaldırılıyor ve işte iki gün önce Gazze'de, Gazze şehrinde, yani Gazze bir bölgedir biliyorsunuz. Bir de şehir var, yani Gazze, o bölgenin merkezi Gazze şehri. O Gazze şehrinde enkaz altından çıkarılan 50 tane ceset bir arada. Yani 50 tane ceset yan yana dizildiği, daha önce böyle 120 cesetlik bir cenaze töreni düzenlenmişti. Bu sefer de 50 cesetlik bir cenaze töreni düzenlendi. Bunların hepsi enkaz altından çıkarıldı. Yani bir taraftan sağları öldürüyor, bir taraftan mesela enkaz altından hala onar onar, 20'şer 20'şer ceset çıkarılıyor ve böyle toplu halde insanların cenazeleri için namazlar kılınıyor ve cenaze törenleri düzenleniyor. Yani korkunç bir vahşetle karşı karşıyayız. Fakat ne kadar ilginçtir, işte bütün insanlık bunu görüyor. Yani şimdi bu Allah'a inanıyor, inanmıyor, çeşitli şekillerde insanlar bir yol çiziyor kendisine. Yani bu evrenin yaratıcısı var mıdır, yok mudur falan tartışmaları. Fakat yani şu bir gerçek, bakın biz insanız ve insan olarak farklı bir karakterimiz var. Yani farklı bir yapıda yaratılmışız. Akıl, vicdan, işte çeşitli hassasiyetler, duygular, duyarlılıklar verilmiş. Tüm bunların verilmesi acaba boşuna mıdır? Lüzumsuz mudur? Yani insan boşuna mı yaratıldı? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Eyhsebul insanu en yutreke suda. Yani insan kendisinin başı boş bırakıldığını mı zannediyor? İşte bakın, burada böylesine bir vahşet karşısında eğer duyarsız kalıyorsak, böyle bir yani Siyonist vahşet bunu yapıyor. Bir taraftan sağ kalanları öldürüyor, bir taraftan 3 yıl önce gerçekleştirilmiş katliamda öldürülenlerin cesetleri çıkarılıyor enkaz altından. Biz de seyrediyoruz dünya olarak. Peki bunlar hesapsız mı kalacak? Yani bunlar cezasız mı kalacak? Yani insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Eyhsebul insanu en yutreke suda. Yani insan kendisini başıboş bırakılacağını zannediyor. Eğer bunu düşünüyorsa, yanıldığını fark ettiği zaman vakit çok geç olacak.
6: Evet. Bir konuğum söylemişti, diğer yaptığım programa davet ettiğim bir konuğum bahsetmişti. Demişti ki, dünyada halkı sivil olmayan ve asla masum olmayan yegane millet İsrail'dir demişti. Yani o alçaklar Gazze yanarken, Gazze yerle bir olurken Gazze'ye hakim tepelere çıkıp piknikler yapıp eğlenceler yapıyorlar. Yani bunu dediğiniz gibi, yani insan dinini falan bir tarafa bırakın. Hani Hristiyanmış, Yahudiymiş, Müslümanmış, hepsini bir tarafa bırakın. Zerre kadar insan vasfı taşıyan bir mahluk, bir canlı böyle bir şeyi tahammül edemez. Buna rıza da göstermez. Yani dediğiniz gibi, yani bir toplumda seçim propagandası olarak, seçim yatırım olarak katliam olabilir mi? Evet, burada oluyor. Ve bu hesabı bizler eğer göremezsek bir görecek gücün olduğuna da iman ediyoruz. Keşke biz görebilseydik diyelim. Rabbim bizlere o günleri nasip eder mi? Biz görür müyüz? Yani olacak, bunu iman ediyoruz, inanıyoruz ama biz görür müyüz onu bilmiyoruz. Efendim öbür yandan tabii bu Siyonist alçaklar sadece Gazze'yle yetinmiyorlar. Bir süreden beri, daha doğrusu işte Suriye'de rejim değişikliğinden sonra orada tahrik hareketleri, saldırıları devam ediyor. İşte ya oradaki kimi İşte azınlık, işte Dürzileri falan böyle bir dürtüklüyor. Suhailleri bir dürtüklüyor. Yani orada kendi işine yarayacak unsurları böyle bir harekete geçirmeye çalışıyor. Ya da fiili olarak bizatihi kendisi işin içine giriyor. Geçtiğimiz günlerde de Ebu Zuhur hava üstüne bir saldırı düzenlendi. Yani burada tabii belli ki çok açık bir provokasyon, çok açık bir elim burada. Sistem değişmiş olabilir ama ben yine buradayım. Golan Tepeleri de benim. Burada dilediğim zaman operasyonu da yapabilirim. Yaparım. Şeyi de veriyor tabii. Siyonist terörist devlet. Bu olayı hocam nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu yaptığı pek çok harekattan bir tanesi belki. Bu İsrail'in Suriye üzerindeki operasyonlarından bir tanesi.
7: Şimdi yani bu saldırının da tabii Siyonist işgal rejiminin seçim faaliyetleriyle alakasının olduğu çeşitli yorumlarda dile getirildi. Bizzat Siyonist partilerin, yani Siyonist işgal rejimindeki bazı sol partilerin liderleri de bunu gündeme getirdi. Aslında bu çok riskli bir şeydi ama Netanyahu sırf kendisine oy kazanmak, işte seçim yatırımı yapmak için böyle riskli bir saldırıyı gerçekleştirdi, bu tehlikeli bir şeydi falan şeklinde yorumlar yaptılar. Siyonistlerden bile, yani Siyonist partilerden bile böyle yorumlar yapanlar oldu. Neden? Çünkü burada hedef alınan yer Türkiye'ye yakın bir yer. İdlib. Yani İdlib güneyde değil, kuzeyde. Türkiye sınırına yakın bölgede. Ve burada işte Ebu Zuhur havaalanı daha önce boşaltılmış. Yani şu an yeniden ihya edildiğine dair şeyler var, söylentiler ve bunun, bu konuda da Türkiye'nin destek verdiği söyleniyor. Yani, ve Siyonist işgal hükümeti de, zaten işgal rejiminin başbakanı Netanyahu da zaten bu konuda biz bu saldırıyla asıl Türkiye'ye mesaj verdik dedi yani. Kendisi bizzat ağzıyla asıl Türkiye'ye mesaj verdik dedi. Tabii bu saldırıya karşı Türkiye'nin de açıklamaları oldu. Ve burada ne mesajı vermiş olabilir, yani Türkiye'ye ne mesajı vermiş olabilir? Çünkü şu an Suriye'deki mevcut yönetim bir yandan kendi hava savunma gücünü de oluşturmaya çalışıyor. Bunun için ülkedeki işte bazı alternatifleri, imkanları, ihtimalleri değerlendiriyor. İşte daha önce hava üssürleri kullanılmış bir yerin yeniden ihya edilmesi, böyle askeri amaçla, askeri hava savunması amacıyla kullanılması için Türkiye'nin Suriye'ye destek verdiği konusunda bilgiler var. Bu bilgilerden hareketle bir bakıma Siyonist işgal rejimi Türkiye'ye şu mesajı vermeye çalışıyor. Yani Suriye'nin hava gücü olmayacak. Neden? Çünkü Suriye'nin hava gücü olursa işgal rejimi açısından bir tehdit oluşturacak. Yani Siyonist işgal rejimi bölge ülkelerine kendi işgalini sağlama almaları şartıyla askeri mekanizma oluşturma imkanı veriyor. Yani öyle düşünülüyordu. Yani mesela bugün Ürdün'ün askeriyesi vardı. Ama bu askeriye işgalci Siyonistler karşısında şimdiye kadar hiç işe yaradı mı? Yaramadı. Hiçbir zaman. 1948'de güya bu Ürdün'ün askerleri Filistin'e girdi. Ama ne yaptılar? Filistin'deki direnişçilere karşı savaştılar. İşgalci askerlere karşı değil. Gittiler direnişçilere, dediler ki biz buralara müdahale ettik. Ele geçirdiğiniz yerleri bize verin. Direnişçilere vermeyince bu sefer silahı onlara çevirdiler. Ve o direnişçilerin kurtardığı veyahut da kontrol altına aldığı bölgeleri onlardan aldılar. Sonra da Siyonist terör örgütlerine teslim etti, kaçtılar. Ya biz onlara karşı savaşamıyoruz deyip kaçtılar. 1967'de ne yaptılar? Hiçbir direniş göstermeden Batı Şeria olarak isimlendirilen bölgenin tamamını, Kudüs'ün tamamını terk edip kaçtılar. Ürdün ırmağının öbür tarafına geçtiler. Hiçbir direniş göstermediler. İşte aynı şey Mısır için de geçerlidir. Geçmişte Suriye'deki Bağız rejimi için de söz konusuydu. Bağız rejimi Golan Tepelerini altın tepsi içerisinde Siyonist katilleri kendisi teslim etti. Yani Golan Tepelerini Siyonistler savaşarak almadı. Hafız Esed o zaman henüz şey değildi, lider başkan değildi. Amerika'yla işbirliği yapmak ve darbesini gerçekleştirmeyi planlıyordu. Darbesinin önünü kapatmamaları için Golan Tepelerini teslim etti kendisi. Hiçbir direniş göstermedi. Ama şimdi Suriye'de yeni bir anlayış var. Yeni bir düşünce var ve bu anlayış, bu düşünce, yani yeni yönetim aynı zamanda Türkiye ile de işbirliği yapıyor. Eğer ki bu yönetimin hava savunma gücü olursa ileride Siyonist işgal rejimi açısından bir tehdit oluşturacak diye korkuyorlar. Ondan dolayı Suriye'nin bir hava savunma gücünün oluşmasını engellemek amacıyla böyle bir saldırı düzenlediklerini kendileri dile getiriyorlar. Ama bunu engellemek için de Türkiye'ye mesaj vermek gerektiğini düşünüyorlar. Neden? Çünkü burada Suriye eğer bir hava savunma gücü oluşturacaksa bunu Türkiye'nin desteğiyle yapacak. Türkiye böyle bir şeye kalkışmasın. Eğer kalkışırsa Türkiye'ye de saldırırız gibi bir anlam içeriyor. Ama böyle bir şey Siyonist işgal rejimi açısından çok tehlikeli bir sonuç getirebilir. Ama şu an bölgede bir hassas denge oluşmuş durumda. Türkiye'nin şu anda Suriye'deki bir saldırıya saldırıyla karşılık vermeyeceğini tahmin ediyorlar. Yani şu an belki askeri baskı, başka şeyleri yoluyla stratejik bir karşılık verebilir. Ekonomik alanda bir takım şeyler yapabilir ama askeri bir saldırıyla karşılık vermek istemeyeceğini, çünkü şu anki dengeleri açısından bunun tercihe uygun olmadığını düşünüyor. Ondan dolayı Suriye'deki hedefi vurdu. Yani orada tabii Türkiye'nin askerlerinin falan olduğunu iddia ediyorlardı ama Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'den açıklama yaptı. Orada herhangi bir askerin olmadığını, bu saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığını da belirtildi. Ama aslında normalde Siyonistler de biliyorlardı. Türkiye'li askerlerin öldürülmesi durumunda bunların kendilerine geri dönüşünün tehlikeli olacağını tahmin ediyorlardı. Onun için özellikle boş alanları veyahut da can kaybının olmayacağı yerleri hedef olarak seçtiler. Bir taktik şeyi, ama bunu tamamen propaganda için yaptı. Yani bir yandan işte biz Türkiye'ye gözdağı verdik. Onun arkasından da Amerikalı bir senatör kalktı. İşte Türkiye'ye güya talimat gönderiyor. Bakın işte İsrail sizi kaç kere uyardı. Siz hala bu işte terör örgütlerine destek veriyorsunuz. Bu işten vazgeçin falan diye Türkiye'ye talimat gönderiyor. Siyonistlerin hesabına. Ama şöyle bir şey var. Yani Siyonistler burada her ne kadar bu saldırganlıklarında aşırı gidiyor olsalar da bir yandan da gazları tükeniyor. Şu an Amerika Siyonist işgal rejimine Gazze'deki soykırım savaşında destek verdiği kadar destek verebilecek konumda değil. Bunu Türkiye de biliyor, Arap ülkeleri de biliyor ve eğer ki yarın bir gün, ki bunu tercih edeceğini zannetmiyorum ama Siyonist işgal rejimi böyle körü körüne Türkiye'yi karşısına alırsa bunun kendisine dönüşü çok tehlikeli olabilir onun açısından. Yani bilemiyoruz biz, belki de eceli gelen köpek diyorlar ya işte, öyle bir şey de olabilir yani. Sonrasının nasıl geleceğini bilmiyoruz ama şu an için hedef Suriye. Suriye'nin işte hava gücü oluşmasın diye bir bakıma kendince mesaj verdiğini zannediyor. Ama Türkiye Siyonistlerin bu saldırısına rağmen Suriye'nin askeri savunma gücünün destekleneceğini ve hava savunma gücünün oluşturulmasında yardımcı olunacağını Türkiye yine vurguladı.
6: Eyvallah. Zaten şu mealde bir açıklama da yapıldı. Hani Türkiye artık İsrail'in çevresinde bir şeyler yapmayı bıraksın mealinde. Evet, dediğiniz gibi hani bu biraz böyle cami duvarına bevletmek gibi bir durum da olabilir. İnşallah öyle bir başlangıç olur da, yani Müslümanların mazlumlarında yüzü güler ne diyelim. Yani bunlar çünkü artık o noktaya getirdiler ki işi. Şu tespitiniz de aslında doğru. Yani şunun da dünya farkında, bu gerizekalılar da muhtemelen farkında olmaları lazım ama nasıl bir özgüven ya da nasıl bir beyin tutulmasıysa Amerika'nın bile artık bunlara bir noktadan sonra şey yapamayacağını, çünkü onun da kendi apayrı dinamikleri var. Yani bütün enerjisini, bütün varlığını burada bir avuç Siyonist böyle vahşiye ayıramayacağını ve son birkaç yıllıkki göstergeler de bunu net bir şekilde ortaya koyduğunda göremiyorlar. Yani Amerika'nın Körfez'deki yaşadığı felaket diyeyim tırnak içerisinde, yani Amerika için belki gerçekten hem stratejik anlamda hem siyasi anlamda hem askeri anlamda ciddi anlamda bir felaket. Hani İran daha çok zarar gördü, doğru, ama Amerika'nın bir defa hani amiyane tabiriyle bir defa karizması bir çizildi. Çok ciddi anlamda ki şimdi bir sonraki konumuzda ona değineceğiz. Yani bu Körfez'de o kadar esmeler, gürlemeler, şöyle yaparım, böyle yaparım, şöyle dağıtırım, böyle ortadan kaldırırım, böyle perişan ederimler hep havada kaldı. Ve karşılıklı böyle birbirlerine böyle bir tabiri caizse yine ayar vermeden öteye gidemeyen, sonu gelmeyen bir durum ki birkaç gün evvel de Amerikan askeri kaynaklar dediler ki bizim bu füze stoğunu toparlamamız en az 2-3 yıllık bir mesele. Hani eski haline getirmemiz. Yani düşünün ki Amerika, Amerika, Amerika dediğimiz birilerinin gözünde adeta dünyanın tanrısı olarak kabul edilen gücün aslında çok da matah bir şey olmadığını, gücünün de ne kadar sınırlı, kasıtlı olduğunu, çok da böyle dünyaya hakim, o bölgede hakim olamadığını da görmüş oldular dünya bir anlamda.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Dedik ya, neticelenmeyen bir körfez durumu var. Boğaz var, Hürmüz Boğazı. İşte Amerika bir taraftan Trump diyor, bura diyor Amerikanındır diyor, burayı da Trump Boğazı yapacağım diyor. İran'da geçenlerde tabii Kaliforniya İran toprağı sayıyor. Bu artık iş biraz da böyle magazine mi, mizaha mı, komediye mi, neye devrildi de çok belli değil. Nedir hocam körfezdeki durumlar?
2: Şimdi tabii bir taraftan Amerika'da seçim hazırlanıyor bilindiği üzere.
1: Evet.
2: Ve işin ilginç tarafı, yani bu seçimler üst üste. Siyonist işgal rejiminin seçimi 27 Ekim'de, Amerika'nın seçimi de 3 Kasım'da. 7 gün arayla. Fakat durum farklı. Yani Amerikan toplumu, yani Siyonist işgal rejimin yüzünden Amerika'nın geleceğinin bu kadar tehlikeye atılmasından artık rahatsız. Bu belli oluyor yani. Bu, hadi diyelim ki Filistin'deki o zulümleri çok fazla önemsemesinler. Bazıları önemsiyor. Yani önemseyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Yani bu kadar da zulüm olmaz diyenlerin ve Siyonist vahşeti reddedenlerin sayısı Amerikan toplumunda da artıyor. Bir de Amerika'nın kendi imkanlarının Siyonist işgal rejimi için imha edilmesinden de rahatsız insanlar. Ondan dolayı bir taraftan Trump'ın çizgisi var. Onun çizgisine sanki Filistin'de çözüm arıyormuş gibi. Ama öbür taraftan da Netanyahu'nun çizgisi var. Onun çizgisi de farklı. Çünkü onun da aşırı Siyonist oylarda gözü var. O da çözüm istemiyormuş gibi bir hava içerisinde. Dolayısıyla burada şeyler çakıştı, arabalar tosladı birbirine yani. Onun için Filistin'deki durum farklı. Fakat öbür tarafta Körfez'de Amerika askeri zaafından dolayı prim kaybetti. Yani orada Körfez'de ilk çıkışında büyük fırtınalar estiriyordu. Fakat onların hepsi sonuçsuz kaldı. İşte şu an onu telafi etmeye çalışıyor. Yani Körfez'deki durum biraz farklı. Yani Filistin'deki gibi değil. Filistin'de sanki çözüm arıyormuş gibi bir hava içerisine giriyor ama Körfez'de de biz aslında istediğimizi aldık. İran'ın bize yapacağı bir şey yok. Şu anda Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde. Zaten yakında da Amerikan toprağı ilan edeceğiz dedi Trump ve haritada yayınladı. Güya Hürmüz Boğazı Amerika'nın yeni toprağıymış gibi bir harita yayınladı internette. Ona da İran'ın Haydarabad'daki konsolosluğu karşılık verdi. O da Kaliforniya'yı İran'ın toprağı ilan etti. Bunlar artık biraz çocukların o internette oynadığı oyunlara benziyor. Yani bu şekilde böyle karşılıklı toprakların sahiplenilmesi ve haritaların yeniden çizilmesi. Ama şu bir gerçek, yani Hürmüz Boğazı konusunda Trump'ın dedikleri kesinlikle doğru değil. Şey diyordu Trump, Hürmüz Boğazı'nda kontrol bizim elimizde diyordu. Halbuki hiç de öyle değil. Yani şu anda hala kontrol İran'ın elinde. Sonra İran Umman'la görüşmek istedi. Umman'ı tehdit etti bu sefer Amerika. İşte eğer Umman İran'la herhangi bir anlaşma yaparsa bu sefer İran Umman'ı perişan ederiz. Yani yerle bir ederiz. Her tarafını dağıtırız falan diye aynı usulü kullandı. Bu da işin başka bir boyutu. Fakat şimdi burada Umman'ın her ne şekilde olursa olsun İran'la masaya oturmayı kabul etmesi. Yani şimdilik Umman bu Hürmüz Boğazı'yla ilgili İran'la anlaşmayı kabul etmez. Neden kabul etmez? Çünkü Arap ülkeleri de buna razı olmaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Ama masaya oturmayı kabul etmesi, yani burada Hürmüz Boğazı konusunda Amerika'yla değil İran'la pazarlık yapmayı tercih etmesi anlamına gelir. Ve orada o zaman Amerika'nın Körfez'de ve Hürmüz Boğazı'nda bölgede etki gücünü kaybetmeye başladığının ilanıdır. Yani bu Umman tarafından resmen artık biz burada Amerika ile boşu boşuna pazarlık yapıyoruz. Amerika kendi üstlerini bile savunamıyor. Hürmüz Boğazı'nda savunamıyor ve ileride de savunamayacak. Onun için bu konuda eğer anlaşacaksak İran'la anlaşalım gibi bir mesaj vermiş oluyor. İşte Amerika'yı asıl rahatsız eden budur. Yoksa Umman'ı niye tehdit ediyor? İşte sizi de yakarız yıkarız. Çünkü Umman'la şimdiye kadar Amerika'nın hiçbir sorunu olmadı. Yani her ne kadar Umman savaşta Amerika'ya destek vermediyse de, yani geçmişte de destek vermedi Umman. Ama doğrudan bir sorun da yaşamadı yani Amerika'yla. Fakat bugün böyle bir görüşmeye Umman'ın razı olması Amerika'yı ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Çünkü Hürmüz konusundaki tesirini kaybetmiştir Amerika. Yani şu anda Hürmüz'de güvenceyi sağlayamamaktadır. Bu mümkün değildir. Amerika'nın buradaki tehditleri boşunadır. Fakat Trump bu manzarayı kendi ülkesine yansıtmak istemiyor. Ondan dolayı işte bol keseden balonlar uçuruyor. Yani seçim balonları bunlar. Hepsi seçim balonları. Neden? Çünkü 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Temsilciler Meclisi tamamen yenilenecek. 435

0: kaybeder mi? Kaybetmez diye düşünülüyor. Yani kaybetmez. Ama yani sandalye oranı bayağı düşebilir. Yani orada senatodaki. Şimdi Amerikan düzenini biz çok fazla bilmiyoruz da yani öyle bir vatandaş olarak bakıyoruz. Fakat birçokları buna rağmen yani senatoda çoğunluğu kaybetmese bile Trump yeni dönemde zorlanabilir diye düşünülüyor. Çünkü Amerikan sistemine göre birçok önemli karar meclisten yani o temsilciler meclisinden sonra da senatodan geçmesi gerekiyor. Sadece başkanın kararıyla olmuyor. Evet. Yani o durumda işte başkanın kararı eğer geçmezse meclislerden yani kongreden geçmezse o zaman uygulanamayacak diye düşünülüyor. Ve şimdi yeni dönemde bu demokratlar yani her ne kadar samimi olmasa da yani biz samimi olmadıklarını düşünüyoruz. Çünkü Gazze'deki soykırım savaşı ne zaman başladı? Demokratların başkan olduğu, Joe Biden denilen adamın başkan olduğu dönemde var. Ve Amerika burada Siyonist işgal rejimine tam destek verdi. Her türlü katliamın önünü açtı. Sonra Joe Biden gitti, Trump geldi. Değişen bir şey olmadı. Ama şimdi yeni dönemde başkanlık seçimine kadar demokratlar işte biraz önce sözünü ettiğim muhalif oyları kendilerine çekmek için. Yani işte şu an Siyonistlere bu kadar destek verilmesinden rahatsız olanlar var ya. İşte bunlar muhalif oylar. Bu muhalif oyları kendilerine çekmek için mecliste Trump'ın önünü tıkamaya çalışabilirler. Ondan dolayı Trump zorlanabilir diye düşünülüyor. Yani Trump açısından böyle bir durum da var. Ama buna rağmen Körfez'de Trump yani ne kadar davul çalsa da gerçekçi değil. Yani. Tabii bu arada savaş İran'ı da ciddi şekilde yıprattı. Bu da bilinen bir gerçek ama şimdi İran'ın zaten yıllardan beri uygulanan ambargodan dolayı bir sıkıntısı var. Amerika bu savaşın sıkıntısıyla yeni karşılaşıyor. Ondan dolayı Amerika'nın dezavantajı daha çok oluyor.
1: Yani aslında sizin de belirttiğiniz gibi hocam bu tamam belki bölgede Amerika'yı nispeten etkisizleştirdi bu süreç. Ama Amerika'nın da tabii tribünler oynaması lazım. Trump'ın daha doğrusu bu olmazsa olmaz onun için elzem bir şey ki Amerika parlamentosunda bu lobilerin çok büyük etkisi de var ki yani Yahudi lobisinin söylemeye bile gerek yok. Yani oradaki Siyonist lobinin Amerikan parlamentosu üzerindeki etkisini hiç söylemeye bile gerek yok. İran'ın da tabii bunu şeyde geçenlerde Pezeşkian mıydı bir tanesi hatırlamıyorum itiraf etti. Etmek zorunda çünkü yani bu reddedecek, görünecek, saklanacak bir şey değil. Ekonomik olarak çok berbat bir durumda olduklarını da söylüyor bu arada. Ama yani bu Amerika'nın ki bunu söyleyenler de var. Amerika için belki Vietnam'ın daha beter bir durumda olabileceğini söyleyenler var Körfez'de. Yani o Körfez'e gömülüp İran'ı bitirir ama kendinde bitirir belki. O anlamda görüş belirten yorumcular da var. Göreceğiz. Bizler de takip ediyoruz. Efendim oradan biraz daha ileriye geçelim. Hindistan'da ilginç bir şey. Yani bu Amerikalılar bazen böyle özellikle diplomatları böyle ukala diplomatları çeşitli coğrafyalarda oluyor. Türkiye'de öyle bir büyükelçi vardı böyle. Olur olmaz üzerine vazife olan olmanın her şeyi hakkında konuşan bir büyükelçisi vardı. Gitti şu anda galiba. Orta Doğu şeyi oldu daha sonra. Bu Keşmir hakkında, Keşmir biliyorsunuz Hindistan ve Pakistan arasında yıllardan beri ihtilaflı bir bölge. Ondan dolayı çeşitli çatışmalar, sınır şeyleri falan da olmuş lokasyon. Oranın aslında Hindistan'ın bir parçası olduğu şeklinde böyle bir görüş bildirmesi tabii bir infiale sebebiyet veriyor doğal olarak. Hocam nedir hocam? Niye böyle bir şey yani sadece ukalalığından mı yoksa arka planda stratejik bir tavırda olabilir mi?
0: Şimdi bu biraz Pakistan'ı sıkıştırma amaçlı olabilir. Şimdi önce Keşmir'den söz edelim. Keşmir bilindiği üzere iki bölgeden oluşuyor. Yani normalde tek bir Keşmir var da yani şu anda bölünmüş durumda. Bunun bir kısmı Pakistan tarafında kaldı, öbür kısmı Hindistan tarafında. Normalde aslında o tarafta da yani Hindistan tarafında kalan kısımda da Hindistan'ın referandum yapması, yani Pakistan'ı mı istiyorsunuz yoksa Hindistan'ı mı istiyorsunuz diye halka sorması gerekiyor. Ve bundan çıkan sonuca göre o bölgenin de durumunun belirlenmesi gerekiyor. Uluslararası talimatlar bunu gerektiriyor. Ama Hindistan böyle bir referandum yapması durumunda Keşmir ahalisinin kesinlikle Pakistan'ı tercih edeceğini biliyor.
1: Çünkü Müslümanlar.
0: Ondan dolayı da şimdiye kadar bu referandumu yapmadı. O yüzden aslında bu Keşmir bölgesi yani Hindistan tarafında kalan Keşmir bölgesiyle ilgili zaten uluslararası anlamda da sıkıntı var. Şimdi normalde Hindistan'ın burada bu bölge üzerindeki hakimiyeti

0: gayrimeşru ve bunun tanınmaması gerekiyor. Ama ilginçtir, mesela Amerika bu gibi meseleleri bir baskı aracı olarak kullanır. Yani bazen Hindistan tarafına baskı yapmak için Pakistan'la birlikte hareket eder, bazen de tersini yapmak için. Ama şu anda Hindistan'ın desteğine büyük ihtiyacı var. Neden? Çünkü Çin'le sıkıntılı, ekonomik alanda sıkıntılar var. Ondan dolayı Çin'i sıkıştırmak için Hindistan'ın şu an iyi bir araç olduğunu düşünüyor. Hindistan da zaten Çin'le çok fazla rahat değil. Hem rekabet var aralarında çeşitli alanlarda, hem de yani ileride bir askeri tehdit oluşturması, ikisi için de bir askeri tehdit oluşturulması söz konusu. Ondan dolayı Hindistan Çin karşısında Amerika'nın desteğine ihtiyaç duyuyor. Amerika da aynı şekilde Çin karşısında Hindistan'ın desteğine ihtiyaç duyuyor. Bir de son zamanlarda Pakistan bilindiği üzere İslam coğrafyasındaki ittifakın güçlendirilmesi yönündeki adımlara destek verdi. En azından Mekke anlaşması imzalandı. Trump bu anlaşmayı çok yaptığını, takdir ettiğini, çok beğendiğini falan söylüyor ama bu yalan. Bu tam anlamıyla bir münafıklık, ikiyüzlülük. Kesinlikle Amerika bu anlaşmadan memnun değildir. Neden? Çünkü böyle bir anlaşma İslam dünyasında bir alternatif savunma gücünün oluşması Amerika'yı da Siyonist işgal rejiminde rahatsız eder. Yani Trump aslında bu tür anlaşmaları desteklediğini söylerken asıl amacı bunları kirletmektir. Yani bakın aslında bizden habersiz bir şey olmuyor. Yani biz yaptık bu anlaşmayı da, biz planladık. Bazıları da bu tür komplo teorileri kuruyorlar ya, Amerika'nın hesabına yapıldı bu anlaşma falan filan. Amerika'nın işte bölgedeki üslerini korumak için. Halbuki bu tamamen vakadan uzak komplo teorileri. Ama Amerika'nın bu tür komplo teorilerinin de etkili olmasını sağlamak amacıyla ve bu anlaşmayı kirletmek amacıyla Trump diyor ki bundan çok memnun kaldım, çok beğendim bu anlaşmayı falan, çok takdir ediyorum. Bu yalan. Bilakis rahatsızdır bu anlaşmadan. İşte bu anlaşmanın içerisine Pakistan da girmiştir ve dolayısıyla böyle bir anlaşmada Pakistan'ın yer alması Hindistan'ı da rahatsız etmiştir. İşte burada ne oluyor? Hesaplar örtüşüyor. Amerika'nın Çin karşısında Hindistan'la işbirliği hesabı, öbür tarafta Pakistan karşısında, yani Pakistan'ın İslam dünyasıyla olan işbirliği karşısında olan Hindistan'la işbirliği. İşte bunu bir bakıma Amerika böyle sopa göstererek belli etmeye çalıştı. Yani Trump her ne kadar resmi açıklamalarında Mekke anlaşmasına onay verdiğini söylediyse de öbür taraftan Hindistan'daki kuyruğunu da Pakistan'a karşı sallattı. Maksat işte Pakistan'a buradan mesaj vermekti ve bilindiği üzere Keşmir konusu Hindistan'la Pakistan arasında en önemli mesele, yani en önemli tartışma konusu. Yani o referandumun bir an önce yapılmasını istiyor Pakistan Keşmir'de ve Keşmir'in yani Hindistan tarafında kalan kısmının geleceğini belirlenmesi için ahalinin seçim yapmasına imkan verilmesini istiyor. Hindistan da bunu yapmıyor. Neden? Şu an çünkü orada işte hala Müslüman nüfus büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Her ne kadar Hindistan oraya çok sayıda Hindu yerleştirdi, yani öyle göçmenleri getirip yerleştiriyor. Oranın demografik yapısını, nüfus yapısını değiştirmek için getiriyor, oraya yerleştiriyor. Ama şu an bütün bu nüfus kaydırma politikalarına rağmen hala Keşmir'de Müslüman nüfus büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Onun için orada referandum yapmıyor. Pakistan'da bu referandumun bir an önce yapılmasını istiyor. İşte tam böyle bir tartışmalı bir bölgeyle ilgili olarak Amerikan Büyükelçisi kalkıyor, diyor ki Keşmir Hindistan toprağıdır. Yani neye göre söylüyorsun Hindistan toprağıdır? Dünya bir kere bunu teyit etmemiş. Uluslararası mekanizma bunu teyit etmemiş. Keşmir yani tartışmalı bir bölge. Ama Amerika burada işte dediğim gibi siyasi, stratejik bir oyun oynuyor. Hem Pakistan'ı sıkıştırmaya çalışıyor, hem de yani Hindistan'ın Çin konusundaki desteğini daha da teyit etmeye çalışıyor.
1: Eyvallah. Yani burada tabii ki ilerleyen dönemlerde daha net de göreceğiz. Yani burada sizin dediğiniz gibi bir grup da Trump'ın bu Mekke anlaşmasını aşırı sanki ve çok beğenmiş gibi övmesinden kaynaklanan şöyle bir kanaat oluşmuş maalesef İslam coğrafyalarında. Amerika sizi övüyorsa, daha doğrusu Amerika bu paktı, bu anlaşmayı, bu birlikteliği övüyorsa, bu iş zaten demek ki Amerika'nın lehine, Amerika'nın adına çalışacaklar şeklinde bir kanaat da var maalesef ki ileride daha net bir şekilde göreceğiz olacakları da. Efendim oradan biraz da Kuzey Afrika'ya doğru geçelim. Geçtiğimiz haftalarda Tunus'un Nahda Hareketi Başkanı, lideri daha doğrusu Raşid El-Ghannouchi'den bahsetmiştik. Bir süreden beri hapiste, ilerleyen yaşı ve hapis ortamı da oldukça meşakkatli olsa gerek ki ciddi anlamda sağlık sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Tedavi için alındı fakat geçtiğimiz günlerde tekrar hapse konulduğu şeklinde bilgi de geldi. Demek ki biraz düzelmiş olsa gerek ki tekrar hapse konuldu. Bununla alakalı çeşitli kamuoylarından hem yaşından hem de işte siyasi görüşten dolayı böyle bir şeyi hak etmediğini, bağışlanması gerektiğini, işte bir siyasi af şeklinde bir şeyin peşine düştüler de. Yani bu Ghannouchi'nin tekrar böyle bir bu yaşta bu rahatsızlıkla tekrar şeye girmesini gerektirecek nasıl bir yönetim var ki nasıl bakıyor ya da Ghannouchi'nin nasıl bir tehlike olarak Tunus için görülüyor ki hastaneden sonra tekrar cezaevine konuldu.
0: Şimdi Ghannouchi'nin kendisinin zaten kişisel olarak mevcut yönetim açısından bir tehdit oluşturması ihtimali yok. Çünkü yaşlanmış, sürekli ilgiye muhtaç durumda bir insan, 85 yaşında. Mevcut yönetime karşı öyle bir tehdit oluşturma iddiası da yok. Fakat şu an bu yönetim baskı fonksiyonunu devam ettirmek istiyor. Maksat o. Yoksa zaten Ghannouchi'nin hukuki olarak suç sayılabilecek herhangi bir fiili yok. Sadece siyasi görüşlerinden dolayı hapiste tutuluyor. Yani siyasi tutuklu durumunda yargıyla mahkum edilmiş. Evet mahkum edilmiş ama nasıl? Görüşlerinden dolayı mahkum edilmiş. Fiilleri herhangi bir suç kanunen hukuk mantığına göre suç sayılabilecek fiilinden dolayı değil. Oradaki bu Kays Said'in mantığına göre yargılanmış. Tamamen siyasi bir şekilde mahkum edilmiş. İşte sağlık durumundan dolayı hastaneye kaldırıldı. Hastaneden sonra evine gönderilmesi deniyordu, isteniyordu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından. Ama oradaki zulüm rejimi bunu yapmadı. Tam aksine yeniden cezaevine gönderdi. Yani 3 haftalık bir tedavi sürecinden sonra. Şimdi cezaevine gönderirsen ne olacak? 2 hafta sonra yine hasta olacak belki. Ve işte ölünceye kadar böyle bir hastane cezaevi arasında mektupta okutacaklar. Maksat bu. Yoksa herhangi bir hukuki gerekçesi mevcut değil yani. Tamamen zulüm yani. Tam anlamıyla zulüm. Ama onun şahsında onu destekleyen anlayış sahiplerine mesaj verilmeye çalışılıyor. Yani kalkıp da işte yeniden bir siyasi yapılanma gerçekleştirmeye çalışmayın. Çünkü zaten partisi dağıtıldı. Hareketi tamamen yasaklandı. Toplumsal faaliyet içerisine girmelerinin engellenmesi için onun şahsında aslında arkasındaki kitlesel harekete mesaj verilmeye çalışılıyor.
1: Zaten evvelden beri Tunus, Afrika'nın, Kuzey Afrika'nın belki de en böyle seküler, hatta kimileri böyle biraz Kemalizme de benzettikleri bir sekülerizmin uygulandığı bir ülke olarak da kabul ederlerdi. Biz de buradaki gelişmeleri dinleyicilerimize aktaracağız inşallah. Efendim biliyorsunuz programımızda zaman zaman tarih hatırlatmaları da yapıyoruz. Hem dinleyicilerimizin hafızaları tazelensin hem de geçmişten günümüze çeşitli İslam coğrafyalarında Müslümanları ilgilendiren gelişmeleri de hatırlatıyoruz. Bugün yine 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya yönelik çok ciddi bir provokasyon, bir yangın. Sadece onda da kalmadı. Günümüzde de buna benzer şeyler belki çok daha rahat yapılıyor. Hem onun yıl dönümü hem de günümüzde de benzer teşebbüslerin de olacağını, olma eğilim olduğunu da görüyoruz. Dilerseniz hocam hem o yangını, o büyük yangını bir dinleyicilerimiz hatırlatmış olalım hem de günümüzde de buna benzer fırsat kolluyorlar. Buna benzer şeyler yapmaya meyel aslında oradaki Siyonist güçler.
0: Şimdi Siyonist işgalciler Kudüs'ü 1967'de işgal ettikten sonra buradaki Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırabilmek için çeşitli yollara başvurdular. Ve ilk başlangıç döneminde kullandıkları yöntem bunu yakarak ortadan kaldırmaktı. Ve bunun için işte 21 Ağustos 1969'da yani Kudüs'ün işgal edilmesinden 2 yıl sonra Haziran 1967'de işgal edildi. Ağustos 1969'da bu olay yaşandı. 21 Ağustos 1969'da. bir fanatik, fanatik diyorlar. Ama yani öyle alelade bir fanatik değil. Siyonist işgal rejimi tarafından görevlendirildiği tahmin edilen bir fanatik. Mescid-i Aksa'nın içerisinde sabotaj yoluyla yangın çıkardı. Ve o yangında Mescid-i Aksa'nın içinde, özellikle bu kıble camisi olarak nitelendirilen kısmının içinde o tarihi eserlerin çoğu ve minber ve aynı zamanda halılar vesaire birçoğu yandı yani. O minber de, orada yanan minber de Nurettin Zengi'nin hatırası olarak korunuyordu. Çünkü Nurettin Zengi sağlığında kendi eliyle böyle bir minber yapmış ve Salahaddin Eyyubi'ye emanet etmiş. Demiş ki Kudüs kurtarılırsa Mescid-i Aksa'ya götürüp bunu yerleştireceksiniz. Ve Salahaddin Eyyubi de onu yerleştirmiş. Ondan dolayı ona Nurettin Zengi minberi deniyordu. Ve işte bu minber tamamen yandı o olayda. Sonra yerine bir benzerini yaptılar ama tabii ki orijinalinin korunmasıyla aynı anlamı taşımıyor. Mihrap kısmı bayağı zarar gördü. Birçok yeri yandı. Ve düşünün mesela o olayda diyorlar ki işte bunu bir fanatik yaptı. Peki bir fanatik yaptıysa o zaman Siyonist işgal rejimi en azından bu fanatiği cezalandırsın ya da hadi cezalandırma tarafına gelinceye kadar, yani böyle bir yangın çıkarılması karşısında gerekli çabalara engel olmasın. Ama tam tersi bir durum yaşandı. O zaman işte Filistin itfaiyesi vardı Kudüs'te. Filistin itfaiyesi buraya yetişmek için yoğun bir çalışma yaptı. Fakat işgalci askerler o itfaiye araçlarına bile engel oldu. Filistinlerin o yangını söndürmelerini zorlaştırdılar. İşte zar zor içeriye sular soktu ve bu şekilde yangını söndürdüler. Tabii ki bu gecikmeden dolayı zaten bu kadar çok zarar gördü. Eğer ki çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesi imkanı olsaydı daha az zarar görecekti. Ama Siyonist katiller bu Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak için sonraki dönemlerde de çeşitli yöntemlere, çeşitli yollara başvurdular. Yani bu Mescid-i Aksa'yı tehdit eden faaliyetlerini durdurmadılar. Yani bir dönemde biz bunun altında şey arıyoruz, arkeolojik eser arıyoruz diye altını kazdılar. Tüneller kazdılar altına. Mescid-i Aksa kendiliğinden yıkılsın diye. Ama bu şey kazılar ortaya çıkarılınca halktan gelen baskı, tepki üzerine o kazılar durdurdular. Şimdi farklı bir yöntem uyguluyorlar. Şimdiki hedefleri Mescid-i Aksa'yı Yahudilerle Müslümanlar arasında paylaştırmak. Ve bunun için de işte Yahudiler de buradan alan istiyor diye Yahudi cemaatlerini, yani bu aşırı ırkçı, aşırı siyonist, işte fanatik olarak nitelendirilen grupları Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemeleri için teşvik ediyor işgal kimi. Mesela Mescid-i Aksa'nın içerisinde Yahudi ibadetlerinin, işte bu Talmudi ritüeller diye isimlendirilen faaliyetlerin yapılması önceden yasaktı. Yani İsrail kanunlarına göre de yasaktı. Ama bu Netanyahu hükümeti o yasakları kaldırdı, hepsini kaldırdı. Şu anda rahatça içeriye giriyor boynuzlarla falan. İnsanlar rahatsız ediyorlar. Ve bir de belki son zamanlarda, yani bizi dinleyen kardeşlerimizin dikkatini çekmiş olabilir. Fotoğraflarda, video görüntülerinde görünüyor. Bu Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen o çete mensupları, yani Siyonist terör elemanları, Mescid-i Aksa'nın avlularında böyle yüzük oyun boylu boyuna uzanıp yatıyorlar. Ve kollarını da böyle öne doğru uzatıp öyle. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü buna Yahudi literatüründe destansı secde diyorlar. Onun yani İbranice'de bir adı var da ben hatırlamıyorum. Fakat Arapça'da Sucudül Melhami diyorlar. Yani Türkçe'de destansı secde diye tercüme ediyorlar. Bu destansı secde dedikleri şey, yani biz buraya el koyacağız diye bir mesaj anlamı taşıyor. Şimdi daha önce de yani bu tür secdeleri genellikle zafer anlamında kullanıyorlarmış. Yani işte zafer kazandık, burayı ele geçirdik. Şimdi şu anda Mescid-i Aksa için bunu yapmalarının amacı, yani biz burayı ele geçirdik artık ve buraya el koyacağız. Burada Yahudi mabedi inşa edeceğiz veyahut da burayı Yahudi mabedine dönüştüreceğiz diye bir mesaj vermek amacıyla yapıyorlar. Yani buna özellikle dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Yani işte o böyle yere uzanıp yatıyorlar, yüzlerini yere çevirip, yani bizim bildiğimiz şekilde böyle alınlarını koyarak secde yapmıyorlar. Boylu boyuna uzanıyorlar, kollarını da öne doğru uzatıyorlar. İşte buna destansı secde diyorlar. Bu destansı secde ile ilgili tarifler şeyde de var. Bu Yahudilerin eski şeylerinden, filozoflarından ve aynı zamanda din alimlerinden birisi olan Musa bin Meymun'un kitaplarında da var. Şimdi Musa bin Meymun'un farkı nedir? Bu Moïse Cohen, yani Yahudi, İbranice'deki adı, ama Müslümanlar arasında genellikle Musa bin Meymun diye tanınır. Bu adam meşhur birisidir. Yani Yahudilerin bilginleri arasında tanınan bir adamdır. Bu adam bu Yahudilerin ibadetlerini, işte dini geleneklerini ilmihal şekline sokmuştur. Ondan önce ki bu adam şey, İslam döneminde yaşamış birisi, 11. yüzyılda yaşamış birisi, 11. ve 12. yani Kuzey Afrika'da yaşamış, Müslüman topraklarında yaşamış birisi ve Müslümanlardan çok etkilenmiş birisi. Yani İslam'ın literatüründen, kültüründen çok etkilenmiş birisi. Şimdi İslam dininde böyle alimler dini faaliyetleri böyle ilmihal şeklinde sokup bir düzenleme yapmışlar ya, aynısını bu Yahudiliğe de uygulamış bu adam, yani bu Musa bin Meymun. İşte onun kitaplarında bu destansı secde denilen uygulamadan da söz ediliyor, ama işte anlamı bu, yani zafer anlamında. Yani işte burayı biz ele geçirdik, burası artık Yahudi mülküdür diye mesaj verme amacıyla yapıyorlar.
1: Tabii yapacaklar bir yere kadar da, neticeyi biz de göreceğiz, onlar da görecekler, yenilecekler ve sürülecekler. Buna biz iman ediyoruz. Efendim, bu haftanın son konusu yine bir hatırlatma. Yine yakın coğrafyada, Suriye'de iç savaş esnasında muhaliflerin elinde bulunan Şam yakınlarında Doğguta diye geçen bir bölge. Burada Esed güçlerinin buraya kimyasal silahlarla, sarin gazıyla saldırması, kadın ve çocuklar başta olmak üzere 1400 civarında insanın burada katledilmesi, ki biliyorsunuz babası da bu konuda mimliydi. O Halepçe katliamı da meşhur, yine kimyasal silahlarla yapılan bir şey bölgedeki. Son olarak programımızın bitişinde buradaki bu kimyasal silahla o masum kadınların ve çocukların katledilmesini de bir hatırlatmış olalım.
0: Evet. Şimdi Doğu Guta katliamı artık yani tarihe geçmiş meşhur bir katliam. İnkarı mümkün olmayan ve bu Baas rejimi tarafından gerçekleştirilmiş bir katliam. Yani korkunç bir katliamdı. Orada savunmasız insanlara karşı kimyasal silahların kullanılması suretiyle gerçekleştirildi bu katliam. Çok sayıda insan katledildi ve öldürülenlerin çoğunluğunu da kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu. Yani bize düşen bu tür katliamları unutmamak. Yani Srebrenica katliamı, Doğu Guta katliamı, Halepçe katliamı, Hama katliamı, bunlar hepsi bizim tarihimizde olmuş. Dünya hayatı bir imtihan. Burada zulümler de olabiliyor. Ama bizim bu zulümleri hatırlamamız, zalimleri iyi keşfetmemiz, zulümden ve zalimden yana olunmasını, ne anlama geldiğini de çok iyi tespit etmemiz. Ona göre geleceğimizin çizgisini de belirlememiz lazım. Zalimlerin önü açık olduğu zaman işte görüldüğü gibi her şeyi yapabiliyor. Nasıl bugün Siyonist işgalci Gazze'de böyle korkunç katliam yapabiliyorsa, işte geçmişte İslam coğrafyasında da Siyonistleri geride bırakmayan zalimler yaşadı. Bugün hala yaşayanlar var. Yani insanlığın bu vahşi anlayıştan kurtulması gerekiyor. Yani bu olayları da o anlamda hatırlamak gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah her şeyle ilgili bir misal vermiştir. Yani hayatın her parçasından insanlara örnek teşkil edecek, yani insanların ibret alması gereken bir takım olaylar zikredilir. Veyahut da ameller, fiiller. Yani örnekleri bu. İşte bu tür zulümlerle ilgili de Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Uhdud'dan söz edilir. Cenab-ı Allah diyor ki Kutile Ashab-ul Uhdud. Bu Uhdud yani Uhdud Ashabı, burada Uhdud Ashabı derken katledilir. Kastedilir. Çünkü de ayetin devamından bunu anlıyoruz. Ne deniyor devamında? İlhum aleyha kuud. Yani o Uhdud burada şeyler. Kazılan kanallar. O kanallara insan kanallarda ateş atıyor. İnsanlar o ateşin içine atıyorlardı ve o şekilde katlediyorlardı. İşte İlhum aleyha kuud. İşte kendileri de o kanalların başında oturmuşlardı. Umala ma yefalune bin minine şuhud. Ve onlar müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ondan zevk alıyorlardı. Yani özel olan. Ashab-ı Uhdud tarihte kalmadı. Tarih boyunca değişik zamanlarda ortaya çıktı. Doğu Guta'da bu katliamı yapanlar da onların bir benzeri. Aslında işte Cenab-ı Allah burada Ashab-ı Uhdud'dan söz ederken insanların bunların üzerinde düşünmesi ve benzerlerinin ortaya çıkmasına fırsat vermemesi için bir mesaj, ibrettir. Fakat maalesef bugün hala Siyonist vahşet gibi bir vahşet insanların gözünün önünde ashab-ı uhdudun yaptığından çok daha fazlasını yapabiliyor yani.
1: Eyvallah, yani bizim derdimiz insanların acısını tabii ki hatırlatmak değil ama bu katliamların tarih boyunca gerçekleştiğini, gerçekleştiren güçlerin de daima olacağını, kıyamete kadar da olacağını, geçmişten gelmiş kıyamete kadar da devam edeceğini bilmeliyiz. İşin kötüsü belki bu çağın, bu dönemin Müslüman toplumların, İslam toplumlarının kendi içinden böyle vahşiler, böyle zalimler çıkıyor ki hani dışarıdakileri zaten ayrı tutalım. Ve bu da çok defa özellikle yaşadığımız bu son yüzyılın içinde çokça karşılaştığımız, yani Afrika'daki, Kuzey Afrika'daki, işte Cezayir'deki, farklı noktalardaki, Hindistan'daki katliamlar, yani anlatmakta bitecek şeyler değil. Dolayısıyla bunları biz anmaktan ziyade hatırlamak bizim aslında. Bunlar bizlere ibret olmalı. Bizden sonraki nesillere de aktarmalıyız ki başlangıçta belki tedbirler alma noktasında bizler için bir bakış açısı sunar bu. Yani biz de imkanımız oldukça, denk geldikçe daha doğrusu her programımızın sonunda böyle bir tarihi hatırlatma, bir ya da birkaç hatırlatmayı borç biliyoruz dinleyicilerimize. Efendim, bu haftaki programımızda burada neticelendiriyoruz. Ahmet hocamız haftalık dünya genelinde, İslam coğrafyaları başta olmak üzere tabii, meydana gelen muhtelif alanlarda gelişmeleri sizlere yorumluyor. Bizler de sizlere aktarıyoruz. Haftaya farklı gelişmeleri yorumlamak üzere sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.

0: mi? Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, Vault kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
14: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 18.
2: Özel FM.
17: www.özelfm.net. Özel FM.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da, malı ve kazancı ona bir fayda vermedi. O yakında alevli bir ateşe yaslanacaktı. Karısı da odun taşıyıcı olarak ateşe girecektir. Boynunda hurma lifinden örülmüş bir ip olduğu halde. Tebbet suresi. Muhterem mümin kardeşlerim, Adem aleyhisselam ile şeytan aleyhillanenin dünyaya indirilmesinden sonra o günden bugüne ve dünyanın sonuna kadar inananlar ile şeytanlar arasında amansız bir mücadele başlamıştır. İman ile küfür mücadelesi, tevhid ile şirk mücadelesi, hak ile batıl mücadelesi. Bu mücadelede taraflar zaman zaman birbirlerine galip gelmişlerdir. Müminlerin galip geldiği ve hüküm sürdüğü dönemlerde istisnalar müstesna düşmanlarına karşı adalet ile muamele etmiş ve onların da iman edip kurtulmalarını istemişlerdir. İman etmeyip de kendi dininde kalanları da zimmet altına alıp korumuşlardır. Tağutların galip gelip hüküm sürdüğü dönemlerde ise Müslümanların bütün hakları ellerinden alınmış, onlara korkunç zulüm ve işkenceler yapılmıştır. Müminler Rablerinin bir toplum kendilerini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez ayeti kerimesini ciddiye alıp düşünmedikleri ve ona göre hareket etmedikleri için bugün yeryüzünde mustazaf durumuna düşmüşlerdir. Bunun neticesinde yine bu dönem müminler mağlup edilip esaret altına alınmışlardır. Gerek tağutların bizzat savaşmaları sonucu, gerekse hiç savaşmadan kendilerine tabi olmuş kukla yönetimlerin ve o kukla yönetimleri destekleyen ben de Müslümanlardanım diyenlerin elleriyle. Bugün müstekbirler galip ve hakimiyet makamındaysa bunun nedeni liderleri olan iblisin emirlerine harfi harfine itaat etmelerindendir. Şeytan ve taraftarları gece gündüz tüm olanaklarını kullanarak müminleri sapıtıp onları yenmek için çaba sarf etmektedirler. Eğer müminler de kendi liderleri, önderleri ve örnekleri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edip onun sünnetine sıkı sıkıya sarılıp onun metoduyla hareket edip azim ve gayret ile çalışacak olurlarsa bu mağlubiyetten, esaretten ve zilletten kurtulmuş olurlar. Aksi takdirde asırlar geçse bile onun metodunun dışındaki metotlarla başarı beklemek hayalden öteye geçmez. Ne gariptir ki başarı çok kısa zamanda beklenmektedir. Bundan dolayı sabredemeyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete kadar bütün zamanların örneği olan metodu hakkında şüphede kalıp
tıkandıkları zannına kapılmaktadırlar. Sanki bu metodun bu zamanda uygulanamayacağını gündeme getirmektedirler. Oysa değişen hiçbir şey yok. Cahiliyet aynı cahiliyet, zulüm aynı zulüm. Sadece değişen iki şey var, eşya ve müminlerin anlayışı. Bütün tıkanmalar direnememekten, çalışmamaktan ve inandığı gibi yaşamamaktan kaynaklanmaktadır. Elbette ki bu şartlarda müminlerin fazlaca yapacakları bir şey yoktur. Fakat bir yerlerden başlanmalıdır. Bu başlangıç ilk önce İslam'ı öğrenip, onunla amel edip ve tebliğ etmekle olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Şirk Devleti'nde öncelikle İslam'ı öğretmiş ve onu amele döktürmüştür. İslam'ın ilk emri de oku emridir. İşte İslam'ı okuyup öğrenen ve onunla amel eden müminler hangi ortamda, nerede, ne zaman, ne yapacaklarını çok iyi bilmişlerdir. Mekke Şirk Devleti'nde müminler onca baskıya, işkenceye ve ambargolara rağmen dinlerinin galip gelmesi için var güçleriyle mücadele etmişlerdir. Kimsesizliğe, yokluğa, açlığa ve işkencelere rağmen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi işkenceye maruz kalmıştır. Hatta işkence yapanlar arasında en yakınları bile vardı. Amcası Ebu Leheb bunlardan en önde gelenleri ve en zalimlerindendi. Ona kendi elleriyle birçok eziyet etmişti. Karısıyla birlikte onun geçeceği yolların üzerine dikenler sererlerdi. Nihayet Allah Celle Celaluhu onun iki elini kuruttu, karısıyla birlikte cehenneme gönderdi. Bugün ise çağdaş Ebu Lehebler onun görevini yerine getiriyorlar. Elleriyle müminlere her türlü zulmü yapıyor, onları yaşlı, kadın ve çocuk demeden katlediyorlar. Yeryüzünün pek çok yerinde Müslümanların kanı oluk oluk akıtılıyor. Onların namusları kirletiliyor ve malları ellerinden alınıyor. Eğer dünya Müslümanları bu aşağılık zulüm ve işkencelerin bitmesini istiyorlarsa bütün imkanlarını kullanmalıdırlar. İlmi olanlar ilmini, malı olanlar malını, bedenini, zamanını ve diğer imkanlarını Allah yolunda infak ederek bu zulümlere son vermelidirler. Eğer hiçbir şey yapamıyorlarsa bile en azından Ebu Lehebleri desteklememelidirler. Ne yazıktır ki bugün Müslümanlar Ebu Leheblerin mal

etmek için biraz daha fazla damak zevki iyi olsun diye, biraz daha fazla konforlu olsun diye, birinci sınıf olsun diye vesaire vesaire. Eğer müminler alışverişlerinde Ebu Leheb'lerin mallarını tercih etmezlerse zamanla Ebu Leheb'in kan kaynaklarını keser ve ellerini kuruturlar. O halde bizler de Ebu Leheb'lerin ellerini kurutmak için gayret sarf edelim kardeşlerim. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi zamanın Ebu Leheb'lerinin şerrinden muhafaza eylesin. Rabbimiz Allah dünya üzerinde kafirlerle, zalimlerle ve tağutlarla savaşan tüm mümin kardeşlerimize sabır ve zafer ihsan eylesin. Zalimlerin zulmü ve esareti altındaki, tağutların zindan ve işkence hanelerindeki tüm mümin kardeşlerimize de sabır ve kurtuluş ihsan eylesin. Kahhar olan Rabbimiz Allah bizim zamanımızla, bizim malımızla, bizim canımızla, bizim elimiz ve bizim dilimizle o kafirleri ve tağutları kahru perişan eylesin. Şafi olan Rabbimiz Allah dünya üzerinde hasta olan tüm mümin kardeşlerimize ve bize sabır ve şifa ihsan eylesin, sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Rezzak olan Rabbimiz Allah dünya üzerinde geçim darlığı çeken, borçlu olan ve boşta gezen tüm mümin kardeşlerimize ve bize helalinden bol bol rızıkları ihsan eylesin, kesemize bereket versin, kendi yolunda infak eden gerçek müttakilerden eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel FM 103.2.

0: İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman bizleri dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey mobil cihazlarınızda Özel FM uygulamasını indirmek. Uygulamamız sayesinde bize istediğiniz zaman ulaşma imkanına sahipsiniz. Özel FM, can dostunuz.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Kösel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

edebimiz şerefimizdir. Edep, müminin tükenmeyen sermayesidir. Nasıl ki Müslümanı Müslüman eden imanı, aynı şekilde edep ve söz insan eder insanı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, ya söyleyecek sözü olmalı insanın ya da susacak edebi. Edep İslam'a teslimiyetin gücüdür. Edebi kaybetmiş insanlar ve toplumlar güçsüzdürler. Bakınız Harun Reşit zamanının padişahıydı. Mülkünün çokluğu ve ülkesine ait olan toprakların genişliğinden dolayı üzerinden yağmur bulutları geçince, ''Ey bulutlar, istediğiniz yere yağmur yağdırın, onun haracı bana gelecektir.'' diyordu. Yani bu bulut nereye yağmur yağdırırsa yağdırsın, o Harun Reşid'in ülkesine tabi topraklara yağmur yağdırmaktadır. Bununla birlikte Harun Reşid, Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Rakka'da yaşıyordu. Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh Rakka'ya geldi. Bilindiği gibi Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh kıymetli alimlerden ve salihlerin büyüklerindendir. İnsanlar onun Rakka'ya gelişini duyunca bütün Rakka halkı onu karşılamaya çıktı ve onu müthiş bir şekilde karşıladılar. İzdihamın büyüklüğünden orada bir toz bulutu yükseldi ve insanların ayakkabıları parçalandı. Harun Reşid'in hanımı sarayın penceresinden insanların Abdullah bin Mübarek'i nasıl karşıladıklarına bakıyordu. Kocasına şöyle dedi, ''Ey Harun, işte mülk budur. Yani mülk senin mülkün değildir. İnsanlar sana gücünden ve cezandan korktukları için saygı duyuyorlar. Fakat Abdullah bin Mübarek'e sevdiklerinden, ilim ve edebine saygı duyduklarından dolayı ilgi duyuyorlar.'' Müslümanlar hayatlarında namazı önemsedikleri kadar edebi önemsememişlerdir. Oysa ki dinde namaz 5 vakit, edepse 24 saat farzdır. Edep olursa derman erişir derdi. Mümin değer kazanır her yerde. Edep mümin olarak yüzünü kıbleye çevirenin hayatını da kıbleye çevirmesidir. Edep cenneti kucaklamak, edepsizlikse cehennemin kapısını açmaktır. Edep, mümin kişinin her şeyini kaybetmesine rağmen insani duygusunu kaybetmemesidir. Edebin tükendiği yerde insanlık görünmez. Edep, insanlığın sırtına vurulan iman mührüdür. Kişide edep silinirse insanlığı da silinir. Hazreti Adem ile şeytan arasındaki fark edeptir. İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir. Kur'an'ı baştan aşağı oku, edeptir. Edep ve edebiyat sahibi olan enbiya varisidir. Çünkü edep, peygamberlerin müşterek mirasıdır. Edep dersi vermeyen peygamber yoktur. Edep ağır bir yüktür. Herkes gücü oranında edep taşır. Edep güçtür, güç edeptir. Edepsiz olmayın, edep siz olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve siretine bağlı kalarak İslam'ı Allah'ın muradına göre anlamış olan her mümin kendi başına bir edep abidesidir. Mektepleri adab, dersleri edep olanlar dertlerine derman bulanlardır. Edep sesini değil sözünü yükseltmektir. Eliyle yaptığı hayrı diliyle zayi etmemek için kavli leyin ve kavli marufu kuşanmaktır. Rabbimiz uyarıyor. Ey iman edenler! İnsanlara gösteriş olsun diye malını infak eden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Bakara Suresi 264. Ayet. Edep medeniyet yoludur. Zalimlerin karşısında mazlumların yanında olma ve mazlumları savunma kararıdır. Engelleyemediğiniz zulmü ifşa edip insanlara duyuruyorsanız edebi kuşanmışsınız demektir. Edep, zalimle mazlum, alimle cahil farkını fark ettirmektir.
şunu bilelim ki İslam Ebu Cehil'e sövme dini değil, Ebu Bekir yetiştirme dinidir. Ebu Bekir yetiştirmeyen Müslümanlar, dinden irtidad eden mürtetlerin isyanlarına yenik düşmeye mahkumdurlar. Hayatta mürtetlerin en büyük başarıları, yaptıklarına ikna ettiklerini kendileri gibi mürtet yapmalarıdır. Bu ülkede edebe ve edebiyata karşı darbe yapanlar, 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta diyerek, herkesi kendileri gibi yapmaya çalıştılar. Medeni olmanın şartı edepse, medeni kalmanın şartı da edebiyattır. Edeple edebiyatı savaştıranlar, bedevileşen mürtecilerdir. Onların hüküm sürdüğü yerde ne medeniyet olur ve ne de medeni olunur. Söylediklerimiz edeple mukayyet değilse anladıklarımızdan bize sevap çıkmaz. Edepte sevap arayan Müslümanların sayısı pek az. Edep, Müslüman insan için hem sevaptır ve hem de sevdadır. Toplumda pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan korkanlar, edep hassasiyetini hayata taşıyanlardır. Siz kendinize inanmakta yoruluyorsanız, siz henüz şerefinizi edebinizden alma şerefine nail olmamışsınız demektir. Edepsiz yaşamak, şereften istifa etmektir. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rabbi.

erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle demiştir: üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesi.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş. Spor yapmaya özen gösterin. Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
6: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın nübüvvetten önceki mübarek hayatından bilinen bir kesit idi. Kabe'nin tamiri ve burada Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yaptıkları. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kureyşliler Kabe'nin temelinde Süryanice bir yazı buldular. Okuyamadıkları için ne olduğunu bilemediler. Nihayet bir Yahudi o yazıyı kendilerine okudu. Yazı şöyleydi: "Ben Bekke," ki Mekke'nin eski adıydı bu. "Ben Bekke," yani Mekke'nin sahibi Allah'ım. "Orayı göklerle yeri yarattığım günde yarattım. Güneşi ve ayı şekillendirdim. Mekke'yi 7 melekle çevreleyip korumaya aldım. Yanındaki 2 dağ durdukça Mekke'de yerinde duracaktır. Halkı için oranın suyundan ve sütünden bereket vardır." Halkı için orada veya oranın suyunda ve sütünde bereket vardır. Kureyşler makamı İbrahim'de üzerinde şu ibarenin yazılı olduğu bir kitabe bulmuşlardı. Mekke Allah'ın haram, yani saygın olan evidir. Rızkı 3 yoldan gelir. Oranın halkından bir kısmı orayı ilk olarak helal görenler olmayacaktır. Leys bin Ebi Süleyman iddia etti ki Kureyşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden 40 sene önce Kabe'de bir taş buldular. Eğer zikrolunan şey hak ise onda şu yazı var idi: "Hayır. Hayır eken gıpta biçer. Hayır eken gıpta biçer. Şer eken pişmanlık biçer. Kötülük yapacaksınız da iyilikle mi karşılık bulacak, göreceksiniz. Eğer dikenden üzüm devşirilirse bu olur. Ama böyle bir şey mümkün değildir." Sa'd bin Yahya el-Ümevi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurdu diyor. Makam-ı İbrahim'de 3 sayfa bulundu. Birinci sayfada şunlar yazılıydı: "Doğrusu ben Mekke'nin sahibi Allah'ım. Güneş ile ayı yarattığım günde onu yarattın. Onu 7 temiz melek ile çevreleyip korumaya aldım. Yeriler için et ve sütü bereketli kıldım." İkinci sayfada şunlar yazılıydı: "Doğrusu ben Mekke'nin sahibi Allah'ım. Rahmi, yani dostluk ve akrabalık bağlarını yarattım. Ona kendi adımdan türettiğim bir kelime at olarak verdim. O bağları bağlayanı ben de rahmetimle bağlarım. O bağları koparanı ben de rahmetimden koparırım." Üçüncü sayfada şunları yazılıydı: "Doğrusu ben Mekke'nin sahibi Allah'ım. Hayır ve şerri yaratıp takdir ettim. Elinden hayırlı işler çıkana ne mutlu. Elinden şerli işler çıkana ne yazık." Ki İbn-i Kesir El-Bidaye ve Nihaye, yani Büyük İslam Tarihi diye tercüme edilen eserinin cilt 2 sayfa 469'dan bu haberi kaydetmiştir. Sonra Kureyş kabileleri Kabe'yi inşa etmek için taş topladılar. Her kabile belli miktarda taş topladı. Bundan sonra inşaata başladılar. Kabe'nin duvarlarını bir sıra taş, bir sıra da ahşaptan yaptılar. Ahşap taşların arasındaki koruma vazifesini görüyordu. Nihayet Hacerül Esved'in konacağı yere kadar binayı yükselttiler. El-Ezraki Kabe ve Mekke Tarihi diye tercüme edilen Ahbarül Mekke kitabının 159. sayfası. İbn Hişam İslam Tarihi cilt 1 sayfa 256-261. Kabe'nin duvarı yapılırken bir sıra taş döşüyorlar, bir sıra ahşap yapıyorlar. Ahşaplar taşları birbirine yapıştırıyordu. Bir nevi tutma vazifesi görüyordu. Ayrıca Muhammed bin İshak'ın Siyer'inde, yine İbn Kesir'in El-Bidayesi'nde ve diğer sahih kaynaklarda, Siyer kaynaklarında bu şekilde beyan olunmuştur. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhuma anlatıyor. Kabe bina edileceği zaman Resulullah ile amcası Abbas gidip omuzlarında taşlar taşıyorlardı. Amcası Abbas Resulullah aleyhissalatü vesselam'a hitaben, izarını boynunun üzerine koy da seni taşların sürtmesinden korusun dedi. İzarını, yani bele bağladığın edep yerlerini koruyan, ki diz kapağının altına kadar geliyordu, onu çöz, boynun üzerine koy ki seni taşların sürtmesinden, incitmesinden korusun. Resulullah aleyhissalatü vesselam izarını çözüp omuzlarının üzerine koyunca hemen bayılıp yere düştü ve gözleri gökyüzüne doğru dikildi. Sonra ayıldı da amcasına izarımı ver, izarımı ver buyurdu. İzarını alıp üzerine bağladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam o dönemde de malum bütün ömrünce Allah Azze ve Celle'nin korumasında idi. Kesinlikle diğer insanlar gibi olamazdı. Mekke'nin o günkü halinde, yani cahiliye döneminde insanlar Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlardı. Ya da birbirlerinin edep yerlerine bakabilecek çıplaklıkta olabiliyorlar idi. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam has bir şahsiyet, kesinlikle o gün ikaz olunuyor. Kesinlikle o gün ikaz olunuyor. Sen diğer insanlar gibi değilsin. Allah'ın Resulü, ki manen bu ikazlar kendisine geliyor. Ki nübüvvetten sonra da malum olduğu üzere yeryüzünün biriciği ve insanlık aleminin önderi ve her şeyiyle iyilikten, hayırdan, güzellikten, insanlıktan dolayı her yönüyle örnek bir şahsiyet. Sahih Bukhari Kitabul Menakıbul Ensar Bab 24 Hadis 50. Aynı hadisimiz Sahih Müslim'de, yine İmam Zehebi'nin İslam tarihinde, Ahmet bin Hanbel Aleyh Rahman'ın ise Müsned'inde yer almaktadır. Müttefakun aleyh olan bir hadistir. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kesinlikle diğer insanlar gibi olmaması gereğini Allah Azze ve Celle kendisini o gün ikaz etmiş idi. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma şöyle der. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a vahyedilen ilk şey örtün emri olup ondan sonra asla avlet yeri görülmemiştir. Aleyhissalatü vesselam'a o gün örtün emri verildi ve kesinlikle çıplak olmaması emrolundu. İşte o bayılması sırasında ayrılır ayrılmaz aynı sözden karşılaşma oldu. Nurettin el-Heysemi Mecmu'u Zevait'inde bunu naklediyor ve Tabarani'nin El-Mucemül Kebir'inde yer aldığını beyan ediyor. Eser Adem Yerinde tarafından tercüme olundu. 3. cilt sayfa 64, haber 2234. Ayrıca Ebu Naib el-İsfahani'nin Hilyetül Evliyası'nda yer aldı. Ebu Velid Muhammed el-Ezraki'nin Kabe ve Mekke tarihinden, İmam Zehebi'nin de Tarihül İslam'ından aynı haber yer almış oldu. Hazreti Abbas radıyallahu teala anlatıyor. Cahiliye devrinde Kureyş Kabe'yi tamir etmeye başladı. Erkekler taş taşıyorlar, kadınlar da taşların arasını yerleştirilen küçük taşlar taşıyorlar idi. Ben de kardeşimin oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam omuzlarımızda taş taşıyor, taşların altına izarımızı koyuyorduk. İnsanların arasına gelince de izarımızla örtülüyorduk. Bir defasında Muhammed benim önümde yüzü koyun yere düştü. arkasından koştum ve yanına gittim. Baktım ki göğe doğru bakıyor. Ona neyin var dedim. Kalkıp izarlı giydi ve çıplak olarak yürümekten nehyedildim dedi. İnsanların onu deli olarak görmesinden korktuğum için bunu onlardan gizledim. El-Hafız İbn Hacer el-Asqalani Metalibul Aliye'den bu hadisi Ebu Ya'la el-Mafsili'nin Müstedinden naklediyor. Türkçe tercümesi cilt 5 sayfa 149 hadis 4268 Ebu Ya'la el-Mafsili'nin Müstedinde bu hadisi rivayet etmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben çıplak olmaktan nehyedildim. Ayrıca aynı hadisimizde Ebu'l-Velid Muhammed el-Ezraki Kabe ve Mekke tarihi sayfa 157'de İmam Zehebi Tarihul İslam isimli eserinin ki Türkçe tercümesi cilt 1 sayfa 142'de nakletmektedir. Ebu Tufeil anlatıyor. Kabe bile edilirken insanlar taş getiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlarla birlikte taş taşıyordu. Taş omuzunu acıtmasın diye izarını çıkarıp omuzuna koymuştu. Tam o sırada avret mahallini açma diye nida edilmiş. Resulullah da hemen taşı bırakmış ve izarını giymiş idi. Said Havva el-Esasi Sünne isimli eserinde bunu naklediyor. Cilt 1 sayfa 197 haber 28 Hakimin el-Müsedek isimli eserinden naklediyor ki Hakim ayrıca bu hadis için şunları söylemiş. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre senet yönünden sahih olduğu halde onlar bunu sahihlerinden rivayet etmediler. Bunu Zehebi de kabul etmiştir. Ki Zehebi'nin tahkikatı var el-Müsned üzere. İmam Zehebi İslam Tarihi isimli eserinde bunu naklediyor. Cilt 1 sayfa 142. Buradan hareketle müminin hayası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyan edildi ki bütün hayırlarda, bütün güzelliklerde, bütün iyiliklerde, kamalat meselesinde kamil bir insan neyse, ne olması lazımsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün kamillerin imamıdır, örneğidir, önderidir. Bundan dolayı mümin mutlaka hayalı olması lazım. Gerek erkek gerek kadın mutlaka haya şarttır. Haya imandandır. İman ehli olan haya eder. Nerede olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun hayasının mutlaka en kamil derecede, en olgun derecede, en üst dereceden gerçekleştirir. Misver bin Mahreme radıyallahu teala anlatıyor. Taşımakta olduğum ağır bir taşı getirdim. Üzerinde hafif bir esvap vardı. Taş üzerinde iken esvabım çözülüverdi. Taşı bırakmadım ve o vaziyette yerine kadar götürdüm. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dön ve elbiseni al. Çıplak gezmeyi buyurdu. Bir mümine, bir Müslümana asla yakışmaz. Hem edeben yakışmaz, hem iman konusunda yakışmaz. Bir mümin bulunmuş olduğu ortamdan mutlaka örnek bir şahsiyettir. Canım herkes aynısını yapıyor. Ne olmuş yani ben de yapmışsam cümlesi bir müminin ağzından çıkmaması lazım. Dudaklarından dökülmemesi lazım. Herkese uyma değil, hakka, doğruya uymak müminin vasfıdır. Öyle bir uyum sağlayacak ki içinde bulunmuş olduğu ortamda örnek bir şahsiyet olacak. Oturmasıyla, kalkmasıyla, söz söylemesiyle, insanlardaki muhabbetinden dolayı, iyiliğinden dolayı, insanlar arası ilişkilerde, komşulukta, bulunmuş olduğu beldede bütünüyle örnek bir şahsiyet. Kamil bir müminden beklenen örnekliği, önderliği mutlaka ortaya koyması lazım. Yoksa sapmış olan topluma uymak asla. İman bunu engeller. Toplum sapıttı. Bütünüyle çıplaklar kampına döndü gibi feryatları duyuyoruz. Tenkitleri her an duymaktayız. Fakat bunun sebebi neydi? Onun araştırılması, onun ortaya konulması lazım. Müminler kesinlikle bu tenkide tabi olan şahsiyetler olamazlar. O halde kendisini Müslüman kabul edip de iman konusunda zayıf olanlar ya da kendisini Müslüman görüp de gerçekten İslam'la ilişkisi kesilmiş olanlar bu hareketlerde bulunurlar. Malum olduğu üzere Emrül Müminin İmam Osman bin Affan radıyallahu teala'nın bir tespitiydi. Allah Kur'an'la yaptırmadığını sultanla yaptırır. Yani güç ve kuvvet ile. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı beyan etti. İnzal buyurdu. İnsan kullarına emirlerini ve nehilerini duyurdu. İnsan kullarından gerçekten iman sahibi olanlar, imanı kuvvetli olanlar Rablerinin emirlerine bütünüyle itaat ettiler. Peki bütünüyle itaat etmeyenler, itaatlarında zafiyet gösterenler, Allah'ın haram sınırlarını çiğneyenler, haramlarla iştigal edenler, onlara karşı tutum, işte o zaman sulta lazım, otorite lazım. Gerçekten iman sahibi olanlar Allah'tan korkarlar. İmanları zayıf ya da iman konusundan yokluğu gündeme getirenler, onlar da sultandan korkarlar. Kılıçtan çekinirler. Böylelikle İslam toplumunun huzuru, refahı, mutluluğu sağlanmış olur. Madem ki Allah'tan korkmuyorlar, o halde Allah'tan korkmayanlar güçten, kuvvetten, alacakları cezadan korkarlar da İslam toplumundan fitne ve fesat çıkarmazlar, bozgunculuk yapmazlar. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, dön ve elbiseni al, çıplak gezmeyin. Erkekler için, kaldı ki kadınlar için, elbette ki Nur Suresinin 31. ayeti, Ahzab Suresinin 59. ayeti, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki birçok hadisleri, kadınların kesinlikle çıplanmaması, kesinlikle vücutlarını göstermemesi, vücut hatlarının belli olmaması gereklidir. Elbette ki iman sahibi olan mümin kadınlar emre bütünüyle itaat ederler. Peki itaatsizliği gündeme getirirler, işte onlardan sultadan çekinirler. Otoriteden korkarlar. Kendilerine verilecek cezalardan korktukları için onlar da örtülmüş olurlar. Böylece İslam toplumunda, iman toplumunda, tevhid toplumunda fısk, fucur işlenmemiş olur. Bozgunculuk gündeme gelmemiş olur. İman konusunda zayıf ya da kendilerinde iman söz konusu olmayan insanların teşkil etmiş olduğu toplumda müminler de Müslümanlar da muvahhidler de yaşamaktaysa, gerek mutlak darul harpte gerekse işgal edilen İslam topraklarının darul İslam iken darul harbe dönüşmesinde, sonra bu gibi durumlar söz konusu. Müminler kendilerini nasıl korusunlar? Gerçekten de ben Müslümanım diyenler, gerçek Müslüman olanlar, mümin olanlar kitaplardan sayacaklar. Kur'an'ı, sünneti, İslam fıkhını orada neyi bulmuşlar ise o şekilde amel edecekler. Ve kurtuluşları gündeme gelecek. İslam toprakları işgal edilir de İslam ülkesi darul harbe dönüşecek olursa, İslam'ın yerine küfür ve şirk hükümleri gündeme gelecek olursa o beldeden, o beldenin müminleri, Müslümanları nasıl hareket edecek? Bakıyoruz ki 100 küsur yıldan beridir işgal altındaki İslam topraklarından İslam egemenlikten tamamen uzaklaştırılmış, sosyal hayattan tamamen uzaklaştırılmış, siyaset yani yönetim İslamsız, ekonomi İslamsız, yargı İslamsız, eğitim İslamsız, alışveriş, ticaret İslamsız. İslam kesinlikle sosyal hayata, yönetime, yargıya, ekonomiye karıştırılmamaktadır. Tamamen uzaklaştırılmış. Kendini Müslüman kabul edenler de İslam'a bu kadar zulmedenlere destek vermeyen, aynı sistemi devam ettirecek filanca feşmancadan daha idealdir. Ehven-i şerdir. Aynı sistem devam edecek. Sadece kişiler ya da gruplar seçilmesi söz konusu, tercih edilmesi söz konusu. Sistem aynı sistem. Mekke'ye bakacak olursak, cahiliye dönemindeki Mekke şirk ve küfür devletidir. Bugüne göre ifade edecek olursak, laik ve demokrat bir sistem oraya hakimdir. Demokrasi onlara hakim olan düzendir. Parlamentoları var, Darul Netve isimli millet meclisleri var. Orada belli özelliklerde bulunan kabile reisleri bir araya gelir, hevalarından kaynaklanmış olan duyguları, düşünceleri kanunlaştırır ve Mekke halkı ya da dışarıdan gelmiş olanlar sosyal hayattan onların ilahlaştırdıkları hevalarından kaynaklanan hükümlere göre hayatlarını tanzim ediyorlardı. Sosyal hayat onların heva ve heveslerinden kaynaklanan yasalara göre düzenleniyordu. Buradaki Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber iman etmiş olanlar ne diyeceklerdi? Bugüne göre farz-ı muhal diyoruz. Böyle bir vaka söz konusu değil elbette. Diyeceklerdi ki Ebu Leheb Ebu Cehil'den ehvendir. En nihayet Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın amcasıdır. Onu desteklemek lazım. Onu devlet başkanı yapmamız lazım. Ya da ehli sünnet müminleri açısından ifade edelim. Ebu Talip Ebu Cehil'den ehvendir. Ebu Leheb'de de ehvendir. Her ne kadar iman etmemişse de Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı ve diğer iman eden müminleri koruma altına almıştır. Bu kadar iyiliği dokunmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun hatırına Ebu Talib'i seçmemiz lazım. Onu laik, demokratik, şirk ve küfür Mekke devletine devlet başkanı yapmamız lazım. Ne de olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası ve aynı zamanda Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan çok yardım etmiş, hizmet etmiştir. Acaba böyle bir anlayış, böyle bir istek İslam'ın bir yerinde var mıydı? 1500 yıldan beridir o kadar eserler yazıldı. Kur'an'a o kadar tefsirler yapıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın hadislerle o kadar şerhler yapıldı. Allah cümlesine rahmet eylesin. O kadar İslam alimleri, müştehitleri yaşadı. Ve el an esaret altında yaşamaya devam eden alimler, gerçek alimler. tağutu reddetmiş, Allah'a iman ederek sımsıkı kulpa yapışmış gerçek alimler. Acaba böyle bir şey ifade ettiler mi? Söylediler mi? Nereye dayandırdılar söyleyenler? Eğer söylemişse ki böyle bir vakan söz konusu olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Mekke Şirk Devleti'nde yaşayan müminler, ki Mekke İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam döneminde Darul İslam idi. Asırlarca Darul İslam olmaya devam etti. En nihayet putperestlerin, putların çoğaltılmasıyla Mekke tevhidin yurdu iken şirkin merkezi haline getirdiler. Yani bir nevi putperestler tarafından işgal edilmiş oldu. Ve işgalleriyle beraber Mekke Darul Harbe dönüştü. Darul Şirk, Darul Küfür oldu. Böyle bir durumdan ki çok iyi tespit edilmesi lazım. Alimler, bugün bugünü yaşayan gerçek İslam alimleri tağutu reddetmiş, Allah'a iman etmiş ve sımsıkı kulpa yapışmış olan gerçek İslam alimleri bugün bunları gündeme getirmesi, müminleri, Müslümanları uyandırması, uyarması ve birlik ve beraberliğini sağlaması için var güçleriyle çalışmaları gerekli. Hadisimiz Sahih Müslim Kitabul Hayz Bab 19 Hadis 78'de kayıtlı olduğu gibi Ebu Davud'un Kitabul Hammam Bab 2 Hadis 4016'dan kayıtlıdır. Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesini uyarır, çıplak asla bulunmayın. İbn Ömer radıyallahu ta'ala'dan rivayet olundu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: çıplaklaşmaktan sakınınız. Çünkü beraberinizde ancak abdest bozma anından ve kişi hanımına yaklaşacağı zaman sizden ayrılan varlıklar, yani melekler vardır. Onlardan haya ediniz ve onlara karşı saygılı olunuz. Sünnen-i Tirmizi Kitab-ı İstizan vel Adab Bab 75 Hadis 2951. Aynı hadis aynı zamanda İbn-i Kesir'in tefsirinde de yer almıştır. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine buyurduğu, kıyamete kadar erkek olsun kadın olsun bütün müminlerin önderleri Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine, uyarısına mutlaka kulak kesilip dinleyip itaat etmeleri gerekli. Bu imanın gereğidir. Allah'a ve Resulüne gerçekten iman etmiş, katıksız iman etmiş olan müminler Allah'a ve Resulüne tam teslimiyetle itaat etmelidirler. Zaten itaatkardırlar ama en nihayet bir uyarı olsun diye ifade olundu ki itaat etmelidirler. Çıplaklaşmaktan sakınınız. Çünkü beraberinizde ancak abdest bozma anında ve kişi hanımına yaklaşacağı zaman sizden ayrılan varlıklar, yani melekler vardır. Onlardan haya ediniz ve onlara karşı saygılı olunuz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam emreder de muvahhid bir mümin, kadın olsun erkek olsun, itaat etmez mi? İtaat etmediği takdirde nasıl iman ettin diye kendisine sorulmaz mı? Nasıl iman ettin söyle bakayım. Madem ki Allah'a ve Resulüne itaat etmeyeceksin, bu nasıl bir imandır? İman itaati gündeme getirir. İtaat imanın varlığına en büyük işaret ve delildir. Zahirdeki salih amel imanın delili. Çünkü iman kalple ilgilidir. Kimsenin kalbini yarmaya veya kalbini okumaya, niyeti okumaya kimseye müsaade edilmemiştir. Kalpteki imanın görüntüsü kişinin hal, hareket, tavır, amelinde gündeme gelir. İmanlı mı değil mi? Çünkü iman mutlaka itaatın ortaya koyar. Behz bin Hakim'in dedesi Muaviye bin Hayde radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama, ya Resulullah, avret yerlerimizin neresini örtüp neresini açık bırakacağız diye sordum. Hanımından ve sahibi olduğun cariyenden başkasından avretini koru. Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle buyurdu. Hanımından ve sahibi olduğun cariyeden başkasından avretini koru. Ya Resulullah, bir topluluk birbirinden oluşan yakın akrabadan ise yine de hüküm böyle midir diye sordum. Avretini hiçbir kimsenin görmemesine gücün yetiyorsa gücünü kullan da onu kimse görmesi buyurdu. Ya Resulullah, birimiz yalnız başına olunca da yine hüküm öyle midir diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah kendisinden utanmaya insanlardan daha müstahaktır buyurdu. Evde yalnızız. Tamamen çıplanma söz konusu değil. O şekilde bulunma, o şekilde oturma, o şekilde zevkine göre hareket etmen hayır. Allah kendisinden utanılmaya insanlardan daha müstahaktır buyurdu.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Nerede olursan ol, Allah Azze ve Celle seni görüyor, işitiyor. Seninle beraberdir. Allah'ın huzurundasın. İhsan neydi? Cibril hadisini hatırlayacaksınız. Ya Muhammed, bana ihsandan bahset. İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi davranmandır. İbadet etmendir. Amel etmendir. Halini, tavrını ona göre ayarlamandır. Sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görmektedir. O halde müminler diğer insanlarla beraber oldukları takdirde mutlaka erkeği olsun, kadını olsun, hayaya çok dikkat edecekler. Çıplanmamaya gayret edecekler. Bütün imkanlarıyla. Ancak erkek olarak veya kadın olarak nikahlısının yanında, bir de elbette ki şu anda gündemde değil, cariyesinin yanında. Onun dışında kesinlikle diğer bütün insanlardan haya edilecek ve çıplaklık söz konusu olmayacak. Biraz önce de ifade ettik, bu iman ehli olan, imanı sağlam olan, kamil olan, kuvvetli olanlar için. İman zayıfsa ya da hiç iman söz konusu değilse toplumdaki insanlardan, o zaman güç kuvvetten, otoriteden, egemen olan güçten çekinerek toplumun bozulmaması, ifsad edilmemesi konusundan onlara gerekli baskı yapılması şarttır. Olmadığı takdirde İslam toplumu ise tamamen bozulur. Eğer İslam toplumu değilse zaten balığın baştan kokusu ta kuyruğa kadar gitmiştir. Balık tamamen kokmuştur. Orada da müminlerin bizzat kitap, sünnet, icma, kıyas ölçüsüne dikkat ederek nasıl hareket etmeleri gerekiyorsa onu gerçekleştirmeleri üzerine farzdır. Malum olduğu üzere yeryüzü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde buyurduğu gibi müminler için mescittir. Bütün yeryüzü. Nasıl ki namaz vakitlerinde müminler camilerde, mescitlerde hemen bir araya geliyorlar, toplanıyorlar ve aralarından Kur'an'ı en iyi bilen, en iyi okuyan, edebiyle, erkanıyla öncü olan bir şahsiyeti kendilerine imam ediyorlar. Onun peşinden saf tutuyorlar. Saflar sımsıkı ve dümdüz. Böylelikle Rablerine ibadet ediyorlar. Namaz ibadeti, namaz ibadetlerden bir ibadettir. Müminin bütün hayatı, nasıl ki namazdan itaatkar oluyorlar, Allah'a itaat ediyorlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ediyorlar, Resulullah'tan gördüğü gibi Allah'a karşı rükuda ve secdede bulunuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öylece kılın. Yeryüzünün çok küçük bir yerinde müminler 5 vakit bir araya gelir ve Allah'a itaatlarını namaz ibadetiyle gerçekleştirirler. Mescitte ve camiden çıkınca yeryüzü gene mescittir. Nasıl ki mescitte ve camide Allah'a itaat ettiler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gördükleri şekilde davrandılar, camiden ve mescitten çıkıp da yeryüzün mescidine dağıldıklarından yine Allah Azze ve Celle itaat ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gördükleri şekliyle cemaati gerçekleştirirler. Yeryüzün mescidinde de tek cemaattirler. Yeryüzünde yaşayan bütün muvahhid müminler yeryüzün mescidinden tek cemaattirler. Ve başlarında birden imamları var. İmam, emrül müminin, melik, sultan bu şekilde ifade edilmiş. Halife,

şahsiyeten itaat ve tek vücut halinde, nasıl ki camilerde ve mescitlerde cemaat olununca imama tabi, imamla beraber yüz binlerce Müslüman, mümin tek vücut olmuştur. Onunla beraber kıyam eder, onunla beraber rükû eder, onunla beraber secde ederler. Yeryüzü mescidinde de aynı şekilde davranmak her mümin için anın vacibi. Allah kendisinden utanılmaya insanlardan daha müstahaktır. O halde mümin mutlaka hayasına çok dikkat edecek. Sünnen Ebu Davud, Kitab-ül Hammam, Bab 2, Hadis 4017. Sünnen-i Tirmizi ve Sünnen-i İbn-i Mace'den aynı hadis yer almıştır. Usame bin Şureyh radıyallahu anh bize şu hadisi rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: İnsanların sende görmesinden hoşlanmadığın şeyi yalnızken de işleme. Hani denildi ya, evde yapayalnızım, tamamen çıplanmış kendi evinde dolaşıyor. Allah Azze ve Celle'den utanacaksın. Her şeyden önce, insanlardan önce Rabbinden, ilahından, melikinden utanacaksın. O halde mümin dikkat etsin. İnsanların bulunduğu yerlerde neyi yapar? Hayrı, güzelliği, iyiliği, bir mümine yakışanı yapar. Ondan dolayı da insanlardan çekinmez. Hatta insanlar onu o halde görürken tebrik ederler. Hoşlarına gider, sevinirler, örnek edinirler. Yalnız iken de mutlaka buna dikkat etmek lazım. İnsanların sende görmesinden hoşlanmadığın şeyi yalnızken de işleme. Allah'tan kork. Rabbinin huzurundasın. İnsanlar görmüyor diye ne in var ne cin var derler. İn de görmedi, cin de görmedi. Yani insan da görmedi, ins, cin de görmedi. Böyle kimsenin görmediği bir yerde Allah görüyor ya. İşte kamil iman sahibi olan müminler buna çok dikkat ederler. Rabbimin huzurundayım. Diğer insanların görmesini istemediğim bir şeyi nasıl yapabilirim? Onlardan haya ettiğim haşa kadar demek de uygun değil. Onlardan haya ediyorum. Peki Rabbimden nasıl haya etmem? Dikkat edin. Mümin bu şekilde olduktan sonra nasıl kamil bir mümin olmaz? Allah'ın sevdiği cennetlik bir kullardan nasıl bir kul olmaz? Elbette ki ömrünün sonuna kadar aynı iman, aynı salih amelini korumak üzere. İbn-i Hibban bize bunu rivayet etti. Sahihinde, insanların sende görmesinden hoşlanmadığın şeyi yalnızken de işleme. Dolayısıyla müminler bu konuda çok dikkat etmelidirler. Bu şekilde hareket ettikleri takdirde bir mümine yakışan bir vasfın kamil derecede üzerlerinde bulundurur ve o makama ulaşırlar. İmam Ali, Emirül Müminin İmam Ali radıyallahu teala şunu beyan etti: utancın üstünü insanın kendisinden utanmasıdır. Utanmanın veya utancın en üstünü insanın kendisinden utanmasıdır. Hazreti Ali radıyallahu teala'nın bu beyanı Nehsül Belaga'da yer almıştır. Utanmanın, hayanın en üstünü, en faziletlisi, en kamili insanın kendisinden utanmasıdır.

0: Ve dolayısıyla o haya, o utanman imanından kaynaklanır. Çünkü haya imandandır ve o mümin kamil bir mümin olur. Sırrı sakati ki İslam büyüklerinden ümmetin saygın şahsiyetlerinden biri şöyle demiştir. Haya ve uns kalbin kapısını çalarlar. Eğer burada züht ve vera bulunursan konaklarlar. Aksi takdirde geçip giderler. Demek ki züht ve takva olacak ki yani Allah'tan tam manasıyla utanma, Resulullah Sellem'in sünnetine tabi olma gerçekleşecek ki züht, takva, veram ancak sünnete tabi olmakla kamil bir iman sünnete tabi olduğu takdirde züht, takva ve vera takvanın en üstünün zirvesidir. Gündeme gelmesi ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmakla gerçekleşir. İşte bir kalpte bu varsa, kalp sahibinin zahirinde de, amelinde de bu ortaya çıkmışsa, haya ve üns kalbin kapısını çalarlar. Yani ziline basarlar, biz geldik derler. Eğer o kalpten, o müminin kalbinden, amelinde, hal ve hareketinden züht ve vera var ise o kalbe girerler. Orada konaklarlar. Yani artık o mümin şahsiyet haya ve üns sahibi olur. Eğer yoksa çeker giderler. Orada durmazlar. Abdülkerim Kuşeyri'nin Kuşeyri Risalesi'nde bu tespit yer almıştır. Sayfa 361. Süleyman Uludağ tarafından tercüme olunmuş olan Kuşeyri Risalesi'nde. Urve İbni Zübeyr rahimallahu aleyh babasından rivayet etti. Urve İbni Zübeyr Hazreti Zübeyr'den rivayet ediyor. Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu teala hutbede insanlara hitap ederken ey Müslümanlar, ey Müslümanlar cemaati, Allah'tan haya ediniz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki ben kimsesiz bir arazide bile helaya gittiğim zaman aziz ve celil olan Allah'tan haya ederek elbiseme bürünürüm. Kendi halini diğer müminlere örnek olarak ifade ediyor. Ey müminler, ey Müslümanlar cemaati, Allah'tan haya ediniz. Allah'tan haya ediniz ki haya edilecek, utanılacak alemlerin Rabbidir. Resulullah Sellem'in hadisinde beyan buyurduğu üzere nefsim elinde olana yemin ederim ki ben kimsesiz bir arazide bile helaya gittiğim zaman defi hacete çıktığım vakit aziz ve celil olan Allah'tan haya ederek elbiseme bürünürüm. Dikkat edin, hayalı olun. Başta Allah Azze ve Celle'den haya edin, utanın. Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ı Zühd'ünde yer aldı. Kitab-ı Zühd sayfa 78 madde numarası 316 ki Adil Teymur tarafından yapılan tercemesinde Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari el-Bedri radıyallahu teala an tahdis edip şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki geçmiş peygamberlerin sözünden hiç noksansız insanların eriştiği haberlerinden birisi de utanmazsan, haya etmezsen dilediğini yap sözüdür. Bütün peygamberler içinde bulundukları topluma ümmeti davet ya da ümmeti icabet olan ümmetinin bütün peygamberlerin ortak sözü buydu. Malum tevhid peygamberlerin ortak çağrısı, aynı zamanda edep konusunda, terbiye konusunda, ahlak konusunda da ortak sözleri buydu. Utanmazsan, haya etmezsen dilediğini yap. İnsanlardan utanmıyor, çekinmiyor. Elbette ki Allah'tan hiç utanmıyor, hiç çekinmiyor. O zaman dilediğini yap. Dilediğini yap dediği vakit nefsine, hevasına tabi olur kişiler. Daha doğrusu nefsine, hayasına tabi olmayıp da nefsine, hevasına tabi olanlar. Malum olduğu üzere iman yoksa hayada olmaz. İman olmayınca insanlar hayvanlardan daha aşağılık olurlar. Hayvanlardan daha aşağılık oldukları zaman da hayvanların bile yapamadığı aşağılıkları yaparlar. İşte bütün peygamberler dediler ki utanmıyorsan, yani iman sahibi olmamış isen o vakit nefsine, hevasına tabi olur ki hayvandan daha aşağılık işler işler. Ve tarih boyunca da bu gerçekleşmiştir. İman etmeyenlerin içinde yaşandığımız cahiliye toplumlarında da, yeryüzünde şu anda özellikle de işgal edilmiş İslam topraklarından, cahiliyenin egemen olmuş olduğu cahili toplumlardan, hayvanlardan daha aşağılık işler işlenmektedir. Sahih Bukhari Kitabul Edeb Bab 78 Hadis 145, Sünen İbni Mace, Sünen Ebu Davud, İmam Malik'in Muvattası, İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfredinde de aynı hadis yer almıştır. Geçmiş peygamberlerin, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aynı şeyi beyan buyurmuştur, bütün peygamberlerin edep konusundan, terbiye konusundan söylemiş oldukların tek cümle: utanmıyorsan, haya etmiyorsan dilediğini yap. Kim utanmıyordu? İmanı olmayan utanmıyordu. Ebu Eyyub radıyallahu teala rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: dört şey Resullerin sünnetlerindendir. Resullerin beyan ettiği ortak kelimesi buydu: utanmıyorsan, haya etmiyorsan dilediğini yap. Dört şey de Resullerin sünnetlerindendir. Haya, güzel koku sürünmek, misvaklanmak ve evlenmek. Bütün peygamberlerde bu var. Elbette evlenmek meselesi gündeme geldiğinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize isimlerini, en güzel örneklik olan hayatlarını beyan ettiği Kur'an'daki isimleri geçer peygamberlerden, İsa aleyhisselam ve Yahya aleyhisselam evlenmemişler idi. Elbette ki bu demek değildir ki Resullerin bu sünneti işlenmemiş, onların o günkü imkanları, durumları buydu. Sünnet-i Tirmizi Kitab-ı Nikah Bab 1 Hadis 1086. Ayrıca aynı hadisimiz İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde de yer almıştır. Haya peygamberlerin sünnetindendir. Müminler mutlaka, malum olduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayanın biricik örneği idi. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: İman 70 küsür şubedir. Haya imandan bir şubedir. Yani haya imanın bir şubesi, dolayısıyla imandandır. Sahih Müslim Kitabul İman Bab 12 Hadis 57. Ayrıca Sahih Bukhari'de yer aldı. İbn-i Mace'de, Nesai'nin Sünen'inde, İmam Bukhari'nin El-Edeb-ül Müfredi'nde, Ebu Davud'un Sünen'inde aynı hadis yer almış oldu. Ebu Umame radıyallahu teala'dan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: haya ve tutukluk imanın iki şubesi, beza açık saçık konuşmak ve beyan lüzumundan fazla konuşmak nifak yani münafıklığın iki şubesidir. Haya imanın bir şubesidir. Dolayısıyla müminler, imanlı şahsiyetler hayaya dikkat ederiz. Bu tutukluk kelimesi olarak tercüme olunan lüzumundan az konuşmak, lüzumundan az konuşmak, haya ve az konuşmak, yani sözü uzatmamak, kayayı gerçekleştirmek imanın iki şubesi olarak beyan olundu. Sünnen-i Tirmizi Kitab-ı Birru ve Sıla Bab 79 Hadis 2096'dan hadisimiz kayıtlıdır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Daha İyi dinlediniz.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM. Allah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
10: www.özelfm.net. özelfm.net.
11: Devam ediyoruz 37. ayetten. Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup İftira düzenden, iftira edenden, iftiralar sıralayandan veya ayetlerini yalanlayanlardan, Rahman'ın ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Kitaptan kendilerine bir pay erişecek olanlar da bunlardır. Nihayet elçilerimiz, yani ölüm melekleri, hayatlarına son vermek üzere kendilerinin yanlarına gittiklerinde onlara diyecekler ki: Allah'tan başka taptıklarınız nerede? Onlarsa bizi yüzüstü bırakıp kaybolup gittiler diyecekler. Böylelikle bunlar gerçekten kafirler olduklarına kendileri de şahitlik edecek. İlginç bir ayet. İnsanın ne yaptığını ve neye inandığını, nasıl bir yol seçtiğini, kendisinin de bildiğini bize gösteren bir ayet. İnsan Rabbine karşı çok namkördür, bunu kendisi de bilir, iyi bilir. Ayeti de aslında aynı yere işaret eder. İnsan kendisini bilir biraz, görür. Ama görmezlikten gelir. Bilmiyormuş gibi davranır. Özelde de bu, başka insanlara karşı kendi kusurlarını örtmek için yapılan bir yanlış yöntemdir. İnsanlar Allah'a karşı neden yalan uydururlar? Ayetin baş kısmına tekrar dönecek olursak sevgili dostlar. İnsanlar Allah'a karşı neden yalan uydurup iftira ederler? Aslında bir önceki ayeti izah ederken buna üstü örtülü olarak biraz girdik. Mesela çok gerilere gidelim. 1400 küsür sene evvele ve daha da öncesine. Putçuluk mantığını burada sizlere izah etmiştik. Belki yeni dinleyen kardeşlerimizin olacağını düşünerek bir kez daha kısaca zikredelim. Putçuluk anlayışında, putçuluk felsefesinde, yani şirk mantığında şu çok önemlidir. Mesela şirkin tanımını Kur'an'dan çözmek isteyen bir insan, şirkin tanımını Kur'an'dan çözmek isteyen bir insan şu zikredeceğimiz ayeti okumadan ve düşünmeden, tefsirlerine bakmadan tam olarak çözemez. Allah Teala, ayeti şimdi okuyorum. Allah Teala Hazreti Musa'ya peygamberlik verdiğinde Hazreti Musa dedi ki ona: "Ya Rabbi, benim dilimde takılma var, pürüz var. Yani sekiyor, benim dilim tam pürüzsüz değil. Konuşmam düzgün değil. Harun'u bana işimde şerik kıl." Şimdi meallere baktığınızda yardımcı kıl diye çeviriyorlar ama Arapçasında şerik vardır. Arapça bilenler onu bilirler. Orada şerik ifadesi geçer. Bana Harun'u işimde şerik kıl. Yani ortak kıl. Şerik şirktir biliyorsunuz. Şirk bir şeyin ortaklığına dair bir istekten kaynaklanır. Yani bir yetersizlik duygusu vardır. O yetersizlik duygusu başka bir şey karıştırılarak ve monte edilerek ortaya konur. O yüzden Hazreti Musa Harun aleyhisselam için "Ya Rabbi, onu bana işimde şerik kıl" demişti. Yani ben yeterli değilim, onu bana destekçi kıl, ortak kıl. İşimde bana şerik olsun ki, ortak olsun ki ben bu işi başarayım. İşte şirk felsefesinin, putçuluk felsefesinin altında bu yatar. Bu bir. İkincisi, bu birincisi kadar belki ondan bile önemli bir şey, şu ikincisi: İnsanlar genelde razı olacağı bir ilahtan memnunlardır. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Buraya dikkat. İnsanlar razı olacağı bir ilahtan memnundurlar ancak. Bir ilah ki onlara istediklerini vermiyorsa, onları memnun etmiyorsa, onları mutlu etmiyorsa, o ilahtan insanlar razı olmayacaktır. Putçuluk felsefesinde bu çok önemlidir. İşte Mekkeli müşriklerin bu kadar çok put yapmalarının sebebi kendi razı oldukları ilahları yapmalarıydı. Yani aslında onlar putlarına kul değil, aksine, bu garip gelebilir ama böyledir, aksine o putlar insanlara kuldurlar, yani memurdurlar. İşte buradan bu ayete gelecek olursak, Allah'a yalan uydurma, iftira etmenin psikolojisinde, altyapısında insanların razı olduğu bir Allah modeli, haşa, geliştirme duygusu yatar. Bir insan Allah'a nasıl iftira ediyorsa öyle görmek istiyordur Allah'ı. Bir insan Allah'a ne yakıştırıyorsa öyle görmek istiyordur. Öyle Allah'tan memnundur. Öyle bir ilahtan memnundur. Yani tabiri caizse ona nasıl bir ilah isterdin, nasıl bir Allah haşa olmasını isterdin, bir dosya kağıdına yaz desen %90'ı iftiralarla dolu olacaktır. Onun arzu ettiği ve razı olduğu Allah gerçekteki Allah'tan çok farklı olacaktır. İşte bu tenakuz insanların iftira etmesinin sebebidir. Mesela insanlar, yani ehli kitabı kastediyorum, neden Hazreti İsa'yı ve Hazreti Musa'yı ve diğer Yahudi peygamberlerini, Üzeyr'i mesela, Hazreti Üzeyr'i Allah'a karşı bir şerik isnat ettiler, oğul isnat ettiler? Neden Hazreti İsa için böyle bir şeyi diğer peygamberler için yaptılar? Bunu hep düşünmek lazım. Orada kendi razı oldukları, memnun oldukları ve kendilerinin tasarladığı bir ilah oluşturmuşlardı da o yüzden. Yani bizce ilah böyle olmalı düşüncesinin uçlarıydı bunlar, meyvelarıydı. Allah haşa bizce böyle olmalıdır düşüncesi bu yola insanları sevk etti. Olsa olsa böyle olmalıdır. İşte bu psikoloji insanlarda Allah'a karşı iftira etme ve yalan uydurma duygusunu besler ve ortaya çıkartır. Peki buradan biz kendimize nasıl ders çıkartacağız acaba? Buradan bize ne var? Buradan bize şu var sevgili dostlar. Mesela şu ayeti, şu şimdi okuyacağım, zikredeceğim ayeti, görmezden gelerek bizim Allah'a ve onun güzel elçisine bakışımız hiçbir zaman düzelmez. Hiçbir zaman bu 37. ayeti anlayamayız ya da içselleştiremeyiz. Nedir o? Allah ve Resulü bir konu hakkında hükmettiği zaman, bir kural, bir yasa koyduğu zaman insanlara, yani iman eden insanlara artık bir tercih hakkı yoktur. Çok önemli ve çok bağlayıcı bir ayettir. Hüküm koymak yalnız Allah'a ve Resulüne aittir. Artık iman edenler Allah ve Resulünün koymuş olduğu bir hükme yürekten razı olmadan gerçekten iman etmiş olamazlar diyor Allah. Allah ne dediyse o, Resulü ne dediyse o, gerisi boş yalan. Bitti. İman bu işte. İnanmıyorum ben Allah'ın ve Resulünün dediğinin dışındaki şeylere, inanmıyorum, ben onları kabul etmiyorum, reddediyorum demeyi gerektirir bu ayetler. Ben hem ona hem ona inanıyorum diyorsa insan, işte Allah'a iftira ediyordur. Yalan uyduruyordur. Çünkü öyle bir Allah'tan razıdır. Onun mutlu olacağı Allah odur. Ama Allah bu düşüncelerden, bu ithamlardan müstanidir. Yani bunların hepsi batıl, boş ve hurafe şeylerdir. Allah bundan bizleri arındırır. Devam ediyoruz. Daha zalim kimdir diyor Allah-u Teala. Onların bu halleri ve sözleri zulmün ta kendisidir diyor Rahman. Zulüm haksızlıktır, ağır ithamlardır, bir şeyi yerinden etmektir. Haksızlık yapmaktır. Kitaptan kendilerine bir pay erişecek olanlar da bunlardır. Yani kitapta musibet olarak başlarına yazılmış olan şeyler, onlara gelecek olanlar da bunlardır diyor Allah Teala. Nihayet elçilerimiz, yani ölüm meleklerimiz, hayatlarına son vermek üzere kendilerine gittiklerinde, yani kendi yanlarına geldiklerinde, o insanların yanlarına geldiklerinde onlara diyeceklerdir ki, Allah'tan başka taptıklarınız nerede sizin? Hani burayı açacak olursak, başka ilahlarınız vardı, şerikleriniz vardı, yardımcılarınız vardı, hüküm koyucularınız vardı. Hani vardı, nerede onlar? Nerede o taptığınız, sevdiğiniz şeyler? Onlar bizi yüzüstü bırakıp gitmişler diyecekler saf saf. Böylelikle bunlar gerçekten kafirler olduklarına kendi aleyhlerinde şahitlik edecek olan insanlardır. Bu ayetleri bize neden okutuyor Allah? Ne söylemek istiyor acaba? Neden ahirette insanların söyleyeceği şeyleri biz bugünden biliyoruz ve okuyoruz? Burayı tekrar söylemek istiyorum. İnsanların ahirette söyleyeceği şeyleri biz bugünden neden biliyoruz acaba? Onları bilip okumamız bize ne yarar sağlayacak acaba? Bunlar hep uzun uzun düşünmemiz gerekir. Yani Kur'an'ı, bu ayetleri tertil üzere, inceden inceye düşünerek okumamız lazım. Çünkü biz bu kitabı insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye indirdik demişti Kamer suresini işlerken birkaç ay evvel hatırlarsanız. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bize verilmek istenen mesajı düşünmemiz gerekir. Eğer o insanlar kendi aleyhlerindeki hallerine şahitlik ediyorlarsa buradan bize en kısa ne çıkar biliyor musunuz sevgili dostlar? Biz de ne yaptığımızın farkındayız. İşte o yüzden bugünkü konuşmamızın başında insanın kendisinin ıslah edilmesinin, kendi nefsini tanıyıp onun üzerine gitmesinin, ahirette pişman olmamak için, ah keşke dememek için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Unutmayalım, bize verilmiş olan süre her an dolmaya devam ediyor. Aslında bizler kum saatin içerisindeki kumlar gibiyiz. Altımızdan kum tanecikleri her gün akıyor, akıyor, akıyor. Bir bakacağız ki hiçbir şey kalmamış. Bizler şu anda o aşağı doğru akan kum kütlesinin üstünde duran insan

ben salihlerden olsaydım, ben kendimi düzeltseydim diyeceğiz. Allah da diyor ki, bir insanın iman edip kendisini düzelteceği kadar bir ömür size verilmedi mi? 38. ayete gelecek olursak, Allah diyecek, cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin. Kim Allah'a itaat etmediyse, kim Allah'ı tanımadıysa, kim Allah'ı hafife aldıysa, çünkü Allah'ı hafife almak başka şeyleri büyüklemekten kaynaklanır. Allah'ı hafife alan insanlar başka şeyleri önemsiyorlar demektir. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Her kim ki Allah'ı yeteri derecede tanıyamıyor ve ona gereği kadar önem veremiyorsa, başka şeyler onun hayatında çok önemlidir de o yüzden. Bizim hayatımızdaki önemli olan şeylere dikkat edelim. Hangisi Allah-u Teala'nın önem sırasının üstüne çıkmış, bunlara dikkat edelim. Bunlar bizim ahiretteki mahfumuza sebep olabilir. Ayetler oraya işaret ediyor. Allah diyecek, cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin. Bu bize şaka geliyor. Ateş ayeti bize şaka geliyor. Çünkü görmüyoruz. İnsanın yapısını Allah görmeye göre şartlandırmış. Bu bir fitne. Hep biz zannediyoruz ki Allah bizi ateşe atmaz, başkalarını atar. Öyle değil. Her bir ümmet gidişinde, yani ateşe doğru giderken o insanlar, topluluklar, kardeşini, yani kendisinin benzerini, kendisi gibi ihvanını diyelim isterseniz buna, lanetler. Kendi taraftarını, kendi grubunu, kendisiyle beraber olan insanları lanetler. Yani herkes birbirine suçu atarak kendisini temize çıkartmayı ister. Bu tam bir savunma mekanizmasıdır. Bunları daha önce konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Nitekim hepsi birbiri ardınca bölük bölük fevç fevç akarken orada toplanınca diyor Allah, en sonra yer alanlar, en önde gelenler için Rabbimiz işte bizi bunlar saptırdı. Bizim liderlerimiz, önderlerimiz, bizim önümüzde giden insanlar bizi saptırdı. Bunu başka ayetlerde de görüyoruz. Bizim önümüzde giden insanlar, bizim liderlerimiz bizi saptırdı diyecek o cehenneme sürüklenen insanlar. İnsanların kimin peşinden ve nereye gittiğine dikkat etmesi lazım. Peşinden gittiği insan kendisini ahirette cennete mi çağırıyor yoksa ateşe mi çağırıyor? Rabbimiz işte bizi bunlar saptırdı. Öyleyse sen ateşten bunlara kat kat azap ver, arttır. Arttırdıkça arttır ya Rabbi diyecekler. Allah da diyecek ki hepiniz için, yani hepsi için kat kat arttırılır. Çünkü hepiniz aynı suçu işlediniz. Ancak siz bilmezsiniz, bunu anlayamazsınız diyecek. Nerede? 38. ayet okuduk. Devam ediyoruz. 39. ayet. Bu sefer önde gelenler, hani onlar onlara sataşmışlardı ya, Rabbimiz onlara azabı iki kat arttırdı diye. Bu sefer önde gidenler, o liderler, yöneticiler, toplumu çekip çevirenler, sonra yer alanlara diyecekler ki, arka taraftan gelenlere diyecekler ki, sizin bize göre bir üstünlüğünüz yoktur. Kazandıklarınıza karşılık azabı tadınız. Yani hiçbirimizin birbirine karşı bir üstünlüğü yok. Orada öyle söyleyecekler. Dünyadayken öyle söylemiyorlardı. Savunmak için böyle söyleyecekler. 40. ayetse, şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar, inkar edenler, başka bir şeyi doğru zannettiği için ayetleri yalanlayanlar ve onlara karşı müstekbirlenenler, yani kibirlenenler, onlar için göğün kapıları açılmaz. İşte biraz önce zikrettiğimiz ayet burada geldi. Halat iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. Çok düşündürücü bir ayet bu. Şimdilerde aslında kökü daha öncelere dayanıyor ama şöyle bir söylem adeta, tabir doğruysa, moda haline geldi. İnsanlar cehennemde yanacaklar, yanacaklar, yanacaklar. Özellikle de iman sahibi olan insanlar için değil, kafirler için, putperestler için bu söyleniyor. Humanist insanların uydurmaları bunlar, bidatları ve hurafeleri. Diyor ki o humanist kafalar, insanlar, o müşrikler, kafirler, Allah o kadar merhametlidir ki

0: dünyadayken ki yaptığı şirkleri çekecekler azabı. Diyelim ki 100 milyon yıl yalacak. Yanacak, yanacak, yanacaklar. Arınacaklar. Sanki temizlenme yeriymiş gibi, arınma yeriymiş gibi, haşa cehennem. Temizlenecekler, arınacaklar. Ondan sonra cennete gidecekler. Kim bunu söylüyor? Humanistler. Peki o humanist insanları ve cenneti ve cehennemi ve bütün insanları yaratan Rahman ne söylüyor? Diyor ki, onlar için göğün kapıları açılmaz. 40. ayet. Araf suresi 40. ayet. Onlar için göğün kapıları açılmaz. Rahmet kapıları açılmaz yani. Halat iğne deliğinden geçinceye kadar asla onlar cennete giremezler. Mesela şöyle diyebilirdi Allah. Hiç halatla iğne deliğini karıştırmayabilirdi. Diyebilirdi ki onlar asla cennete girmez. Bu sefer o humanistler diyeceklerdi ki ya Allah asla diyor ama aslında o asladan başka bir şey kastediyordur. Çok uzun süreyi kastediyordur. Dolayısıyla Allah sürekli cehennemde yakamaz. Bizim bile merhametimiz, humanist kafalarımız ve ciğerlerimiz bunu kaldırmıyor zaten. Allah nasıl bunu yapacak deyip insanları cennete göndermenin yollarını arayacaklardı. Ama Allah öyle demiyor. Zihnimizde çok iyi otursun diye, zihnimizde bu çok iyi otursun diye düşünerek bunun nasıl olacağını anlayabilelim diye halat iğne deliğinden geçerse onlar da cennete girer diyor. Eğer bir gün halat iğne deliğinden geçerse onlar da cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler diyor Allah Teala. Böyle bir şey olmayacağına göre, olamayacağına göre kafanızdan bu fikri silip atın diyor Allah. İnsanlar ne söylediklerine dikkat etmesi lazım. Eğer insanların söylemiş olduğu şeyler Allah-u Teala'nın hudutlarını aşarsa, sınırlarını aşarsa, farkında olmadan kişi kendi hevasını ilah edinmiş olur. Kendisini ve kendi kanaatlerini Allah-u Teala'nın ayetlerinin üstüne çıkartmış olur. Buraya dikkat. Kendi kanaatlerini ve kendi hevasını ayetlerin üstüne çıkartmış olur kişiler. İşte o kişi için çok ağır bir tehlikedir. Bundan hepimiz Allah muhafaza buyursun. Bizler suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız diyor Allah. Cezalandırmaya devam edeceğiz. Kafanızdan bunları silin atın diyor Allah. 41. ayet. Onlar için cehennemde yataklar ve üstüne örtüler vardır. Yani cehennemde onlara çok çeşitli şeyler hazırladık diyor Allah. Biz zulme sapanları böyle cezalandırırız. Yani biz bir şey yapmadık. Onlar hak ettiler. O yüzden cehennemi kazandılar. Yoksa insanları Allah-u Teala cezalandırmayı arzu ettiğinden dolayı değil. Yani insan hak etti, Allah halk etti. 42. ayete gelecek olursak. İman edenler ve salih amelde bulunanlar, Allah-u Teala'yı sevenler, onu tanıyanlar, Allah adı anıldığında kalpleri ürperenler, Allah için sevenler, Allah için buğz edenler, Allah için cehd edenler, cihad edenler, koşanlar, mücadele edenler, her şeyini Allah'a verenler, Allah'ı her şeyin üstünde tutanlar, Allah deyip başka bir şey demeyenler, her şeyden yüz çevirerek yalnız Allah'a firar edenler, işte onlar iman edenler. Onlar salih amelde bulunurlar, iman edip salih amelde bulunanlar. Ki biz hiç kimseye güç yetiremeyeceğinden fazlasını yüklemeyiz. Neden acaba Allah bunu zikretme gereği gördü? İman edip salih amel işlemenin bize zor geleceğini mi biz düşünüyoruz ki? Bunun kolay bir şey olmadığını mı zannediyoruz ki? İman etmenin ve Allah'a kulluk yapmanın bize çok ağır geleceğine mi inanmaya başlayacağız ki? Böyle bir kanaat mi hakim olmaya başlayacak ki? Allah-u Teala biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz deme gereği görmüş. Neden böyle bir kapı açıyor Allah? Neden böyle bir ifade kullanıyor? Neden insanların üzerine yüklenen yüklerin, Allah tarafından insanların üzerlerine yüklenen yüklerin taşıyamayacağı şeyler olmadığınız Rahman neden zikrediyor? Ve neden bizler sırtımızdaki yüklerin dünyanın en ağır yükleri olduğunu zannediyoruz? Bunlar hep bizim iç bozukluklarımızın deşifre edilmesidir. İman etmeyi ve salih amel işlemeyi, Allah'a kulluk yapmayı kolay zannettik. Zor değil ama kolay da değil. zor değil. İman güçlüyse zor değil. İman zayıf ya da nakızsa zor. İman iyiyse, kaviyse, yani güçlüyse, o zaman kolay. En önemlisi, bunun haklı, yani imanın ödevlerinin, İslam'ın ödevlerinin, öğretilerinin haklı ve gerekli olduğuna insan ikna olursa bu çok daha kolay olur. Zaten kişi bunu vaciplerle, nafilelerle, müstahaplarla arttırdıkça arttırır. Lezzet alır çünkü. İmanın bir lezzet alınma şubesi vardır. Oraya insanlar çıkıncaya kadar amellerin haşa tatsız bir şey olduğunu belki düşünür. Birçok insanda bunlar uç vermeye başladı. O yüzden bunları zikretmeye ihtiyacı duyduk. İman çok lezzetlidir. Hani daha önce birkaç kez zikretmiştik, bir kez daha söyleyelim. İmanın lezzetli olduğunu ve bir tadı olduğunu anlayalım diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim gözlerini haramdan sakınırsa Allah ona imanın lezzetini verir. Demek ki imanın bir lezzeti varmış ama o önce verilmezmiş. Bir şeyler Allah'a verilirse, bir şeyler ortaya konursa o lezzet ondan sonra kişiye inecekmiş demek ki. Bu hadisten bunu anlarız. O yüzden imanın lezzetini Allah'tan talep etmek lazım. Bu mümkün ama unutmayalım, dünya bir ticaret hanedir. Manevi bir alışveriş yeridir. Ne verirsek onu alırız ve Allah asla bizim ona verdiğimiz kadarını bize vermez. Hep fazla verir. Rahman'da ikram-ı ilahi çok fazladır. Çünkü o kerem sahibidir. Bol bol ikram eder insanın. O latiftir ve habirdir. Her şeyden haberi vardır. Bizim ne hissettiğimizi, ne istediğimizi o bilir. Ve bizim ihtiyaçlarımıza göre verir Rahman. O yüzden sevgili dostlar, sevgili dinleyenler, Rahman'ın kulluk olarak istediği şeylerin bizim için bir yük olduğuna inanmayalım. Bu şeytanımızın ve şişmiş olan nefsimizin bize birer vesvesesidir. Mutlaka ve mutlaka onlar bundan rahatsız oluyorlar. O rahatsızlık bize sıkıştırılmış, indirilmiş ve hafifleştirilmiş bir İslam modelini zihnimizde canlı tutmaya çalışıyor. Arındırılmış, özete indirilmiş, kolu kanadı kesilmiş, laikleştirilmiş, steril hale getirilmiş, takvadan, ihlastan ve kulluktan arındırılmış, böyle acayip bir İslam formunu arzu ettiriyor bizim içimize. Bunların hepsi batıl şeylerdir ve ahirette bizi kurtarmayacak olan düşüncelerdir. Biz hiçbir kimseye, diyor Rahman 42. ayette, tekrar orayı okuyoruz, ve biz hiçbir kimseye güç yetireceğinden fazlasını asla yüklemeyiz. Ortada bir yük var, dikkatinizi çektiyse. Bir yük var ve Allah kullarına yük yüklüyor. Büyük cennet yükünü alabilmek için dünyada küçük yükler taşımamız gerekir. Cennet büyük bir ikramdır. O ikramı kazanabilmek için küçük yükler yüklenmemiz lazım. Herkesin ne kadar taşıyacağını Allah bilir. Ama dikkat ettiyseniz herkese aynı ağırlıkta yük yüklemez. Ama herkese bir yük verir, herkesin yükü kendi taşıyabileceği kadardır. O yüzden kimse sırtındaki yükünden dolayı sızlanmasın. Aslında sırtındaki yükünden dolayı sızlanan insan Allah-u Teala'yı Allah'a şikayet eden insandır tabiri caizse. Allah'ım oldu mu bu ya? Bu bana yüklenir miydi? Bu yüce nefsime nedir bu verdiğin diyordur da böyle söyleyemiyordur. Bizce en iyi kul, en takvalı kul, Allah'tan razı olan kuldur. Bunu tekrar söylemek istiyorum. En iyi kul, Allah'tan razı olan kuldur. O yüzden Allah'la ilişkilerimizi iyi bir şekilde anlamak istiyorsak, biz Allah'tan razı mıyız acaba sorusunu, kendimizden kendimize kaldığımız sakin vakitlerde inceden inceye düşünelim. Ben Allah'tan razı mıyım? Ne zaman Allah'tan razı olursak, biliniz ki Allah o zaman sizden razı olacak, bizden razı olacak. Bu bizim için çok önemli bir kıvamdır sevgili dostlar. Yavaş yavaş toparlayalım bu ayette, vaktimiz de dolmak üzere. Onlar da cennetin ashabıdır, cennetin arkadaşlarıdır, cennetin halkıdır. Dedik ya, büyük bir ikram verilecek ama küçük yükler taşınmak karşılığında. Orada sonsuz olarak kalacaklardır. Yani şöyle de okuyabiliriz bir üstteki ayetle beraber. Halat iğne deliğinden geçmeden onlar oradan çıkmayacaklar. Ne zamanki halat iğne deliğinden geçer, o zaman iman edenler oradan çıkar. Böyle de bir şey olmayacağına göre iman edenler de cennet büyük bir ikramdır. Sonsuza kadar orada kalacaklardır. İnkar edenler de sonsuza kadar, her ne kadar biz bunu algılayamasak da Allah öyle söylüyor, sonsuza kadar orada kalacaklardır. Allah'a hep dua edelim sevgili dostlar. Allah bizi cennetin ashabından yapsın. Ama önce ona layık olan bir zihin, ona layık olan bir kalp ve ona layık olan bir hayat bize nasip etsin. Allah'ı unutmayın ve ona emanet olunuz. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman. Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Daha zalim kimdir diyor Allah Teala. Onların bu halleri ve sözleri zulmün ta kendisidir diyor Rahman. Zulüm haksızlıktır, ağır ithamlardır, bir şeyi yerinden etmektir. Haksızlık yapmaktır. Kitaptan kendilerine bir pay erişecek olanlar da bunlardır. Yani kitapta musibet olarak başlarına yazılmış olan şeyler, onlara gelecek olanlar da bunlardır diyor Allah Teala. Nihayet elçilerimiz, yani ölüm meleklerimiz, hayatlarına son vermek üzere kendilerine gittiklerinde, yani kendi yanlarına geldiklerinde, o insanların yanlarına geldiklerinde onlara diyeceklerdir ki: Allah'tan başka taptıklarınız nerede sizin? Hani burayı açacak olursak, başka ilahlarınız vardı, şerikleriniz vardı, yardımcılarınız vardı, hüküm koyucularınız vardı. Hani vardı, nerede onlar? Nerede o taptığınız, sevdiğiniz şeyler? Onlar bizi yüzüstü bırakıp gitmişler diyecekler saf saf. Böylelikle bunlar gerçekten kafirler olduklarına kendi aleyhlerinde şahitlik edecek olan insanlardır. Bu ayetleri bize neden okutuyor Allah? Ne söylemek istiyor acaba? Neden ahirette insanların söyleyeceği şeyleri biz bugünden biliyoruz ve okuyoruz? Burayı tekrar söylemek istiyorum. İnsanların ahirette söyleyeceği şeyleri biz bugünden neden biliyoruz acaba? Onları bilip okumamız bize ne yarar sağlayacak acaba? Bunlar hep uzun uzun düşünmemiz gerekir. Yani Kur'an'ı, bu ayetleri tertil üzere, inceden inceye düşünerek okumamız lazım. Çünkü biz bu kitabı insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye indirdik demişti Kamer suresini işlerken birkaç ay evvel, hatırlarsanız. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bize verilmek istenen mesajı düşünmemiz gerekir. Eğer o insanlar kendi aleyhlerindeki hallerine şahitlik ediyorlarsa, buradan bize en kısa ne çıkar biliyor musunuz sevgili dostlar? Biz de ne yaptığımızın farkındayız. İşte o yüzden bugünkü konuşmamızın başında insanın kendisinin ıslah edilmesinin, kendi nefsini tanıyıp onun üzerine gitmesinin, ahirette pişman olmamak için, ah keşke dememek için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Unutmayalım, bize verilmiş olan süre her an dolmaya devam ediyor. Aslında bizler kum saatin içerisindeki kumlar gibiyiz. Altımızdan kum tanecikleri her gün akıyor, akıyor, akıyor. Bir bakacağız ki hiçbir şey kalmamış. Bizler şu anda o aşağı doğru akan kum kütlesinin üstünde duran insanlar gibiyiz. Üstte duran kum henüz daha o akan yerden aşağıya inmediği için hiç inmeyecekmiş gibi zannediyoruz bizler. O akma halini göremediğimiz için böyle bir şey yokmuş gibi zannediyoruz. Öyle davranıyoruz. O şekilde oynuyoruz rollerimizi. Ama bir bakacağız, o yuvadan aşağıya artık bizim kumlarımız iniyor. Oradan yukarı çıkmaya çalışacağız. Ah keşke bana biraz daha ömür verilseydi de ben muttakilerden olsaydım. Ben salihlerden olsaydım. Ben kendimi düzeltseydim diyeceğiz. Allah da diyor ki bir insanın iman edip kendisini düzelteceği kadar bir ömür size verilmedi mi? 38. ayete gelecek olursak. Allah diyecek: cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin. Kim Allah'a itaat etmediyse, kim Allah'ı tanımadıysa, kim Allah'ı hafife aldıysa, çünkü Allah'ı hafife almak başka şeyleri büyüklemekten kaynaklanır. Allah'ı hafife alan insanlar başka şeyleri önemsiyorlar demektir. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Her kim ki Allah'ı yeteri derecede tanıyamıyor ve ona gereği kadar önem veremiyorsa, başka şeyler onun hayatında çok önemlidir de o yüzden. Bizim hayatımızdaki önemli olan şeylere dikkat edelim. Hangisi Allah-u Teala'nın önem sırasının üstüne çıkmış, bunlara dikkat edelim. Bunlar bizim ahiretteki mahfumuza sebep olabilir. Ayetler oraya işaret ediyor. Allah diyecek: cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin. Bu bize şaka geliyor. Ateş ayeti bize şaka geliyor. Çünkü görmüyoruz. İnsanın yapısını Allah görmeye göre şartlandırmış. Bu bir fitne. Hep biz zannediyoruz ki Allah bizi ateşe atmaz, başkalarını atar. Öyle değil. Her bir ümmet gidişinde, yani ateşe doğru giderken o insanlar, topluluklar, kardeşini, yani kendisinin benzerini, kendisi gibi ihvanını diyelim isterseniz buna, lanetler. Kendi taraftarını, kendi grubunu, kendisiyle beraber olan insanları lanetler. Yani herkes birbirine suçu atarak kendisini temize çıkartmayı ister. Bu tam bir savunma mekanizmasıdır. Bunları daha önce konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Nitekim hepsi birbiri ardınca bölük bölük, fevç fevç akarken, orada toplanınca diyor Allah, en sonra yer alanlar, en önde gelenler için Rabbimiz işte bizi bunlar saptırdı. Bizim liderlerimiz, önderlerimiz, bizim önümüzde giden insanlar bizi saptırdı. Bunu başka ayetlerde de görüyoruz. Bizim önümüzde giden insanlar, bizim liderlerimiz bizi saptırdı diyecek o cehenneme sürüklenen insanlar. İnsanların kimin peşinden ve nereye gittiğine dikkat etmesi lazım. Peşinden gittiği insan kendisini ahirette cennete mi çağırıyor yoksa ateşe mi çağırıyor? Rabbimiz İşte bizi bunlar saptırdı. Öyleyse sen ateşten bunlara kat kat azap ver. Arttır. Arttırdıkça arttır ya Rabbi diyecekler. Allah da diyecek ki hepiniz için, yani hepsi için kat kat arttırılır. Çünkü hepiniz aynı suçu işlediniz. Ancak siz bilmezsiniz, bunu anlayamazsınız diyecek. Nerede? 38. ayet okuduk. Devam ediyoruz. 39. ayet. Bu sefer önde gelenler, hani onlar onlara sataşmışlardı ya, Rabbimiz onlara azabı iki kat arttırdı diye. Bu sefer önde gidenler, o liderler, yöneticiler, toplumu çekip çevirenler, sonra yer alanlara diyecekler ki, arka taraftan gelenlere diyecekler ki, sizin bize göre bir üstünlüğünüz yoktur. Kazandıklarınıza karşılık azabı tadınız. Yani hiçbirimizin birbirine karşı bir üstünlüğü yok. Orada öyle söyleyecekler. Dünyadayken öyle söylemiyorlardı. Savunmak için böyle söyleyecekler. 40. ayetse, şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar, inkar edenler, başka bir şeyi doğru zannettiği için ayetleri yalanlayanlar ve onlara karşı müstekbirlenenler, yani kibirlenenler, onlar için göğün kapıları açılmaz. İşte biraz önce zikrettiğimiz ayet burada geldi. Halat iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. Çok düşündürücü bir ayet bu. Şimdilerde aslında kökü daha öncelere dayanıyor ama şöyle bir söylem adeta, tabir doğruysa, moda haline geldi. İnsanlar cehennemde yanacaklar, yanacaklar, yanacaklar. Özellikle de iman sahibi olan insanlar için değil. Kafirler için, putperestler için bu söyleniyor. Humanist insanların uydurmaları bunlar, bidatları ve hurafeleri. Diyor ki o humanist kafalar, insanlar, o müşrikler, kafirler, Allah o kadar merhametlidir ki dünyadaykenki yaptığı şirkleri çekecekler, azabı diyelim ki 100 milyon yıl yalacak, yanacak, yanacak, yanacaklar, arınacaklar, sanki temizlenme yeriymiş gibi, arınma yeriymiş gibi, haşa cehennem, temizlenecekler, arınacaklar, ondan sonra cennete gidecekler. Kim bunu söylüyor? Humanistler. Peki o humanist insanları ve cenneti ve cehennemi ve bütün insanları yaratan Rahman ne söylüyor? Diyor ki onlar için göğün kapıları açılmaz. 40. ayet. Araf suresi 40. ayet. Onlar için göğün kapıları açılmaz. Rahmet kapıları açılmaz yani. Halat iğne deliğinden geçinceye kadar. Asla onlar cennete giremezler. Mesela şöyle diyebilirdi Allah. Hiç halatla iğne deliğini karıştırmayabilirdi. Diyebilirdi ki onlar asla cennete girmez. Bu sefer o humanistler diyeceklerdi ki ya Allah asla diyor ama aslında o asladan başka bir şey kastediyordur. Çok uzun süreyi kastediyordur. Dolayısıyla Allah sürekli cehennemde yakamaz. Bizim bile merhametimiz, humanist kafalarımız ve ciğerlerimiz bunu kaldırmıyor zaten. Allah nasıl bunu yapacak deyip insanları cennete göndermenin yollarını arayacaklardı. Ama Allah öyle demiyor. Zihnimizde çok iyi otursun diye zihnimizde bu çok iyi otursun diye, düşünerek bunun nasıl olacağını anlayabilelim diye halat iğne deliğinden geçerse onlar da cennete girer diyor. Eğer bir gün halat iğne deliğinden geçerse onlar da cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler diyor Allah-u Teala. Böyle bir şey olmayacağına göre, olamayacağına göre kafanızdan bu fikri silip atın diyor Allah. İnsanlar ne söylediklerine dikkat etmesi lazım. Eğer insanların söylemiş olduğu şeyler Allah-u Teala'nın hudutlarını aşarsa, sınırlarını aşarsa, farkında olmadan kişi kendi hevasını ilah edinmiş olur. Kendisini ve kendi kanaatlerini Allah-u Teala'nın ayetlerinin üstüne çıkartmış olur. Buraya dikkat. Kendi kanaatlerini ve kendi hevasını ayetlerin üstüne çıkartmış olur kişiler. İşte o kişi için çok ağır bir tehlikedir. Bundan hepimiz Allah muhafaza buyursun. Bizler suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız diyor Allah. Cezalandırmaya devam edeceğiz. Kafanızdan bunları silin atın diyor Allah. 41. ayet. Onlar için cehennemde yataklar ve üstüne örtüler vardır. Yani cehennemde onlara çok çeşitli şeyler hazırladık diyor Allah. Biz zulme sapanları böyle cezalandırırız. Yani biz bir şey yapmadık. Onlar hak ettiler. O yüzden cehennemi kazandılar. Yoksa insanları Allah-u Teala cezalandırmayı arzu ettiğinden dolayı değil. Yani insan hak etti, Allah halk etti. 42. ayete gelecek olursak. İman edenler ve salih amelde bulunanlar, Allah-u Teala'yı sevenler, onu tanıyanlar, Allah adı anıldığında kalpleri ürperenler, Allah için sevenler, Allah için buğz edenler, Allah için cehd edenler, cihad edenler, koşanlar, mücadele edenler, her şeyini Allah'a verenler, Allah'ı her şeyin üstünde tutanlar, Allah deyip başka bir şey demeyenler, her şeyden yüz çevirerek yalnız Allah'a firar edenler, işte onlar iman edenler. Onlar salih amelde bulunurlar. İman edip salih amelde bulunanlar. Ki biz hiç kimseye güç yetiremeyeceğinden fazlasını yüklemeyiz. Neden acaba Allah bunu zikretme gereği gördü? İman edip salih amel işlemenin bize zor geleceğini mi biz düşünüyoruz ki? Bunun kolay bir şey olmadığını mı zannediyoruz ki? İman etmenin ve Allah'a kulluk yapmanın bize çok ağır geleceğine mi inanmaya başlayacağız ki? Böyle bir kanaat mi hakim olmaya başlayacak ki? Allah-u Teala biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz deme gereği görmüş. Neden böyle bir kapı açıyor Allah? Neden böyle bir ifade kullanıyor? Neden insanların üzerine yüklenen yüklerin, Allah tarafından insanların üzerlerine yüklenen yüklerin taşıyamayacağı şeyler olmadığınız Rahman neden zikrediyor? Ve neden bizler sırtımızdaki yüklerin dünyanın en ağır yükleri olduğunu zannediyoruz? Bunlar hep bizim iç bozukluklarımızın deşifre edilmesidir. İman etmeyi ve salih amel işlemeyi, Allah'a kulluk yapmayı kolay zannettik. Zor değil ama kolay da değil. Zor değil, iman güçlüyse zor değil. İman zayıf ya da nakızsa zor. İman iyiyse, kaviyse, yani güçlüyse o zaman kolay. En önemlisi bunun haklı, yani imanın ödevlerinin, İslam'ın ödevlerinin, öğretilerinin haklı ve gerekli olduğuna insan ikna olursa bu çok daha kolay olur. Zaten kişi bunu vaciplerle, nafilelerle, müstahaplarla arttırdıkça arttırır. Lezzet alır çünkü. İmanın bir lezzet alınma şubesi vardır. Oraya insanlar çıkıncaya kadar amellerin haşa tatsız bir şey olduğunu belki düşünür. Birçok insanda bunlar uç vermeye başladı. O yüzden bunları zikretmeye ihtiyacı duyduk. İman çok lezzetlidir. Hani daha önce birkaç kez zikretmiştik, bir kez daha söyleyelim. İmanın lezzetli olduğunu ve bir tadı olduğunu anlayalım diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim gözlerini haramdan sakınırsa Allah ona imanın lezzetini verir. Demek ki imanın bir lezzeti varmış ama o önce verilmezmiş. Bir şeyler Allah'a verilirse, bir şeyler ortaya konursa o lezzet ondan sonra kişiye inecekmiş demek ki. Bu hadisten bunu anlarız. O yüzden imanın lezzetini Allah'tan talep etmek lazım. Bu mümkün ama unutmayalım, dünya bir ticaret hanedir. Manevi bir alışveriş yeridir. Ne verirsek onu alırız ve Allah asla bizim ona verdiğimiz kadarını bize vermez. Hep fazla verir. Rahman'da ikram-ı ilahi çok fazladır. Çünkü o kerem sahibidir. Bol bol ikram eder insanın. O latiftir ve habirdir. Her şeyden haberi vardır. Bizim ne hissettiğimizi, ne istediğimizi o bilir. Ve bizim ihtiyaçlarımıza göre verir Rahman. O yüzden sevgili dostlar, sevgili dinleyenler, Rahman'ın kulluk olarak istediği şeylerin bizim için bir yük olduğuna inanmayalım. Bu şeytanımızın ve şişmiş olan nefsimizin bize birer vesvesesidir. Mutlaka ve mutlaka onlar bundan rahatsız oluyorlar. O rahatsızlık bize sıkıştırılmış, indirilmiş ve hafifleştirilmiş bir İslam modelini zihnimizde canlı tutmaya çalışıyor. Arındırılmış, özete indirilmiş, kolu kanadı kesilmiş, laikleştirilmiş, steril hale getirilmiş, takvadan, ihlastan ve kulluktan arındırılmış, böyle acayip bir İslam formunu arzu ettiriyor bizim içimize. Bunların hepsi batıl şeylerdir ve ahirette bizi kurtarmayacak olan düşüncelerdir. Biz hiçbir kimseye diyor Rahman, 42. ayette tekrar orayı okuyoruz ve biz hiçbir kimseye güç yetireceğinden fazlasını asla yüklemeyiz. Ortada bir yük var, dikkatinizi çektiyse. Bir yük var ve Allah kullarına yük yüklüyor. Büyük cennet yükünü alabilmek için dünyada küçük yükler taşımamız gerekir. Cennet büyük bir ikramdır. O ikramı kazanabilmek için küçük yükler yüklenmemiz lazım. Herkesin ne kadar taşıyacağını Allah bilir. Ama dikkat ettiyseniz herkese aynı ağırlıkta yük yüklemez. Ama herkese bir yük verir, herkesin yükü kendi taşıyabileceği kadardır. O yüzden kimse sırtındaki yükünden dolayı sızlanmasın. Aslında sırtındaki yükünden dolayı sızlanan insan Allah-u Teala'yı Allah'a şikayet eden insandır tabiri caizse. Allah'ım oldu mu bu ya? Bu bana yüklenir miydi? Bu yüce nefsime nedir bu verdiğin diyordur da böyle söyleyemiyordur. Bizce en iyi kul, en takvalı kul, Allah'tan razı olan kuldur. Bunu tekrar söylemek istiyorum. En iyi kul, Allah'tan razı olan kuldur. O yüzden Allah'la ilişkilerimizi iyi bir şekilde anlamak istiyorsak, biz Allah'tan razı mıyız acaba sorusunu, kendimizden kendimize kaldığımız sakin vakitlerde inceden inceye düşünelim. Ben Allah'tan razı mıyım? Ne zaman Allah'tan razı olursak biliniz ki Allah o zaman sizden razı olacak, bizden razı olacak. Bu bizim için çok önemli bir kıvamdır sevgili dostlar. Yavaş yavaş toparlayalım bu ayette, vaktimiz de dolmak üzere. Onlar da cennetin ashabıdır, cennetin arkadaşlarıdır, cennetin halkıdır. Dedik ya, büyük bir ikram verilecek ama küçük yükler taşınmak karşılığında. Orada sonsuz olarak kalacaklardır. Yani şöyle de okuyabiliriz bir üstteki ayetle beraber. Halat iğne deliğinden geçmeden onlar oradan çıkmayacaklar. Ne zaman ki halat iğne deliğinden geçer, o zaman iman edenler oradan çıkar. Böyle de bir şey olmayacağına göre iman edenler de cennet büyük bir ikramdır. Sonsuza kadar orada kalacaklardır. İnkar edenler de sonsuza kadar, her ne kadar biz bunu algılayamasak da Allah öyle söylüyor, sonsuza kadar orada kalacaklardır. Allah'a hep dua edelim sevgili dostlar. Allah bizi cennetin ashabından yapsın. Ama önce ona layık olan bir zihin, ona layık olan bir kalp ve ona layık olan bir hayat bize nasip etsin. Allah'ı unutmayın ve ona emanet olunuz. Selamünaleyküm.
0: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
2: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Gülperek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli kardeşlerim, İmam Hafız İbni Kesir rahmetullahi aleyhin Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve değerli kardeşler, diğer bir konu başlığımız yine Hazreti İshak Aleyhisselam'ın doğumu. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Saffat suresinin 112 ve 113. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır: biz ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Ona da İshak'a da bereketler verdik. İkisinin soyundan ihsanda bulunan muhsin olan da var, açıkça kendi nefsine zulmetmekte olan da. Değerli kardeşler, Hazreti İshak Aleyhisselam melekler tarafından İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti Sare'ye müjdelenmişti. Küfürlerinden ve facirliklerinden dolayı Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavminin şehirlerini yok etmeye giden melekler Hazreti İbrahim ve ailesine de uğramışlar. Bu esnada onlara İshak Aleyhisselam'ı müjdelemişlerdi ki inşallah ileride yeri geldiğinde bu beyan edilecektir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hud suresinin 69 ve 73. ayetine kadar şöyle buyuruyor: andolsun elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman selam dediler. O da selam dedi ve hemen gecikmeden kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerinin ona uzanmadığını görünce İbrahim durumdan hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki, korkma, biz Lut kavmine gönderildik. Karısı da ayaktaydı. Bunun üzerine güldü. Biz de ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. Vay bana, dedi kadın. Ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Gerçekten mi bu? Şaşırtıcı bir şey, dediler. Dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Ey ev halkı, şüphesiz o övülmeye layık olandır, mecittir. Ve yine Hicr suresinin 51 ve 56. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: onlara İbrahim'in konuklarından da haber ver. Yanına girdiklerinde selam demişlerdi. O da biz sizden korkmaktayız demişti. Dediler ki, korkma, biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz. Dedi ki, bana ihtiyarlık gelip çökmüşken müjdeliyor musunuz beni? Beni ne ile müjdelemektesiniz? Dediler ki, seni gerçekle müjdeledik. Öyleyse umut kesenlerden olma. Dedi ki, sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser? Ve yine değerli kardeşlerim, Zariyet suresinin 24 ve 30. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyuruyor: ey Nebi, sana İbrahim'in ağırlanan konuklarından haberi geldi mi? Hani onun yanına girdiklerinde selam demişlerdi. O da selam demişti. Haklarında bilgim olmayan yabancı bir topluluk. Hemen onlara sezdirmeden ailesine gidip çok geçmeden semiz bir buzağı ile geri geldi. Derken onlara yaklaştırıp önlerine sürdü. Yemez misiniz, dedim. Onlar yemeyince bunun üzerine onlardan içine bir tür korku düştü. Korkma, dediler ve ona bilgin bir erkek çocuk müjdesini verdiler. Böylece karısı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak, kısır, yaşlı bir kadın mı doğum yapacakmış, dedi. Dediler ki, öyle. Bunu senin Rabbin buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala burada zikretmektedir ki melekler dediler ki, bu melekler üç taneydi ki Cebrail, Mikail ve İsrafil Aleyhisselam. İbrahim Halil Aleyhisselam'a geldiklerinde ilk önce onları misafir zannetti. Bunun için de onlara misafir muamelesi yaptı. İnekleri arasından en iyi ve semiz bir buzağı onlar için kızarttı. Buzağı onlara yaklaştırıp önlerine arz ettiğinde onların hiç yemek istekleri olmadığını gördü. Çünkü meleklerde yemeğe ihtiyaç duyma istidadı yoktur. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onların bu durumlarını garipseyerek biraz çekindi ve kalbine bir korku girdi. Onlar onun bu halini görünce "Korkma, biz Lut kavmi için gönderildik." dediler. Yani Lut kavmini helak ve yok etmek için gönderildik. Bunun üzerine Sari Aleyhisselam Allah için o kavme gazabından dolayı sevinip güldü. Sari Aleyhisselam Arapların ve diğer insanların adeti olduğu üzere hizmet için misafirlerin yanı başında ayakta duruyordu. Sari Aleyhisselam bu sevincinden dolayı gülünce Allah-u Teala şöyle buyurdu: "Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından onun oğlu Yakub'u müjdeledik." Yani bu müjdeyi ona melekler verdiler. Böylece karısı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurdu. Nitekim kadınlar taaccüp ettiklerinde bu şekilde yaparlar değerli kardeşlerim. Dedi ki: "Vay bana, ben kocamış bir kadın ve şu kocam da bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Yani benim gibi hem kısır ve hem de kocamış bir kadın nasıl doğurabilir? O böyle bir durumda bir çocuğun olmasından taaccüp etmişti. Bundan dolayı da şöyle demişti: doğrusu bu pek şaşılacak bir şeydir." Dediler ki: "Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Ey ev halkı, şüphesiz o övülmeye layık olandır, mecittir." Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam da hem bu müjdeyle sevindiği için ve hem de bunun sabit olduğunu ifade etmek için taaccüp ederek dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?" Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik. Öyleyse umut kesenlerden olma." Melekler bu müjdeye dair olan haberi tekit ederek ona da ikrar ettiler. O ikisini çok bilgili bir oğul müjdelediler. İşte bu oğul İshak Aleyhisselam'dır. Onun kardeşi İsmail Aleyhisselam ise hilim sahibi bir oğuldur. Bu sıfat onun makamına ve sabrına münasiptir. Yine onun Rabbi onu vaadine sadık olmakla ve sabırlı olmakla vasıflandırmıştır. Allah-u Teala diğer bir ayette şöyle buyurdu: "Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da onun oğlu Yakub'u müjdeledik." İşte değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimeyi Muhammed bin Ka'b el-Kurazi ve daha başkaları kurban edilmesi istenenin İsmail Aleyhisselam olduğuna delil getirmişlerdir. Çünkü İshak Aleyhisselam'ın hem kendisinin olacağı ve hem de onun oğlu Yakub'un olacağı müjdelenmişken kesilmesinin emredilmesi caiz olamazdı. Ehli kitaba göre İbrahim Aleyhisselam kızartılmış buzağının yanında 3 ölçek un, yağ ve sütten yapılmış ve sıcak külün üzerine pişirilmiş bir ekmek de ikram etmişti. Yine onlara göre melekler yemişlerdi. İşte bu açık ve katıksız bir hatadır. Denildi ki melekler yiyorlarmış gibi gösteriyorlardı. Ancak yemekler havada iken yok oluyordu. Ehli kitabın yanındaki kitapta şöyle geçer: Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a şöyle buyurdu: "Senin hanımın Sare'ye gelince onun ismi Sara şeklinde çağrılmasın. Ancak onun ismi Sare'dir. Ben onu mübarek kılacağım. Ondan sana bir oğul verecek ve onu da mübarek kılacağım. Bu oğul birçok toplumun atası olacak ve pek çok toplumun hükümdarı onun neslinde olacaktır." Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam yüzü üstü secdeye kapandı ve içinden şöyle diyerek güldü: "Ben 100 yaşıma girdikten sonra mı oğlum olacak? Yoksa Sare 90 yaşına girdiği halde mi doğuracak?" İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'ya şu şekilde niyazda bulundu: keşke İsmail hayatta kalıp yaşayabilse. Bunun üzerine Allah-u Teala İbrahim'e şöyle buyurdu: hakkım için ahdederim ki senin hanımın Sare gelecek yıl bu vakte kadar bir oğul doğuracak ve sen onun ismini İshak koyacaksın. Ben de belli bir zamana kadar misakımı ona verecek, ondan sonra da onun zürriyetine vereceğim. Nitekim ben İsmail hakkında sana icabet etmiştim. Onu da mübarek kıldım ve onu besleyip pek çok büyüttüm. Onun soyundan 12 tane büyük insan doğacak ve ben onu büyük bir toplumun reisi yapacağım. Biz daha önce bunu açıklamıştık değerli kardeşlerim ve şüphesiz yine en iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Allah-u Teala'nın biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından onun oğlu Yakub'u müjdeledik sözü, Sare'nin oğlu İshak'ın ve ondan sonra onun oğlu Yakub'un doğmalarıyla sevincine delildir. Yani hem İshak ve hem de Yakup, İbrahim aleyhisselam ve Sare'nin hayatlarında doğacaklardır. Böylece İbrahim aleyhisselam ve Sare'nin gözleri İshak ile aydın olduğu gibi Yakup ile de aydın olacaktır. Eğer bunu kastetmiş olmasaydı, İshak'ın nesli arasında sadece Yakub'u zikretmesinin bir faydası olmayacaktı. Sadece Yakub'un ismi tayin edilince İbrahim aleyhisselam ve Sare'nin daha önce onun babasının doğumuyla sevindikleri gibi onun doğumuyla da sevineceklerine ve ondan faydalanacaklarına delalet etti. Allah-u Teala şöyle buyurdu: biz ona İbrahim'e oğlu İshak ile İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ve nübüvvet verdik. Ve yine başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: böylelikle onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrılınca ona İshak'ı ve oğlu Yakub'u armağan ettik ve her birini peygamber kıldık. Yine değerli kardeşlerim, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ilk yapılan mescit hangisidir diye sordum. Mescid-i Haram'dır buyurdu. Sonra hangisidir dedim, Mescid-i Aksa'dır buyurdu. Bu ikisinin arasında ne kadar zaman var dedim. 40 sene vardır buyurdu. Ben sonra hangi mescit yapıldı diye sordum. Şöyle buyurdu: sonra nerede namaz vaktine yetişirsen orada namaz kıl. Çünkü bütün yeryüzü mescittir. Ehli kitaba göre Mescid-i Aksa'yı yapan Yakup aleyhisselamdır. Bu İlya mescididir ki o da Beytül Mukaddes, Allah onun şerefini artırsın, oranın mescididir. Bu doğrudur. Az önce aktardığımız hadiste de buna şahit olmaktadır. Buna göre Yakup, ki ona İsrail de denilir, aleyhisselamın Mescid-i Aksa'yı yapması İbrahim Halil ve oğlu İsmail aleyhisselamın Mescid-i Haram'ı yapmalarından tam 40 sene sonra olmuştur. İbrahim Halil ve oğlu İsmail aleyhisselamın Mescid-i Haram'ı inşa etmeleri İshak aleyhisselamın doğumundan sonra meydana gelmişti. Çünkü İbrahim aleyhisselam dua ettiğinde duasında şöyle buyurmuştu: hani İbrahim şöyle demişti: bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut. Rabbim, gerçekten onlar insanlardan birçoğunu şaşırtıp saptırdı. Bundan böyle kim bana uyarsa artık o bendendir. Kim de bana isyan ederse kuşkusuz sen bağışlayansın, esirgeyensin. Rabbimiz, gerçekten ben çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, dosdoğru namaz kılsınlar diye öyle yaptım. Böylelikle sen insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen bizim saklı tutuklarımızı da açığa vurduklarımızı da bilmektesin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd Allah'a aittir ki o bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Şüphesiz benim Rabbim gerçekten duayı işitendir. Rabbim beni namazında sürekli olan kıl, soyumdan da onları da. Rabbimiz duamı kabul buyur. Rabbimiz hesabın yapılacağı gün beni, anne, babamı ve müminleri bağışla. Hadiste varit olan şu hususa gelince değerli kardeşlerim, Süleyman bin Davud aleyhisselam Beyt-i Makdis'i bina edince Allah'tan üç haslet istedi. Nitekim biz bu hadisi Sad suresinin 35. ayet-i kerimesinin tefsirinde de aktardık ve onun kıssasında da bunu aktaracağız inşallah. İşte Allah en iyisini bilir. Bundan maksat şudur ki Süleyman aleyhisselam Beyt-i Makdis'in binasını yeniledi. Çünkü az önce de aktardığımız gibi iki mescidin yapımı arasında sadece 40 sene vardır. Halbuki İbrahim aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam arasında 40 sene olduğunu hiç kimse söylememiştir. Ancak bunu sadece İbni Hibban, Tekasim ve Enva isimli kitabında zikretmiştir. Onun bu görüşüne ne kadar katılan olmuş ve ne de ondan önce böyle bir şeyi söyleyen olmuştur. Şüphesiz Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir.

Değerli kardeşlerim, Beyt-i Atik'in inşa edilmesi. Allah Azze ve Celle Hac suresinin 26 ve 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Hani biz İbrahim'e evin, Kabe'nin yerini belirtip hazırladığımız zaman şöyle emretmiştik. Bana hiçbir şeye ortak koşma. Tavaf edenler, kıyam edenler, rükûya ve sücuda varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar için de haccı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan, derin vadilerden gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Ve yine Ali İmran suresinin 96 ve 97. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Gerçek şu ki insanlar için ilk kurulan ev Mekke'de. O kutlu ve bütün insanlar, alemler için hidayet olan Kabe'dir. Orada apaçık ayetler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de küfre saparsa kuşku yok, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. Ve yine Bakara suresinin 124 ve 129. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemeden geçirmişti. O da bunları tam olarak yerine getirmişti. O zaman Allah İbrahim'e seni şüphesiz insanlara imam kılacağım demişti. İbrahim ya soyumdan olanlar deyince Allah zalimler benim ahdime erişemez demişti. Hani evi Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güvenli yeri kıldık. İbrahim'in makamını namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e de evimi tavaf edenler, İtikafa çekilenler ve rükû ve secde edenler için temizleyin diye ahit verdik. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır demişti de Allah küfredeni de az bir süre yararlandırır, sonra onu ateşin azabına uğratırım. Ne kötü bir dönüştür o demişti. İbrahim İsmail'le birlikte evin Kabe'nin sütunlarını yükselttiğinde ikisi şöyle dua etmişti. Rabbimiz bizden bunu kabul et. Şüphesiz sen işiten ve bilensin. Rabbimiz ikimizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan da sana teslim olmuş Müslüman bir ümmet kıl. Bize ibadet yöntemlerini, yer veya ilkelerini göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın. Hüküm ve hikmet sahibisin. Değerli dostlar, Allah-u Teala bu ayetlerde kulu, Resulü, seçkin dostu, haniflerin imamı ve peygamberlerin babası İbrahim, en üstün salat ve selam onun üzerine olsun, en eski beyti bina ettiğini zikretmektedir. Bu beyt bütün insanlar için konulmuş ilk evdir. Burası bütün insanların gelerek içinde Allah'a ibadet edecekleri bir ev, bir beyttir. Allah-u Teala onun yerini İbrahim Aleyhisselam'a gösterdi. Bize müminlerin emiri Hazreti Ali bin Ebi Talip'ten ve daha başkalarından rivayet edildiğine göre bu mekan Allah Azze ve Celle'den bir vahiy ile ona gösterilmişti. Biz daha önce göklerin yaratılması sıfatından bahsederken demiştik ki Kabe, Beyt-i Ma'mur'un tam hizasında bulunmaktadır. Öyle ki Beyt-i Ma'mur düşecek olursa Kabe'nin üstüne düşer. Yedi kat göklerin mabetleri de bu şekildedir. Nitekim seleften bazıları şöyle demişlerdir. Her bir semada bir ev, beyt bulunmaktadır ki o semanın ehli onda Allah'a ibadet ederler. Her bir semada bulunan bu beyt
yeryüzü ehli için Kabe'nin konumundadır. İşte Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a onun için bir beyt inşa etmesini emretti ki yeryüzü ehli için bu beyt semavatta bulunan meleklere ait mabetler gibi olsun. Bunun için Allah-u Teala göklerin ve yerin yaratılmasından beri bunun için tayin edilmiş ve hazırlatılmış olan beytin mekanını İbrahim Aleyhisselam'a gösterdi. Nitekim Sahih ayında sabit olan hadis-i şerifte şöyle denilmektedir: muhakkak ki bu şehri gökleri ve yeri yarattığı gün Allah haram kılmıştır. Dolayısıyla bu şehir kıyamet gününe kadar Allah'ın haram kılması ile haramdır. Bu beytin İbrahim Halil Aleyhisselam'dan önce bina edilmiş olduğu masum bir zattan varit olan hiçbir sahih haberde sabit olmamıştır. Her kim bu hususta beytin yerini ifadesine tutunacak olursa bu ifade onun için delil olmaz ve bu hususu zahir bir şekilde ifade etmez. Çünkü bundan maksat beytin Allah'ın ilminde ve kaderinde tayin ve takdir edilmiş olan ve Adem Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına kadar gelen bütün peygamberler tarafından tazim edilmiş olan yeri demektir. Biz daha önce Adem Aleyhisselam'ın beytin mekanı üzerine bir kubbe koyduğunu ve meleklerin ona "biz senden önce bu beyti tavaf etmiştik" dediklerini zikretmiştik. Hazreti Nuh'un gemisinin de 40 gün beyti tavaf ettiğini ve daha buna benzer bazı şeyler aktarmıştık. Ancak bütün bunlar Beni İsrail'den varit olan haberlerdir. Biz daha önce bu tür haberlerin ne tasdik ve ne de tekzip edileceğini takdir etmiştik. Dolayısıyla bu tür haberler delil olarak getirilmez değerli kardeşlerim. Fakat eğer bu tür haberleri hak reddederse o zaman kesin olarak reddedilirler. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur bir ayet-i kerimesinde: gerçek şu ki insanlar için ilk kurulan ev Mekke'de, o kutlu ve bütün insanlar alemler için hidayet olan Kabe'dir. Yani bütün insanların bereket ve hidayeti için ilk konulan ev Mekke'de bulunan beyttir. Denildi ki Mekke'den maksat Mekke'dir. Yine denildi ki Mekke'den maksat Kabe'nin bulunduğu yerdir. Orada apaçık alametler vardır. Ayet-i kerimede geçtiği üzere. Yani kendisinden sonraki peygamberlerin babası ve zürriyetinden olan haniflerin imamı İbrahim Aleyhisselam'ın onu bina ettiğine dair alametler vardır. Bu peygamber ve hanifler İbrahim Aleyhisselam'a tabi olur. Onun sünnetine tutunurlar. Bundan dolayı da İbrahim'in makamı dedi. Yani üzerinde durup binayı yaptığı taş, binanın yüksekliği onun boyunu aştığında oğlu onun için meşhur taşı getirip koydu. Bina yükseldiğinden ve avlusu büyüdüğünden dolayı bu taşın üzerine çıkarak yapması gerekiyordu. Nitekim bu husus İbni Abbas radıyallahu anh'ın uzun hadisinde de geçmişti. Bu taş Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanına kadar eskiden olduğu gibi Kabe'nin duvarına yapışık olarak duruyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'u onu beytten az bir şey uzaklaştırdı ki onun yanında namaz kılanlar beyti tavaf edenleri meşgul etmesinler. Bu hususta Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anhu'ya tabi olunmuştur. Çünkü onun Rabbi bile birçok şeyde ona muvaffakat etmiştir ki bunlardan sadece bir tanesi onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediği şu sözündendir: İbrahim'in makamını namazgah edinsek iyi olmaz mı? Bunun üzerine Allah-u Teala siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin ayetini indirdi. İbrahim Halil'in ayak izleri İslam'ın ilk dönemlerine kadar taşın üzerinde baki kalmıştı. Nitekim Ebu Talip meşhur Lamiye kasidesinde şöyle demektedir: İbrahim'in taşın üzerinde bastığı yer daha tazedir. Çarıklı olmayan çıplak ayaklarının izleri hala durmaktadır. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın değerli ayakları
taşa batmıştı. İşte taşta bulunan izler onun çarıklı olmayan çıplak ayakları kadardır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Hani İbrahim ve İsmail o evin temellerini birlikte yükseltiyorlardı. Yükseltirken de şöyle diyorlardı. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, hakkıyla bilensin. İkisi de son derece ihlaslı ve Allah Azze ve Celle'ye itaatkardılar. Onlar işiten ve hakkıyla bilen, Allah'tan yaptıkları bu büyük taati ve teşekküre der işi kabul bulunmasını diliyorlardı. Nitekim Bakara suresinin 128. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Rabbimiz ikimizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan da sana teslim olmuş Müslüman bir ümmet kıl. Bize ibadet yöntemlerini, yer veya ilkelerini göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Elhasıl değerli kardeşler, İbrahim Halil Aleyhisselam en faziletli mekanda en şerefli mescidi inşa etti. Bu mekan hiçbir ziraatın olmadığı bir vadiydi. İbrahim Aleyhisselam bu vadinin ahalisi için bereket duası yaptı. Suları az olduğu ve ağaç, ekin ve meyveleri bulunmadığı halde türlü meyveler ile rızıklandırılmalarını istedi. Buranın Allah tarafından haram kılınmasını ve kesin bir şekilde emniyetli yapılmasını diledi. Allah-u Teala da ki hamd onadır, onun isteğini kabul etti, onun duasına icabet etti ve onun dileğini yerine getirdi. Allah-u Teala Ankebut suresinin 67. ayetinde şöyle buyuruyor. Çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmelerine rağmen kendilerine güvenli, kutsal bir belde yaptığımızı görmezler mi? Allah-u Teala şöyle buyurdu. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin mahsullerinin toplandığı güven dolu bir haremde yerleştirmedik mi? Değerli kardeşler, İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'dan onlara kendilerinden bir Rasul göndermesini istedi. Yani onların cinsinden ve onların fasih ve belagatli lügatleriyle konuşan bir Rasul. Böylece dünya ve ahiret saadetiyle onlar için hem dini ve hem de dünyevi nimet tam bir şekilde meydana gelmiş olacak. Allah-u Teala bu hususta da ona icabet etti. Onların arasından öyle bir Rasul gönderdi ki onu peygamberlerinin ve Rasullerinin hatimesi yaptı. Ve ondan önce hiç kimseye nasip etmediği şekilde dinini onunla kemale erdirdi. Onun davetini, sıfatları, dilleri ve cinsleri farklı farklı olan, kıyamet gününe kadar gelecek bütün asırlarda, şehirlerde ve kıtalarda yaşayan bütün yeryüzü ahalisi için umumileştirdi. Zaten bu diğer peygamberler arasından onun ayırıcı özelliklerinden biriydi. Bu da onun şerefinden, kendisiyle gönderildiği dinin kemalinden, gönderildiği mekanın üstünlüğünden, lügatinin fesahetinden, ümmetine olan şefkat, lütuf ve merhametinin kemalinden, aslının ve tabiatının yüceliğinden, doğduğu yerin büyüklüğünden, çıktığı ve geldiği yerlerin güzelliğinden dolayıydı. İşte bundan dolayı yeryüzü ahalisi için Kabe'yi bina eden İbrahim Aleyhisselam, semadaki konaklarda ve yüksek derecelerdeki makam ve yerinin Beyt-i Mamur'un yanında olmasına müstahak olmuştu. Zira Beyt-i Mamur 7. sema ahalisinin Kabe'si olup mübarek ve pek yüce bir beyttir ki her gün 70 bin melek onda ibadet etmek için oraya girer ve bir daha diriliş gününe kadar oraya dönmezler. Çünkü onlara sıra gelmez değerli kardeşlerim.

Biz tefsir kitabımızın Bakara suresinin tefsirinde onun beyti nasıl bina ettiğini, bu hususta varit olan haberleri yeterli bir şekilde zikretmiştik. Dileyen oraya bakabilir. Bu haberlerden biri Suddi'nin anlattığı şu olaydır değerli kardeşlerim. Allah-u Teala İbrahim ve İsmail aleyhisselama beyti inşa etmelerini emredince beytin mekanının neresi olduğunu bilemediler. Bunun üzerine Allah-u Teala Hacuç denilen iki kanadı bir de başı olan bir yılan suretindeki çok sert esen bir rüzgarı gönderdi. Bu rüzgar onlar için Kabe'nin etrafını ilk beytin temelini belli edecek bir şekilde süpürdü. Onlar da kazmalarını alarak rüzgarın ardından kazmaya başladılar. Temele ulaşana kadar kazmaya devam ettiler. İşte bu Allah-u Teala'nın şu sözüdür değerli kardeşlerim. Hani biz İbrahim'e beytin yerini tayin etmiştik. Temellere ulaştıklarında rüknü, köşeleri bina ettiler. İbrahim aleyhisselam İsmail'e oğulcum bana güzel bir taş bulup getir de buraya koyayım dedi. İsmail babacığım ben tembel ve yorgunum dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam o zaman bu işi ben yapacağım dedi. Bir taş bulup getirmek için gitti. Cebrail aleyhisselam ona Hindistan'dan Hacer-i Esved'i getirdi. Hacer-i Esved beyaz çiçek gibi bembeyaz bir yakut idi. Adem aleyhisselam onu cennetten indirmişti. İnsanların hatalarından dolayı karardı. İsmail aleyhisselam ona bir taş getirdi. Rüknün yanında Hacer-i Esved'i gördü. Ve babacığım kim sana bunu getirdi dedi. İbrahim aleyhisselam şöyle cevap verdi. Onu senden daha dinç ve çalışkan olan biri getirdi. Allah-u Teala şöyle dua ettikleri halde bina ettiler. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, hakkıyla bilensin. İbni Ebi Hatim şunu zikretti. Kabe'yi 5 dağdan yapmıştım. O dönemde yeryüzünün hükümdarı olan Zülkarneyn onların yanına uğradı. Onların Kabe'yi inşa ettiklerini görünce bunu size kim emretti dedi. İbrahim aleyhisselam bunu bize Allah emretti diye cevap verdi. Zülkarneyn senin dediğin gibi olduğunu nereden bilebilirim dedi. Bunun üzerine Allah'ın ona bunu emrettiğine dair 5 tane koç şahitlik etti. Zülkarneyn de iman ederek tasdik etti. Ezruki'nin zikrettiğine göre Zülkarneyn de İbrahim aleyhisselam ile birlikte beyti tavaf etmiştir. Kâbe-i Mükerreme uzun bir süre İbrahim Halil'in yaptığı sıfat üzere kaldı. Sonra onu Kureyş kabilesi tekrar bina ettiler. Bu defa Şam tarafına bakan kuzey tarafından İbrahim aleyhisselamın yaptığı temellerden biraz eksilttiler. Günümüzde de Kâbe Kureyş'in yaptığı bu sıfat üzeridir değerli kardeşlerim. Sahih ayında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan sabit olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Görmedin mi senin kavmin Kâbe'yi bina ettiklerinde İbrahim'in temellerinden eksilttiler. Ben de dedim ki ya Resulullah sen onu tekrar İbrahim'in temelleri üzerine yapsan olmaz mı? Şöyle buyurdu. Şayet senin kavmin cahiliyeden veya şöyle dedi küfürden yeni çıkmış olmasalardı ben Kâbe'nin hazinesini Allah yolunda infak eder, onun kapısını yere bitişik yapar ve hicri Kâbe'ye eklerdim. Nitekim değerli kardeşlerim Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh hakim olduğu dönemde teyzesi müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın haber verdiği şekilde Resulullah'ın işaret ettiği sıfat üzere Kâbe'yi bina ettim. Hicri 73. senede Haccac onu şehit edince o dönemde halife olan Abdülmelik bin Mervan'a bu hususta bir mektup yazdı.
Onlar da İbn-i Zübeyr'in kendi yanından böyle bir şey yaptığına itikat ederek eski haline çevrilmesini emrettiler. Böylece Şam tarafındaki duvarı yıkarak Hicr'i Kabe'den çıkardılar. Sonra da duvarı kapatıp kalan taşları Kabe'nin içine doldurdular ve böylece doğu kapısı yükselmiş oldu. Batı kapısı ise tamamıyla kapattılar. Bugün müşahede edildiği gibi yaptılar değerli kardeşlerim. Sonra İbn-i Zübeyr'in müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın ona haber verdiği hadisten dolayı böyle yaptığı haberi onlara ulaşınca yaptıklarına pişman oldular. Üzüldüler ve İbn-i Zübeyr'i üstlendiği bu şeyle baş başa bırakmış olmayı arzuladılar. Sonra Mehdi bin Mansur'un hilafet zamanı geldiğinde İbn-i Zübeyr'in bina ettiği sıfat üzere tekrar Kabe'yi inşa etmek için İmam Malik bin Enes ile istişare etti. İmam Malik ona şöyle dedi: "Ben hükümdarların Kabe'yi oyuncak edinmelerinden korkuyorum. Yani her gelen hükümdar istediği sıfat üzere onu yapar, böylece bugün olduğu sıfat üzere kaldı değerli kardeşlerim." Değerli kardeşlerim, değerli Özel FM dinleyicileri, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını inşallah bir sonraki haftaya devam etmek üzere burada noktalamış olalım. İnşallah kaldığımız yerden haftaya devam ederiz. Rabbim okuduklarımızdan anlam çıkarmayı, hakkıyla idrak etmeyi ve salih amellerde bulunan kullarından eylesin değerli kardeşlerim. Haftaya buluşmak dileğiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve

Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz, Müslümanları destekliyorsunuz, peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece, bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da, kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş yaşanlar, Müslümanlara savaş yaşanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Edebimiz şerefimizdir. Edep, müminin tükenmeyen sermayesidir. Nasıl ki Müslümanı Müslüman eden imanı, aynı şekilde edep ve söz insan eder insanı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, ya söyleyecek sözü olmalı insanın ya da susacak edebi. Edep İslam'a teslimiyetin gücüdür. Edebi kaybetmiş insanlar ve toplumlar güçsüzdürler. Bakınız Harun Reşit zamanının padişahıydı. Mülkünün çokluğu ve ülkesine ait olan toprakların genişliğinden dolayı üzerinden yağmur bulutları geçince, ''Ey bulutlar, istediğiniz yere yağmur yağdırın, onun haracı bana gelecektir.'' diyordu. Yani bu bulut nereye yağmur yağdırırsa yağdırsın, o Harun Reşid'in ülkesine tabi topraklara yağmur yağdırmaktadır. Bununla birlikte Harun Reşid, Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Rakka'da yaşıyordu. Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh Rakka'ya geldi. Bilindiği gibi Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh kıymetli alimlerden ve salihlerin büyüklerindendir. İnsanlar onun Rakka'ya gelişini duyunca bütün Rakka halkı onu karşılamaya çıktı ve onu müthiş bir şekilde karşıladılar. İzdihamın büyüklüğünden orada bir toz bulutu yükseldi ve insanların ayakkabıları parçalandı. Harun Reşid'in hanımı sarayın penceresinden insanların Abdullah bin Mübarek'i nasıl karşıladıklarına bakıyordu. Kocasına şöyle dedi: "Ey Harun, işte mülk budur. Yani mülk senin mülkün değildir. İnsanlar sana gücünden ve cezandan korktukları için saygı duyuyorlar. Fakat Abdullah bin Mübarek'e sevdiklerinden, ilim ve edebine saygı duyduklarından dolayı ilgi duyuyorlar." Müslümanlar hayatlarında namazı önemsedikleri kadar edebi önemsememişlerdir. Oysa ki dinde namaz 5 vakit, edepse 24 saat farzdır. Edep olursa derman erişir derdi. Mümin değer kazanır her yerde. Edep mümin olarak yüzünü kıbleye çevirenin hayatını da kıbleye çevirmesidir. Edep cenneti kucaklamak, edepsizlikse cehennemin kapısını açmaktır. Edep mümin kişinin her şeyini kaybetmesine rağmen insani duygusunu kaybetmemesidir. Edebin tükendiği yerde insanlık görünmez. Edep insanlığın sırtına vurulan iman mührüdür. Kişide edep silinirse insanlığı da silinir. Hazreti Adem ile şeytan arasındaki fark edeptir. İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir. Kur'an'ı baştan aşağı oku, edeptir. Edep ve edebiyat sahibi olan enbiya varisidir. Çünkü edep, peygamberlerin müşterek mirasıdır. Edep dersi vermeyen peygamber yoktur. Edep ağır bir yüktür. Herkes gücü oranında edep taşır. Edep güçtür, güç edeptir. Edepsiz olmayın, edep siz olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve siretine bağlı kalarak İslam'ı Allah'ın muradına göre anlamış olan her mümin kendi başına bir edep abidesidir. Mektepleri adab, dersleri edep olanlar, dertlerine derman bulanlardır. Edep, sesini değil, sözünü yükseltmektir. Eliyle yaptığı hayrı, diliyle zayi etmemek için, kavli leyin ve kavli marufu kuşanmaktır. Rabbimiz uyarıyor: "Ey iman edenler! İnsanlara gösteriş olsun diye malını infak eden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın." Bakara Suresi 264. Ayet. Edep medeniyet yoludur. Zalimlerin karşısında

kafalarına yenik düşmeye mahkumdurlar. Hayatta mürtetlerin en büyük başarıları yaptıklarına ikna ettiklerini kendileri gibi mürtet yapmalarıdır. Bu ülkede edebe ve edebiyata karşı darbe yapanlar 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta diyerek herkesi kendileri gibi yapmaya çalıştılar. Medeni olmanın şartı edepse, medeni kalmanın şartı da edebiyattır. Edeple edebiyatı savaştıranlar bedevileşen mürtecilerdir. Onların hüküm sürdüğü yerde ne medeniyet olur ve ne de medeni olunur. Söylediklerimiz edeple mukayyet değilse anladıklarımızdan bize sevap çıkmaz. Edepte sevap arayan Müslümanların sayısı pek az. Edep, Müslüman insan için hem sevaptır ve hem de sevdadır. Toplumda pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan korkanlar, edep hassasiyetini hayata taşıyanlardır. Siz kendinize inanmakta yoruluyorsanız, siz henüz şerefinizi edebinizden alma şerefine nail olmamışsınız demektir. Edepsiz yaşamak, şereften istifa etmektir. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dağılmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen. Çok sökükle geldim, dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevser'im Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum

0: غزال فم.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize enişten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 178. sayfası ve devam üzerinde duracağız. Efendim bu sayfada 10. alışmada kalmıştık malumunuz bir önceki bölümde. Şimdi 10. alışmanın başlığını okuyarak bu yeni bölüme başlamış olalım. Teemmelil misale thumme kevvin cümelen mislehu musta'milen fiha yecibu ala musta'inen bil kelimatil varideti beynel kavseyni. Teemmelil misale örneği oku thumme kevvin cümelen mislehu, sonra o örnek benzeri cümleler oluştur. Örneği oku ve sonra o örnek benzeri cümleler oluştur. Peki o cümleleri nasıl oluşturayım? Musta'milen fiha yecibu ala. Yecibu ala'yı kullanarak. Musta'inen bil kelimatil varideti beynel kavseyni. Parantez içerisinde gelen, varid olan kelimelerden yararlanmak suretiyle. Parantez içerisinde varid olan gelen kelimeleri şöyle söyleyelim, kelimelerden yararlanmak suretiyle içinde yecibu ala'nın bulunduğu yeni cümleler oluştur. Peki şimdi örneğe bakalım. El misal yecibu aleyna en nefhemel Kur'ane ve ne'mele bihi. Kur'an'ı anlamalı ve onunla amel etmeliyiz. Yecibu aleyna, biz yapmalıyız, etmeliyiz. Bu bir kalıp ifade sevgili öğrencilerim. Yecibu ala'dan sonra en masları ye dediğimiz bir en edatı gelir ve sonrasında da mansup muzari kullanılır. Ala'dan sonra gelen zamir aleyye, aleyke, aleyki, aleyhi, aleyha, aleyna, aleykum, aleykunne, aleyhim, aleyhinne veya aleykuma, aleyhima şeklinde muhatabın sayısına ve cinsiyetine göre farklılık, değişiklik arz eder. Yecibu aleyye dersek ben yapmalıyım, etmeliyim. Aleyke, aleyke dersek sen yapmalısın, etmelisin. Yapman gerekir, etmen gerekir anlamında tercüme ederiz. Yecibu aleyhi, yecibu aleyha, o yapmalı, etmeli. Yecibu aleyna, biz yapmalıyız, etmeliyiz. Sonra yecibu aleykum ya da aleykunne, siz yapmalısınız, etmelisiniz. Yecibu aleyhim yahut aleyhinne, onlar yapmalılar, etmeliler. Yecibu aleykuma, ikiniz yapmalısınız, etmelisiniz. Ve yecibu aleyhima, ikisi yapmalı, etmeli anlamıyla tercüme edilir. Bütün bu kullandığımız yecibu ala artı muttasıl zamir kalıbından sonra en edatı bulunur ve en edatından sonra da mansup bir muzari kullanırız. Yecibu aleyna en nefheme örneğinde olduğu gibi. Peki buradan hareketle burada verilen 5 cümlede boş bırakılan yeri az önce izah ettiğim tarzda bir kullanımla tamamlayalım inşallah. Parantez içerisinde verilen cümle birinci cümle için konuşuyorum. Tektubul vacibati bintizamin, ödevleri düzen içerisinde intizamla yazıyorsun diye tercüme edebileceğimiz bu cümlede. Şimdi sen ödevlerini düzenli olarak yapmalısın, yazmalısın anlamını ifade edecek cümleyi şöyle kurmalıyız. Yecibu aleyke en tektubel vacibati bintizamin. Şayet burada verilen tektubu fiilini, daha doğrusu bu fiilin sigasını müfret gaibe olarak anlayacak olursak, o ödevlerini düzenli biçimde yapıyor şeklinde anlarsak, yecibu aleyha en tektubel vacibati bintizamin cümleyi bu şekilde kurarız, oluştururuz. Yani o ödevlerini düzenli bir biçimde yapmalı anlamıyla. İkinci cümleye geçiyorum. Parantez içerisinde verilen ifade tahfezzine sureteyni hazel usbu'a, bu hafta iki sure ezberliyorsun anlamındaki bu cümleyi alıp, sen bu hafta iki sure ezberlemelisin, ezberlemen gerekir anlamındaki cümleyi şöyle oluştururuz. Yecibu aleyki en tahfezzi sureteyni hazel usbu'a. Dikkat edecek olursanız enden sonra gelen tahfezzine'yi okurken sonunda yer alan nun harfini düşürdüm. Çünkü bu fiilin nasb alameti sonunda bulunan nunun hazfi. Yukarıda okuduğumuz cümlede yecibu aleyke en tektübe ya da yecibu aleyha en tektübe ifadelerinde yazmak anlamındaki fiili tektübe şeklinde fetha ile mansup olacak biçimde okuduk. Ancak burada sonununla biten bir sıga olması hasebiyle ne yaptık? Tahfezzine'nin sonunda yer alan nunu düşürdük, hasfettik. Yecibu aleyki en tahfezzi sureteyni hazel usbu'a, bu hafta iki sure ezberlemelisin. El cümletü salise, üçüncü cümle. Yecibu aleykum en tahrucu minel fasli bihudu'in. Parantez içerisindeki ifadeyi okumadan doğrudan bizden isteneni yerine getirdim. Doğrudan yecibu ala kalıbının içinde bulunduğu şekliyle okudum cümleyi. Yecibu aleykum en tahrucu minel fasli bihudu'in. Sınıftan sessizce çıkmalısınız. Sınıftan sessizce çıkmalısınız anlamındaki cümlede eni mastariyeden sonra gelen tahrucune'nin yine nununu hasfettik. Sonununla biten bir siga olması hasebiyle nununu düşürdük. Nasb alameti olarak nunu düşürdükten sonra da tahrucudaki vavvın sonrasına bir elif yazmayı unutmayalım. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet değerli dinleyicilerim, sayfa 178'deki bu üç cümleyi ele aldıktan sonra aynı alıştırmanın, yani 10 numaralı alıştırmanın 4. ve 5. cümlelerinin yer aldığı karşı sayfaya, sayfa 179'a geçelim. Burada sayfa başında söz konusu 10. alıştırmanın 4. cümlesini görüyoruz. Parantez içerisinde verilen ifade تَدْخُلُونَ الْفَصْلَ قَبْلَ دُخُولِ الْمُدَرِّسِ. Öğretmenin girişinden önce sınıfa giriyorsunuz, sınıfa girersiniz anlamında bir cümle. Şimdi biz burada parantez içerisinde verilen bu تَدْخُلُونَ الْفَصْلَ قَبْلَ دُخُولِ الْمُدَرِّسِ'den hareketle siz sınıfa öğretmen girmeden önce girmelisiniz anlamındaki cümleyi oluşturmalıyız. Bizden istenen bu. Peki cümlemiz nasıl olmalı? Cümle şöyle olmalı. Yecibu aleykum en tedhulu el fasle kable duhulil müderrisi. Tedhulune'nin sonunda yer alan nun harfini nasb alameti olarak düşürdük. Nunu düşürdükten sonra da efendim tedhulu'daki vavın sonrasında bir elif yazdık. Yazmalıyız. Bunu tekrar yine hatırlatayım. Yecibu aleykum en tedhulu el fasle kable duhulil müderrisi. Öğretmen sınıfa girmeden önce siz girmelisiniz anlamında bir cümle oluşmuş oldu. Beşinci ve son cümle, el cümletul hamise. Şimdi parantezse verilen ifade şu: tedrusul lügatel arabiyyete liennehâ lügatul Kur'ani. Buradaki tedrusu fiilinin sigasını müfret muhatap olarak anlayacak olursak, sen Arapça öğreniyorsun, Arapça çalışıyorsun çünkü o Kur'an'ın dilidir şeklinde tercüme ederiz. Ancak burada verilen tedrusu fiilini siga bakımından müfret gaibe olarak düşünecek olursak, o Arapça çalışıyor, öğreniyor çünkü o, yani Arapça, Kur'an'ın dilidir şeklinde tercüme ederiz. Tedrusu sigasını müfret muhatap siga olarak anlayacak, böyle algılayacak olursak, bizden istenen cümleyi şöyle kurarız: yecibu aleyke en tedrusel lugatel arabiyyete liennaha lugatul Kur'ani. Şayet buradaki tedrusu sigasını müfret gaibi olarak algılayacak, anlayacak olursak, yecibu aleyha en tedrusel lugatel arabiyyete liennaha lugatul Kur'an deriz. İlk cümleyi yecibu aleyke şeklinde kurduğumuz cümleyi, sen Arapça öğrenmelisin çünkü o Kur'an'ın dilidir, sen Arapça çalışmalısın çünkü o Kur'an'ın dilidir, yecibu aleyha şeklinde kurduğumuz cümleyi de, o Arapça öğrenmeli, çalışmalı çünkü o, yani Arapça, Kur'an'ın dilidir şeklinde tercüme ederiz. Efendim, 10. alıştırmayı da tamamladık. 11. alıştırmada şöyle bir başlık var: اَذَّهَابُ مَصْدَرُ ذَهَبَ يَذْهَبُ. اَذَّهَابُ kelimesi ذَهَبَ يَذْهَبُ'nun masdarıdır. نَقُولُ şöyle deriz. Peki o zaman ذَهَبَ fiili sülasi mücerret bir fiil, yani üç harfli kök bir fiil, yalın bir fiil. Bünyesinde ek harf bulunmayan, taşımayan bir fiil. Bünyesinde ek harf taşıyan, ek harf bulunduran fiillere mezit fiil denileceğini ilerideki derslerimizde size vereceğiz. Bu bilgiyi sizinle paylaşacağız. Peki sülasi üçlü demek, üç harfli demek. Mücerret de bünyesinde ek harf taşımayan, sadece kök harflerinden oluşan fiil demek. Zehebe yezhebu fiilinin mastarının zehab olduğu kaydedildi ve şimdi bununla ilgili, yani zehebenin mastarının içinde geçtiği dört cümle örnek olarak bizimle paylaşılıyor. El cümletul ula, birinci cümle: uridu zehabe ilel beyti, eve gitmek istiyorum. Peki burada uridu zehabe ilel beyti cümlesinin ifade ettiği anlamı en artı mansup muzariden oluşacak şekilde söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Uridu en ezhebe ilel beyti şeklinde kuracağımız cümlenin anlamı da ben eve gitmek istiyorum olacaktır. O halde uridu zehebe ilel beyti demekle uridu en ezhebe ilel beyti demek anlam bakımından aynı anlamı ifade eder. El cümletu saniye, ikinci cümle: ya ustazu ercu en tesmaha li bizzehabi ilel müsteşfa. Hocam, sizden bana hastaneye gitme izni vermenizi rica ediyorum. Hocam, sizden bana hastaneye gitme izni vermenizi rica ediyorum. Peki burada ezzehab kelimesi yine zehebenin mastarı olarak karşımızda. Bunu kaldırıp yerine en ezhebe diyebilir miydik? Derdik. Ya ustazu ercu en tesmaha li bi en ezhebe ilel müsteşfa desek de aynı anlamı ifade etmiş olurduk. El cümletü selise: haractu minel fasli lizzehabi ilel müdiri. Müdürün yanına gitmek için sınıftan çıktım anlamındaki cümlede ezzehabı kaldırıp yerine en ezhebeyi koyabilirdik. Aynı anlamı ifade etmiş olurdu. Haractu minel fasli li en ezhebe ilel müdiri. El cümletur rabi'a, dördüncü cümle: hâzihi tezkiratu ta'iratin ila dimeşka zehâben ve iyâben. Bu Şam'a gidiş dönüş uçak biletidir. Hâzihi tezkiratu tâiratin ilâ Dimeşka zehâben ve iyâben. Bu Şam'a gidiş dönüş uçak biletidir anlamında bir cümle. Efendim, ez-zehab kelimesi burada 11. alışmanın başlığında da ifade edildiği gibi zehebe yezhebu fiilinin mastarıdır. Sözlükte yer alan mastar biçimidir. Zehab, zehebenin sözlükte yer alan mastar biçimidir. Biz bu mastar biçimini Arap dili gramerinde sarih mastar diye adlandırırız. Sarih mastar. Peki, sarih mastarın verdiği anlamı verecek başka bir mastar yapısı da vardır ki buna da müevvel mastar deriz. Hocam o ne? Müevvel mastar ne? Müevvel mastar, mastar olmadığı halde mastar gibi yorumlanan yapı demektir. Mesela burada 11. alışmanın 1. cümlesinde "Uridu zehabe ilel beyti" cümlesinde "Ez-zehab" sarih mastar mıdır, müevvel mastar mıdır sorusunun cevabı sarih mastardır. Peki ez-zehab kelimesini kaldırıp yerine en ezhebeyi yerleştirecek olursak en artı mansup muzariden müteşekkil, mansup muzariden oluşan yapıya da müevvel mastar yapısı deriz. Ne demektir o? Yani mastar olmadığı halde, gerçekte mastarlık durumu bulunmadığı halde mastar gibi tevil edilen, mastar gibi yorumlanan yapı demektir. Uridu en ezhebe gibi. Peki mesela yecibu aleyke en tektübe şeklindeki ifadede de en ve sonrasındaki mansup muzari birlikte mastar-ı müevvel, müevvel mastar adıyla anılır. Öyleyse bir fiilin sözlükte yer alan mastar biçimi onun sarih mastarı. Muzari fiil sıralarının başına eni mastariye diye adlandırılan eni getirmemiz suretiyle elde ettiğimiz mastar yapısına ise mastar-ı müevvel, müevvel mastar denir bilgisini defterlerinize not etmiş olun lütfen. Efendim sayfa 179'da El-Kelimatül Cedidetü bölümünü ele alıp programımızı bitirmek istiyorum. Bir sonraki sayfada yani sayfa 180'de yeni bir ders başlıyor. Eddersü sâbi'u vel eşrûn 27. ders başlığıyla ve doğrusu uzunca bir ders. Bu ders nereye kadar devam ediyor derseniz yani 27. ders nereye kadar devam ediyor derseniz sayfa 192'ye kadar devam ediyor. Sayfa 180'de başlıyor 27. ders ve sayfa 192'de bitiyor. Uzunca bir ders. Bu derse giriş yapmayacağım. Şimdi sayfa 179'daki yeni kelimeler başlıklı bölümü çalışalım ve programımızın bu bölümünü bitirmiş olalım. Ecnebiyyun yabancı anlamında bir kelime. Mesela el-lugatul ecnebiyyetu derseniz yabancı dil demiş olursunuz. Lugatun ecnebiyyetun yabancı bir dil. Ecnebiyyun yabancı. Mehfezzatun şeklinde kaydedilen bu kelime. Mihfezzatun şeklinde okudum ben derslerimiz esnasında. Çanta cüzdan şeklinde tercüme edeceğimiz bir kelimedir. Yerine göre çanta, yerine göre cüzdan olarak tercüme edebiliriz. Nakdun, çoğulu nukudun, para anlamında bir kelime. Çoğulu ahtaun olan ve hata, yanlış anlamında tercüme ettiğimiz hataun kelimesini görüyoruz ki dilimize de geçmiş hata kelimesi. Yanlış, hata anlamında. Peki, iyab kelimesi vehab kelimesiyle zıt anlam taşıyor. Şöyle ki, ezzehabu gidiş, gitmek anlamında bir kelimeydi. İyapsa geliş, dönüş anlamıyla tercüme ettiğimiz bir kelimedir. İyap dönüş demekse o halde tezkiratu vehab ve iyap gidiş dönüş bileti diye tercüme edilen bir terkiptir. Kursun akrasun Bu plak, disk anlamıyla tercüme edilen bir kelime olduğu gibi parçada geçtiği anlamıyla ya da alıştırmalarda geçtiği anlamıyla hap, tablet anlamında efendim anlayacağımız bir kelime. Kursun, doktorun hastaya tedavi amaçlı verdiği ve hastanın aldığı ilaç anlamında hap. Kursun, hap, çoğulu akrasun, haplar. Tezkeratun, çoğulu tezakir, bilet anlamında bir kelime. Sonra kilogram, çoğulu kilogramat, dilimizde kullanıyoruz zaten kilogram anlamında. Unsa, dişi demek. Parantez içerisinde verilen inas kelimesi, unsanın çoğulu, dişiler anlamında. Dersimiz esnasında okuduğumuz ayet-i kerimede inas kelimesi geçti hatırlarsanız. Allah dilediğine kızlar, dilediğine efendim erkekler bahşeder anlamındaki Şura suresinin 49. ayet-i kerimesinde yehebu limen yaşa o inasen şeklinde geçti. Peki inas unsanın çoğulu dedik. Zeker erkek demek, çoğulu zukur. Zeker çoğulu zukur erkek. Bintizamin intizamla, düzenle, düzenli bir biçimde. Vecebe muzarisi yecibu, vacip oldu, gerekli oldu, gerekti anlamında bir fiil. Araca yarucu, yukarı çıktı, yükseldi anlamında bir fiil. Belia yebleu, bunun belea yebleu şeklinde kullanımı da var. Bu da yuttu anlamında bir fiil. Belia yebleu yahut belea yebleu. Evet efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi de tamamladık. Gelecek bölümde sayfa 180'de yeni bir derste, yeni bir başlıkta görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

iki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad et.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونسترى.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
2: Özel efendim.

0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da, malı ve kazancı ona bir fayda vermedi. O yakında alevli bir ateşe yaslanacaktı. Karısı da odun taşıyıcı olarak ateşe girecektir. Boynunda hurma lifinden örülmüş bir ip olduğu halde. Tebbet suresi. Muhterem mümin kardeşlerim, Adem aleyhisselam ile şeytan aleyhillanenin dünyaya indirilmesinden sonra o günden bugüne ve dünyanın sonuna kadar inananlar ile şeytanlar arasında amansız bir mücadele başlamıştır. İman ile küfür mücadelesi, tevhid ile şirk mücadelesi, hak ile batıl mücadelesi. Bu mücadelede taraflar zaman zaman birbirlerine galip gelmişlerdir. Müminlerin galip geldiği ve hüküm sürdüğü dönemlerde istisnalar müstesna düşmanlarına karşı adalet ile muamele etmiş ve onların da iman edip kurtulmalarını istemişlerdir. İman etmeyip de kendi dininde kalanları da zimmet altına alıp korumuşlardır. Tağutların galip gelip hüküm sürdüğü dönemlerde ise Müslümanların bütün hakları ellerinden alınmış, onlara korkunç zulüm ve işkenceler yapılmıştır. Müminler Rablerinin bir toplum kendilerini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez ayeti kerimesini ciddiye alıp düşünmedikleri ve ona göre hareket etmedikleri için bugün yeryüzünde mustazaf durumuna düşmüşlerdir. Bunun neticesinde yine bu dönem müminler mağlup edilip esaret altına alınmışlardır. Gerek tağutların bizzat savaşmaları sonucu, gerekse hiç savaşmadan kendilerine tabi olmuş kukla yönetimlerin ve o kukla yönetimleri destekleyen ben de Müslümanlardanım diyenlerin elleriyle. Bugün müstekbirler galip ve hakimiyet makamındaysa bunun nedeni liderleri olan iblisin emirlerine harfi harfine itaat etmelerindendir. Şeytan ve taraftarları gece gündüz tüm olanaklarını kullanarak müminleri sapıtıp onları yenmek için çaba sarf etmektedirler. Eğer müminler de kendi liderleri, önderleri ve örnekleri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edip onun sünnetine sıkı sıkıya sarılıp onun metoduyla hareket edip azim ve gayret ile çalışacak olurlarsa bu mağlubiyetten, esaretten ve zilletten kurtulmuş olurlar. Aksi takdirde asırlar geçse bile onun metodunun dışındaki metotlarla başarı beklemek hayalden öteye geçmez. Ne gariptir ki başarı çok kısa zamanda beklenmektedir. Bundan dolayı sabredemeyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete kadar bütün zamanların örneği olan metodu hakkında şüphede kalıp
tıkandıkları zannına kapılmaktadırlar. Sanki bu metodun bu zamanda uygulanamayacağını gündeme getirmektedirler. Oysa değişen hiçbir şey yok. Cahiliyet aynı cahiliyet, zulüm aynı zulüm. Sadece değişen iki şey var, eşya ve müminlerin anlayışı. Bütün tıkanmalar direnememekten, çalışmamaktan ve inandığı gibi yaşamamaktan kaynaklanmaktadır. Elbette ki bu şartlarda müminlerin fazlaca yapacakları bir şey yoktur. Fakat bir yerlerden başlanmalıdır. Bu başlangıç ilk önce İslam'ı öğrenip, onunla amel edip ve tebliğ etmekle olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Şirk Devleti'nde öncelikle İslam'ı öğretmiş ve onu amele döktürmüştür. İslam'ın ilk emri de oku emridir. İşte İslam'ı okuyup öğrenen ve onunla amel eden müminler hangi ortamda, nerede, ne zaman, ne yapacaklarını çok iyi bilmişlerdir. Mekke Şirk Devleti'nde müminler onca baskıya, işkenceye ve ambargolara rağmen dinlerinin galip gelmesi için var güçleriyle mücadele etmişlerdir. Kimsesizliğe, yokluğa, açlığa ve işkencelere rağmen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi işkenceye maruz kalmıştır. Hatta işkence yapanlar arasında en yakınları bile vardı. Amcası Ebu Leheb bunlardan en önde gelenleri ve en zalimlerindendi. Ona kendi elleriyle birçok eziyet etmişti. Karısıyla birlikte onun geçeceği yolların üzerine dikenler sererlerdi. Nihayet Allah Celle Celaluhu onun iki elini kuruttu, karısıyla birlikte cehenneme gönderdi. Bugün ise çağdaş Ebu Lehebler onun görevini yerine getiriyorlar. Elleriyle müminlere her türlü zulmü yapıyor, onları yaşlı, kadın ve çocuk demeden katlediyorlar. Yeryüzünün pek çok yerinde Müslümanların kanı oluk oluk akıtılıyor. Onların namusları kirletiliyor ve malları ellerinden alınıyor. Eğer dünya Müslümanları bu aşağılık zulüm ve işkencelerin bitmesini istiyorlarsa bütün imkanlarını kullanmalıdırlar. İlmi olanlar ilmini, malı olanlar malını, bedenini, zamanını ve diğer imkanlarını Allah yolunda infak ederek bu zulümlere son vermelidirler. Eğer hiçbir şey yapamıyorlarsa bile en azından Ebu Lehebleri desteklememelidirler. Ne yazıktır ki bugün Müslümanlar Ebu Leheblerin mallarını tüketerek onların damarlarındaki kanların daha iyi dolaşmasına ve ellerinin daha bir kuvvet ile Müslümanları ezmesine sebep olmaktadırlar. Elbette ki zaruretler müstesna, fakat görüyoruz ki alternatifi olan ürünlerde ve zaruret olmayan mallarda bile Ebu Leheb'in güçlenmesini sağlayan malları tercih ediyorlar. Biraz daha fazla keyiflenmek için, biraz daha fazla damak zevki iyi olsun diye, biraz daha fazla konforlu olsun diye, birinci sınıf olsun diye vesaire vesaire. Eğer müminler alışverişlerinde Ebu Leheb'lerin mallarını tercih etmezlerse zamanla Ebu Leheb'in kan kaynaklarını keser ve ellerini kuruturlar. O halde bizler de Ebu Leheb'lerin ellerini kurutmak için gayret sarf edelim kardeşlerim. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi zamanın Ebu Leheb'lerinin şerrinden muhafaza eylesin. Rabbimiz Allah dünya üzerinde kafirlerle, zalimlerle ve tağutlarla savaşan tüm mümin kardeşlerimize sabır ve zafer ihsan eylesin. Zalimlerin zulmü ve esareti altındaki, tağutların zindan ve işkence hanelerindeki tüm mümin kardeşlerimize de sabır ve kurtuluş ihsan eylesin. Kahhar olan Rabbimiz Allah
bizim zamanımızla, bizim malımızla, bizim canımızla, bizim elimiz ve bizim dilimizle o kafirleri ve tağutları kahru perişan eylesin. Şafi olan Rabbimiz Allah, dünya üzerinde hasta olan tüm mümin kardeşlerimize ve bize sabır ve şifa ihsan eylesin, sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Rezzak olan Rabbimiz Allah, dünya üzerinde geçim darlığı çeken, borçlu olan ve boşta gezen tüm mümin kardeşlerimize ve bize helalinden bol bol rızıkları ihsan eylesin, kesemize bereket versin, kendi yolunda infak eden gerçek müttakilerden eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır. Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن الأزب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin, beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: Beyküm.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz," derler.

Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.